Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

甘い。

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Oynadık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

0: misin?
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraladık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

biterken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim ilk söz programından herkese günaydın. Dün daha olumlu bir haber akışıyla başlatmıştık günü. Bugün ise ABD güçleri pazartesi günü Güney İran'da mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma noktalarının da bulunduğu hedeflere saldırılar düzenledi. Bunun etkilerini görürken Washington tarafından bu saldırılara ilişkin savunma olarak nitelendirilmesi kayıpları sınırladı. Farklı fiyatlamalar söz konusu. İlk söz başlıyor ve detayları konuşuyoruz.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakerelerin geleceğine dair net bir mesaj verdi. Başkan Donald Trump, İran ile yapılacak anlaşma ya büyük ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Trump ayrıca İran ile yürütülen müzakerelerin güzel ilerlediğini belirtirken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere İbrahim anlaşmalarına katılma çağrısında bulundu. Trump aralarında Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu tüm ülkelerin derhal İbrahim anlaşmalarını imzalamasını zorunlu olarak talep ediyorum ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü Bekai, ABD ile görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştıklarını söyledi. Sözcü İsmail Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz ile ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini belirtti. Çin'de doğrudan yabancı yatırım hacminde son 3 yıldır devam eden düşüş bu yılın ilk 4 ayında da kaydedildi. Doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %10,3 düşerek 42,3 milyar dolar oldu. Doğrudan yabancı yatırımlar ilk 3 ayda %7,3 düşüş kaydetmişti. Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te %8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
6: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: %2, İtalya FTSE Endeksi tarafında %1,5'a varan alımlar dikkat çekti Avrupa borsalarında. Evet, ABD ve İran ile gerilimin sürmesi nedeniyle birlikte Avrupa borsalarındaki kapanış sonrasında Asya yansıması nasıl oldu? Asya'da da genele yayılan uzlaşının hakim olduğunu görüyoruz. ABD borsaları vadeliler tarafında. ABD borsalar Dow Jones vadelilerde 0.61'lik ön yukarı. Nasdaq tarafında 0.86. S&P 500 vadeliler tarafında ise 0.65'lik yön yukarı. Dün ABD borsaları kapalıydı. Ancak vadeliler tarafındaki pozitif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Dünkü negatif bir fiyatlama söz konusu ardından pozitife çevrilmişti. Peki tahviller. Evet, her ne kadar hisse senetleri tarafında bir uzlaşının fiyatlamaya dahil olması beklense de tahviller tarafındaki sert yönlü bir hareketi göremiyoruz burada. Yukarı yönlü hareketler daha agresif olurken aşağı yönlü getirilerde ise daha sınırlı fiyatlamaya devam ediyor. 10 yıllıklardaki getir oranı 4,5 seviyesinde olurken 5 yıllıklarda 4,19 ve 4,05 2 yıllık tahvil getirilerinde. Uzun tarafa baktığımız zaman 30 yıllıklarda %5'in üzerindeki seyir ise dikkat çekiyor. Burada enflasyon ve enflasyonun uzun bir süre yüksek kalabileceğine dair beklentilerde tahvil getirilerinde daha yüksek seyri ve beklentileri ise bu yönde evrilmeye yetiyor. Tahviller fiyatlaması sonrasında da özellikle biraz da bu taraftan geçelim. ABD emtia tarafına geçelim. Çünkü altın tarafında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon ile faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini arttırması ardından salı günü itibariyle bugün özelinde gerilemeye işaret etti. Spot altın tarafında yarım puanın üzerinde bir gerileme var. 4539 dolar seviyesinde. Gümüş tarafında geri çekilmeler %1,66 oldu. Sadece gümüş ve altında bir geri çekilme olmadı. Bunun yanı sıra platin tarafında %0,9'luk kayba işaret etti. Paladyum tarafında %1'lik bir düşüşe işaret etti. Platin, paladyum, gümüş başta olmak üzere düşüşleri sergiledi. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının petrol fiyatları yükseltmesiyle birlikte uluslararası gösterge olan Brent petroldeki yükseliş dikkat çekti. $97.95 %1.88'lik yukarıya söz konusu. Dün burada uzlaşı sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine yaklaşıldı. Haber akışıyla birlikte sert bir geri çekilme olmuştu. Brent petrol tarafında %6'nın üzerinde geri çekilmeler yaşamıştı. Ancak bugünün özelinde her ne kadar savunma amaçlı olarak nitelendirilse de buradaki saldırıdan bir miktar daha etkilenmiş gibi duruyor. NYMEX tarafında ise $91.75 fiyatlamasının yaşandığını takip ediyoruz. Kripto borsalarına bir de bakalım. Kripto tarafındaki fiyatlamada Bitcoin tarafında 76.557 seviyesinden, dolar seviyesinden ise bir fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Diğer kripto paralarda ise Bitcoin tarafının dışında Ripple tarafında %1'in üzerinde satıcılı bir seyir. Ethereum 0.86'lık bir geri çekilme. Litecoin tarafında %1'lik bir geri çekilmenin yaşandığını takip ettik efendim. Evet, piyasalar üzerinde ABD ve İran görüşmeleri hakimiyetini korumaya devam ederken İçeride de tartışmalar var. İçeriye yansıması nasıl olacak? Borsa endekslerinde seçim kriterleri de bir diğer tarafta sorgulanmaya devam ediyor. Bloomberg Business Week'le devam ediyoruz.

0: Ve efendim evet, Bloomberg Business Week'te bu haftada şöyle güne başlarken Bekir Gürdamar'ın kaleme almış olduğu haberiyle birlikte devam ediyoruz. Borsa endekslerinde seçim kriterleri sorgulanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin genel görünümünü yansıtmaması ve özellikle fon yöneticilerinin konuyla ilgili serzenişleri, MSCI'nin son açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi. Hisse senedi fiyatlarında anormal hareketlerin artmasıyla halen devam eden endeks kriterlerinin manipülasyon ve suni fiyat oluşturma risklerini artırabileceği, dolayısıyla hem endekse hem de piyasanın geneline ilişkin soru işaretlerine neden olabileceği aktarılmış. Bekir Gürdamar tarafından kaleme alınan bu haber ise Bloomberg Business Week Türkiye'de yer alıyor. Fiili dolaşımda teori ile pratik farkından da bahsetmiş Sayın Gürdamar diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Reklam. Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
7: planlar. Yapı

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Türk sermayeli yerel bir yatırımın da yer aldığını belirterek Türk şirketleri Moldova enerji sektöründe hali hazırda aktif varlık gösteriyor. Moldova'nın elektrik ve gaz ihtiyacının büyük kısmını Avrupa pazarından karşıladığını hatırlatan bakan, Avrupa Birliği pazarları tam entegrasyon için ise 2028 pazarından karşıladığını hatırlatan bakan, AB pazarı ile tam entegrasyon için 2028'i vurgulamış oldu. Ve Ekonomi Gazetesi ile devam ediyoruz. İhracat yarışında performans düştü. Küresel ticaret tarafında küreselde 2025 sıralaması ihracat aleyhine gelişti. İthalatta 22. sıradaki yerini koruyan Türkiye, ihracatta 2 basamak kayıpla 31. sıraya indi. Artan korumacılık küreselde ticarete konu mallarda yaşanan maliyet artışı genel dengede Türkiye'nin aleyhine işledi. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre ithalat artış hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye yer aldı. %6,2'lik artışla 365,4 milyar dolarlık ithalat hacmine ulaşan Türkiye, küresel ortalamaya yakın büyümeyle hızıyla ithalat liginde ise 22. sıradaki yerini korurken, buna karşın %4,5 artışla 273,3 milyar dolara çıkan ihracat hacmi Türkiye sıralamasında performans kaybına işaret etti diyor efendim Ekonomi Gazetesi. Ve geçiyoruz Hürriyet Ekonomi sayfasına. Hürriyet Ekonomi sayfasında ise sanayide savaş baskısı, Gamze Bal'ın kaleme almış olduğu haberde, tedarik zincirini alt üst eden İran savaşı küresel sanayide arz yönlü şoklar yaratmaya devam ediyor. Helyum arzında yaşanan sorunlar çip üretimini, alüminyumdaki arz kısıtı otomobil ve beyaz eşyayı tehdit ederken, Asya'daki üreticiler plastik krizi yaşıyor ve Türkiye'de ise günlük tüketilen ürünlerin ambalajlarından sebze meyveye kadar pek çok ürüne savaş zammı yansıdı diyor Sayın Bal. Sanayiciler maliyetlerindeki artışın bir süre daha fiyatlara yansıyacağını belirtiyorlar ve ithalat için ülke arayışından da bahsedilmiş Hürriyet Ekonomi sayfasında. Ve geçiyoruz Sabah Ekonomi Finans sayfasına. İhracatta kadın eli değdi diyor Metin Can'ın Sabah gazetesinde kaleme aldığı yazıda. Kadın girişimciler ve çalışanlar Türkiye'nin ihracat haritasını değiştirdi. Kadınların ihracata katkısı son 11 yılda ikiye katlanarak 60 milyar doları aştı. Devletin destekleri kadınların Türkiye ihracatındaki ağırlığını arttırdı ve kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara, orta yüksek ve yüksek teknoloji ihracatındaki katkısı 22,2 milyar dolara, karar verici konumdaki kadınların katkısı ise 29,6 milyar dolara yükseldi. Kadın çalışanların ihracat değerine en fazla katkı sunduğu ilk 5 il ise sırayla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu diyor Sayın Can Ekonomi sayfasında Sabah'a dair. Ve efendim evet, bir diğer tarafta Milliyet Ekonomi sayfasıyla devam ediyoruz. Elektrik üretiminde su rekor getirdi diyor Ekonomi Servisi'nin hazırlamış olduğu haberde. Bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken bu durum hidrolik üretiminde rekor getirdi. Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ve miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekorunu kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41

1,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Arz güvenliği olarak ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kurulu

0: hedefine emin adımlarla ilerliyoruz demiş Sayın Bayraktar. Ve son olarak efendim Cumhuriyet ekonomi sayfasıyla bitiriyoruz. Ve burada Sayın Sinan Öncel'in kaleme aldığı yazıda kira kıskacı büyüyor diyor. Birleşmiş Bankalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, cironun nefesi kiranın hızına yetişemiyor diyerek mağaza kapanmaları ve yatırımların ertelenmesi riskine dikkat çekti. Birleşmiş Bankalar Derneği'nin 514 üyesi arasında yaptığı Nisan ayı anketi gıda dışı perakende sektöründe derinleşen krizi ortaya koydu. Ankete göre Nisan ayında özellikle hazır giyim ve ayakkabı sektöründe satışlar sert bir şekilde gerilediğinden bahsediyor Sinan Öncel. Haberde özellikle kira kıskacının büyüdüğünden bahsediyor diyor efendim. Ve evet, yerli basın sonrasından şöyle içeriye dair yine bir görüş almaya devam edelim. Marmaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, portföy yapısının çok fazla yan tahtalara kaymasının temel bir sıkıntısı olduğunu belirtirken, mevcut piyasada ana tahtalarda kalmanın bile bir hiç sayılabileceğini belirtti.
1: Hisse senedi işte %50, risk iştahınıza göre %30 olabilir. Bunun büyük bir kısmının gerçekten bundan sonraki dönemlerde de nakdinden şüphe etmeyeceğiniz ve istikrarlı devam edecek şirketler olması gerektiğini düşünüyorum. Arada tabii ki küçük şirketler olur. Bizim ana sıkıntımız portföy yapısının çok fazla yan tahtalara kayması olduğu. Yani para orada diye insanlar doğal olarak oraya doğru kaydılar. Ve genelde böyle çok büyük sorunlu portföylerle konuştuğum zaman yatırımcılarla hep yan tahtalarda çok büyük yıkımlar görüyorum. O yüzden ana tahtalarda kalmak bile bir hedging şu piyasada. İki, evet her şey kötü. Türkiye piyasasındaki bilançolar karlılık tarafında baskılı. Ancak Aselsan gibi hikayesi olan şirketler çok ucuz kaldı. Şimdi borsayı da şöyle bölmek lazım. Absürt fiyatlamalarda şirketler var. Hani artık balon diyeyim. Ama çok ucuz kalmış, dinamikleri de çok iyi şirketler var. Yani toparlanabilecek şirketler var. Bence onlara doğru para akacak. Biraz daha tercih zor bir dönem ama hisse senedinden bence vazgeçilmesi. Türkiye'nin iyi bir hikayesi var. Yeter ki biz içeride bozmayalım. İki, dünyadaki barış atmosferinden çok yarayacağı sektörler. İşte bugün mesela havacılığın yukarıya gitmesi, Türk Hava Yolları'nın oyunda olması çok önemli bizim için endekste. Türk Hava Yolları pozitif, bankalar pozitif olursa zaten burası uçar. Onun haricinde ben hala altın, gümüşten, oyundan çok çıkmaktan yana değilim ama gram tarafında kalmaktan yanayım.
0: Ve efendim evet, çok değerli bir konumuzla birlikte devam ediyoruz. Şöyle bir detaylandıralım kendisiyle bu durumu. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek bizlerle birlikte. Cumhur hoş geldin.
2: Hoş bulduk Pelin. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet Cumhur, şimdi tartışmalar var. Borsa endekslerinde seçim kriterleri sorgulanıyor. Diğer tarafta mesela az önce Sertaç'ın da ses kaydını verdik. Portföy yönetici yani yapısının çok fazla yan tahtalara kaydığını, bugün ana tahtalarda kalmanın dahi bir hedge mekanizması olarak değerlendirebileceğini söylüyor. Bu bir yapısal riski beraberinde getiriyor mu? Sistemik bir risk bizi bekliyor mu böyle bir durumda? Neden yatırımcı böyle bir eğilim içerisine girdi? Giren kim? Fonlar mı, yatırımcı mı? Ne dersin?
2: Şimdi şöyle bir yüksek sesle düşünelim. Hangisi olmak daha zor? Yani hangi koltukta oturmak daha zor? Şimdi ekonomist olsan modelleme yapmak için herhalde A, B, C, D gibi senaryoların olması lazım. Çünkü petrolün ne olacağını bilmiyorsun.
0: Tabii.
2: Risksiz faizin ne olacağını bilmiyorsun. Çünkü risksiz faiz sadece enflasyon görünümüne değil, siyasetçilerin bütçe hovardalığıyla da ilintili bir şekilde yukarıda kalabiliyor. Finans uzmanı olsan bütün bunların çıktısından oluşan bir yatırım kararını yatırımcıya sunup ona bir portföy dağılımı yapmak son derece zor. Ekonomi yönetimi kendi açımızdan düşünelim. Bir taraftan enflasyonla uğraşırken öbür taraftan ödemeler dengesiyle ilgili başka bir probleminiz çıkıyor. Ve varlık dağılımı da homojen şekilde yayılmamış. Yani şirketlerimiz 200 milyar dolar borçlu, hane halkı 160 milyar dolar döviz uzun pozisyona sahip. Altını da koysan üzerine kayıt yastık altındakini rakam daha da büyüyor. Dolayısıyla oradan bir kur politikası uğraşman zor. Biraz önce haberlerde verdin, sanayici açısından değerlendirdiğinde paranın maliyeti, kredinin miktarı, maliyeti bambaşka bir yerde. Hadi ürettin, ithalat, ihracat pazarlarında bir

0: sıkıntı var. Hı-hı. Dolayısıyla en son seni de koyayım, hani akademisyen başlığını hani kitapta oku, yani daha önce teorinin söylediğini çocuklara anlattığında karşılığı var mı piyasa fiyatlaması olarak desek, o da soru işareti. Çünkü oradaki yapı da değişiyor. Evet. Dolayısıyla şimdi soruna geri dönecek olursak eğer, burada yatırımcıların tercihleri üzerinden gideceksek eğer, şunu yapmalarını ben genelde hani eğitim ya da bulunduğum ortamlarda söylüyorum. İşte yatırım hesabınıza lütfen girin. Oradaki hisse senetlerine bir bakın. Kaçı artıda, kaçı ekside. Hı hı. Dolayısıyla genelde yatırımcıların buradaki tercihleri daha çok sattıkları, yani kağıtlarda tuttuklarında değil. Yani tuttuklarında genelde solmuş çiçekleri, zararda olan, düşmüş, hareketsiz kalmış, hikayesi bir anda değişmiş. İşte Ocak, Şubat'ta biz bankaları daha ön plana koyarken bir anda savaş olup bambaşka bir yere gidip hızlı düşüşün sonrasında yeniden toparlar diye bir beklerken. Böyle bir yapıda bir yüksek de bir enflasyon ortamında oluşturmak gerçekten güç. O yüzden de yatırımcılar tamamen getiriye odaklı, zaman zaman enflasyon ötesine geçebilmek için kaldırıcı veya işte Sertaç'ın söylediği gibi ana tahtalarda değil de yan tahtalarda işlem yaparak o çıtayı, ellerindeki tasarrufu korumaya çalışıyor. Zaman zaman da tabii ki adrenalinle ilgili olarak da risk alma iştahlarının yüksek olduğu pozisyonları da görüyoruz, ama burada bir risk var mı dersen, risk şöyle söyleyelim, önümüzdeki dönem şirketlerin sürdürülebilir gelir, daha sonra da karlılığı açısından, faaliyetlerindeki karlılık açısından orada sıkıntı var mı? Var. Hmm. Ama oluşturmuş oldukları da bir 25-30 yıllık çoğunun bir iş yapma hikayesi var. Ve bundan sonra da görünen o ki, sadece verimlilikten ziyade fiyat düşüşü bazı pazarlara girmek için anahtar olmayacak. Daha sürdürülebilir bir şekilde biz onlara mal tedarik edebilecek miyiz? Bunu ne kadar güvencesini verebileceğiz? Türk sanayicisinin burada geçmiş dönemdeki vermiş olduğu sözleri tutmayla ilgili konu ve yakınlık devreye girecek. O yüzden de bundan sonrası için özellikle sanayi açısından düşündürdüğümüzde fazlaca suyun altında nefeslerini tutmaya çalışıyorlardı. Bir kısım daha tutacaklar gibi gözükmekte.
1: Peki, yani bugün yatırımcı Borsa İstanbul tarafında tercihini yaparken Cumhur, neye dikkat etmeli o halde? Yani 3 yıl sonra ya da 5 yıl sonra o şirketin varlığının devam edebileceğine mi bakacak? Borçluluk oranına mı bakacak? Karlılık oranına mı bakacak? Neye bakacak da yatırımcı? Çünkü bunu niye soruyorum? Yatırımcı hisseyi seçerken bugün şu fon şunu almış, peşinden ben de alayım. Sorgulama yok. Aa, bu fon buraya girmiş, ben de peşine gireyim şeklinde bir algı var. Yani bugün yatırımcı nereye bakacağını bilmiyor. Sadece fon nereye giderse onun peşine gidiyor.
0: Benzer konuyu halka arz furyasında da görüyorduk. Halka arzda da mesela halka arz edilen şirketin faaliyet alanı, yeri, kime alıyor, kime satıyor'yu hiç düşünmüyorlardı hatırlarsan. Evet. O dönem içerisinde de işte perşembe günü bülten çıkıyordu. Aha, iki tane halka arz varmış. Ne zaman talep topluyor? Bir sonraki haftanın çarşamba, perşembe, cuma gününde ben hemen talebimi yapayım. Bir sonraki haftanın çarşamba günü işleme açılsın. Üç tavan yapıp çıkayım. Şimdi o dönem içerisinde de yine bu benzer rasyonellikten biraz uzaklaşmış, getiri odaklı bir yaklaşım yok muydu? Vardı. Şimdi söylediğine evet yine gelmiş durumdayız. Biraz önce konuyu açarken biraz da esprili şekilde sıralarken şeyler, işte bu ekonomi yönetimi ve akademisyen şeklinde. Şimdi bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde de yatırımcı tamamen fiyat odaklı bir hale geliyor. Değer odaklıdan uzaklaşarak. Dolayısıyla fiyat bir yere doğru hareketleniyorsa onun devamı gelecektir şeklinde bir yaklaşımla devam ediyor. Bugün hiçbir fiyatı ben ezbere konuşamıyorum. Her sabah uyandığımda bir petrol fiyatına bir bakman gerekiyor. Yani dün böyleydi, bugün de böyledir. Veya işte %1 aralıkta gidiyordur, geliyordur gibi bir şey değil. Şimdi artık petrol için normal işlem aralığı %5-6 oldu. Kesinlikle. Yani %5 petrolde bir hareket gördüğümüz zaman normal bir gün deyip yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda fiyat odaklı olmalarını da normal karşılıyorum. Hı hı. Öbür türlü fon üzerinden gittiğin zaman da geçtiğimiz yıllarda, yani işte bize atıyorum kitabın öğrettiği işte değer odaklı bir yatırım hikayesi vardı. O zaman daha temel analiz usulü yapılan yaklaşımlar veya işte dağılımlar iş yapıyordu. Sonra işin içerisine birazcık daha teknik analiz girdi. Sonra takas analizi girdi. Şimdi senin de söylediğin gibi biraz da böyle gülümseyerek fon analizi gelmeye başladı. Doğru. Dolayısıyla hani diğerlerinden uzaklaştık. Neden uzaklaştık? Değer analizi üzerinden gittiğin zaman bugün analistlerimiz işte Bloomberg'de de var, farklı yerlerde hedef fiyatlar var. Biz çoğu şirketin iskontolu işlem görmesine alıştık. Primli işlem gördüğü zaman sanki orada bir anomali varmış gibi geliyor. İşte geçtiğimiz sene söyle işte Aselsan veya işte Aselsan'ın o savunma sanayi hikayesi bambaşka bir şey oldu. Bu senenin Ocak ayından sonra transformatörler işte Astor, Europower gibi şirketlerin fiyat defter değerleri bir anda 5'ten 8'e geldi. Dolayısıyla o değişen şeye ayak uydurmak zor oluyor. O zaman da yatırımcı birazcık daha kolaya kaçarak ya fonun kendisini almaya ya da fonu taklit etmeye çalışıyor. Evet. Fonu taklit etmeye çalışmak birazcık daha zor. Çünkü oradaki hisse senetlerinin yatırımcılar her ayın tefası açıksa son iş günü görüyorlar. O da bir fotoğraf.
1: Evet,
0: o fotoğraftan sonra pek çok şey değişmiş de olabilir. Ki fonun içerisine giren, çıkan, işte hisse senedi yoğun fon değilse %10'un üzerinde bir riski taşıyan. Burada tek konu şu. Bizde yumurtayı hep tek sepete koyma alışkanlığı vardır ya. Doğru. Dolayısıyla buradan hareketle sadece orada getiri var diye bütün varlığını oraya koymak, o riski dağıtmadan yola devam etmek işi biraz sıkıntılı bir yere göre. Ama bu fonların özeline baktığımızda da, çünkü en büyük hikaye bu oldu. Yani geçtiğimiz yılın bir yılın hikayesine baktığımızda büyüklükler anlamında, yatırımcı sayısı artışı anlamında getiri oldu. Yatırımcı oraya para soktu. Para soktu diye o hisseler tekrar yükseldi, getiri oldu. Bu böyle birbirini tetikleyen bir süreç haline gelmiş oldu. Bundan sonrası için de kural koyucuların özellikle serbest fonlar üzerinde piyasayla birebir iletişim kurarak yeni bir yaklaşım tarzı benimseme durumu da vardı. Belki başkan değişikliğinden mütevellit bu konu biraz belki uzadı ama yakında yine masaya gelecektir gibi gözüküyor. Burada yatırımcı ne kadar varlığını park ediyor ve aldığı riskin farkında mı değil mi, ona bakmak lazım. Çünkü bu fonlara baktığında bir, nitelikli yatırımcı olman lazım.
1: Tabii.
0: Tamam, 1 milyon TL geçtiğimiz yıllardaki 1 milyon TL değil, kabul edelim.
1: Hani ama herkesin de 1 milyonu yok yani borsada.
0: Doğru, ama bu rakam konduğunda kaç dolar ediyordu, şu anda kaç dolar ediyor? Hani ona baktığımız zaman nitelikli yatırımcı sayısı nispeten fazla, onu demeye çalışıyorum. Evet. Riski 6 mı 7 mi? Evet. Dolayısıyla burada olası ters hareketlerde de yatırımcı aldığı riski bilmeli, bu kadar.
1: Kesinlikle. Peki şu anda Borsa İstanbul'da yatırım yapmak riskli mi, fırsat mı? Bunu orta risk seven bir yatırımcı açısından bunu soruyorum ve hem küresel hem de içerideki koşullara bakalım. İçeride iç siyasi gelişmeleri yaşadık. Bir günde sert kayıp, ardından ertesi günü o kaybın tamamen telafi edildiğini gördük. Ertesi günü bakıyoruz küresel piyasalarda pozitif bir seyir yansımasını görüyoruz. Uzlaşı var mı İran ve ABD konusunda? Bugün geldiğimde diyorum ki efendim işte tekneler ve şimdi mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma noktalarının bulunduğu hedeflere saldırıyla düzenleyen bir ABD var diyorum. Şimdi bunun gibi birçok gelişme.
0: Üstüne Rusya ve Ukrayna'yı da koyalım mı? Dün akşam mesela onunla ilgili de sosyal medya paylaşımları gördüm Kiev özelinde. Mesela şimdi biri bitiyor, hani başka biri başlıyor. Belki işte İran bitecek, üstüne Rusya Ukrayna'nın tekrar suların ısındığını göreceğiz.
1: Evet.
0: O bitecek, belki tarife hikayesi gelecek. Hı-hı. Belki o bitecek, olay ekonomi kısmına dönecek. İşte bugün Bloomberg'de bir tane haber vardı. Çin Yuan'ı 6'ya veya 5'e iner mi diye.
1: Şimdi
0: şöyle düşündüm. En son ben yuan'ı bıraktığımda kaçtı diye düşündüm. Grafik orada 7,5-8'leri gösteriyor. Dolayısıyla şimdi 7,5-8 yuan'dan 5'e geldiğinde bambaşka bir ticaret dengesi veya farklı dinamiklerin ve taşların yerinden oynadığı bir dünyayı hayal ettim. Dolayısıyla sorunun başına gelecek olursak, borsa zaten hep riskliydi. Hı-hı. Riskler hep vardı. Ama buradaki konu şu. Risk var diye oradan uzak durmak da bir seçenek değil. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu yerde. Bizim yatırımcımızın yapamadığı ya da yapmaktan çekindiği veya bütün dünyada o zarar kısmı. Yani hata yaptığını kabul edip o masadan kalkmak veya o varlık dağılımını değiştirmek. Hı hı. Dolayısıyla biz tutkuyla takım tutar gibi o hisse senedine veya sektöre veya fona bağlandığımız için problem orada çıkıyor zaten. Yoksa borsa geçmişte de riskliydi, bugün de riskli. Önümüzdeki dönem daha da riskli olacak. Ne kadar yüksek kaldıraç kullanıyorsanız riskinizi o kadar da arttırmış olacaksınız. Saydığın haberlerden öteri. Şimdi hani jeopolitik kısmı da, jeoekonomik kısmı da son derece bir sonraki hamlede biz içerideki siyasi dengelerin nereye doğru evrileceğini de kurgulayamıyoruz şu aşamada. Gelinen noktada hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz. İşin içerisinde ihracat pazarlarımıza baktığımızda çoğu sektör geçti, belki rekorları veriyoruz, işte görüyoruz ama belli başlı istihdamı sürükleyen sektörlere baktığında da hem o ihracattan aldığı pazar payları azalıyor, hem de geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre bir daralma da gösteriyorlar. Yapmış olduğu ihracattan da daha düşük seviyeler. İşte örnek olarak neyi verebilirsin? Tekstili verebilirsin, kağıt, orman gibi uzayan şeyi verebilirsin, sektörü. Dolayısıyla burada bu kadar konu ortaya çıkmışken de riski serbest fona veriyorsanız o noktada o fon yöneticisinin kendi izahnamesinde yazan şekilde serbestçe hareket etmesinin altına imza atıyorsunuz demektir. Ama bir hisse senedi yoğun fon alıyorsanız şunu da biliyorsunuz. Benim varlık dağılımında bir hisse senedinden en fazla %10 olur. Dolayısıyla %10.01'e gitmez. Benim riskim bu noktada dağılmıştır. Veya toplam hisse senetlerinde bu 10'ları geçen rakam 40'ı geçemez. Dolayısıyla burada bir yatırımcı portföy yöneticisinin yapmış olduğu bir hatalı tercihle işte orada diyelim ki %60, %70 bir hisse senedine veya sektöre yatırım yaptı. Ve senin söylediğin gibi bugün mesela yine bir haber var. Tayvan borsasının değeri Hindistan'ı geçmiş mesela. Hı hı. Şimdi geçerken neyle geçiyor? O yarı iletken TMSC, TMSC'nin değer artışıyla birlikte bir bakıyorsun Tayvan 5. büyük borsa haline gelmiş. Ama yarın öbür gün Trump bir tarifenin altına imza atsa
1: %5 değil, %6, %7 geri çekilecek.
0: Yarı iletkenlerle ilgili olarak bir şey yap. Dolayısıyla bu riskler hemen hemen her yerde var. Yatırımcı buradaki varlık dağılımını ve fon dağılımını ve miktarı usulünce yaptığı sürece burada katma değer yaratmaya devam eder. O yüzden de hani borsa ile ilgili hani ben hala şey konusunda olumluyum. Ama tema değişiyor. O temaya siz ayak uydurabiliyorsanız ne mutlu. Uyduramıyorsanız uydurmuş olan fon performanslarına dikkat edip bir dağılım yapmanız lazım.
1: Peki o zaman soruyu şu tarafa, iç dinamiklere döndüreyim. Merkez Bankası'nın attığı adımlar, atacağı adımlar, hafta sonu dahi takip ettiğimiz o adımlar, tüm bu detaylar ve sıkı duruşun devam edeceği beklentisi. Hal böyle olunca para piyasaları cazibesinin devam ettiği bir ortamda yatırımcı neden borsaya yatırım yapsın diye soru sormak isterim.
0: Buradaki konu şu, bizim elimizde şu aşamada para piyasası fonları var, son derece mobil. Hı hı. Bu mobiliyet içerisinde vadeyi kısıp para piyasası fonuna geldiğinde olası perşembe günkü gibi düşüşlere baktığımızda bir fırsat çıkabiliyor mu? Evet, çıkabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla yatırımcı olmaktan ziyade vadeyi birazcık daha kısaltıp daha opportunist bir şekilde hızlı alım satımlarla yoluna devam edebilir. Bu birinci konu. Bir sonraki aşamaya baktığımızda Merkez Bankası'ndan sözü açtın. Orada esasında hesaplamaları bozan konu bence stopaj. Hı. Yani bugün Merkez Bankası'nın %40 diye bizim hep okuduğumuz, sizlerin, bizlerin hani konuştuğu konu stopajla ilgili olarak kırıkın üzerine stopajı vurduğun zaman %33'lere doğru bir geri geliş var. Tabii ki finansal okuryazarlık bir noktaya geldi ama rakamları da işimize geldiği gibi de okuyoruz.
1: Doğru.
0: Çünkü hani %40'dan %33'e iniyorsun ama o günlük getiri. Enflasyonu konuşurken ama yıllık konuşuyoruz. Dolayısıyla bu 33'ü yıllığa vurduğun zaman da %38-39'lara doğru gelen bir rakam var. Şimdi yıllık enflasyonu 31'lerde bekliyorsak hani şu anki gerçekleşme ve %1.75'lerle ileriye götürecek olsak yine 6-7 puan bir reel faiz var. Dediğin doğru. Borsada uzun vadeli bir yatırımcı olmak açısından değerlendirdiğinde aradaki reel faiz bunu şey yapmıyor, onaylamıyor. Ama kısa vadeli düşüşleri para piyasası fonundan ister bozarak, ister aracı kurumların size vermiş olduğu gün içi limiti kullanarak, istersen kredi limitlerini kullanarak, çünkü kredi de buradaki baktığımız zaman para piyasası fonunda bir miktarınız vardır, duruyordur veya Eurobond'da, mevduatta. Ama hisse senedi kredileri bugün artık çoğu aracı kurumun mobil aplikasyonundan bile kullanılacak kadar bir hale geldi ve biraz da böyle nasıl diyeyim, kullanat gibi. Yani 3 gün kullanıyorsunuz, 3 günlük bir yani euro bondunuzu bozmadan ya da mevduatınızın vadesini bozmadan elinizdeki almış olduğunuz önceki varlıkları teminat göstererek bir işlem yapıyorsunuz ve yoluna devam ediyorsunuz. Dolayısıyla yatırımcının, zaten bizim yatırımcı al satı çok severdi. Şimdi finansal temada bunu destekler hale geldi. Yani biz vadeyi uzatmaya çalıştıkça hani yatırım perspektifini, maalesef finansal tema ve kural koyucular bunu bir o kadar kısalttılar.
1: Kısaltıyor. Peki şimdi o zaman Borsa İstanbul'un biraz rekabet edilebilirliği konusunda bakalım. Bu arada son dakikamız var efendim. S&P 500 vadeli tarafında 0.7, Nasdaq vadeli 0.9'luk bir artış kaydediyor. Stoxx 600 tarafında da yine pozitif bir seyir. 2 yıllıklar tarafında ise 30 yıllık hala %5'in üzerinde olması, mesela onu da sana soracağım. 5.03'e geriledi. 10 yıllık tahvil getirilerine bakıyoruz. 4.5'a geriledi ama geriledi diyoruz ama 30 yıllık %5'in üzerinde. Ne ifade ediyor? Piyasa, tahvil piyasası farklı fiyatladı. Hisse çok daha pozitif taraftan baktı. Bugün geldiğimiz noktada evet tahvilde gerileme var ama analistler de diyor ki tahvildeki bu gerileme çok sınırlı bir gerileme. Dolayısıyla yüksek faiz ortamının devam edeceğini işaret eden bir gerileme. Tahvil mi kazanır, borsa mı kazanır? Yani kazanır derken hangisi baskın çıkacak bu görüşte?
0: Bunu bozan şey özellikle Amerika'daki enflasyonun %2'de değil de %3'lerde olmuş olması. O meşhur 60'a 40 kuralı pek çalışmıyor.
1: Çalışmıyor.
0: Şimdi öbür taraftan baktığımızda hisse senedinin rekorlarını açıklamaya çalıştığımızda şunu söyleyeyim. Mesela Amerika üzerinde konuşuyorsak daha fazla tüketen bir ekonomiydi. Hizmet sektörü üzerinden giden bir ekonomiydi. Yoluna bu şekilde devam ediyordu. Kurgu buydu. Şimdi ama verimliliği bir yerde bırakıp maliyetine katlanıp içeride üretmeye ve o verim merkezlerini inşa etmeye, o yatırımları yapmaya namzet bir ekonomiden bahsediyorsak o zaman biz Çin'den almayacağız, Amerika'da üreteceğiz, burada fabrikalar oluşacak, burada üretilecek ve yolumuza böyle devam edeceğiz. O zaman bir bakıyoruz ABD'de veya işte başka yerlerde imalat PMI'ler ya bu kadar ortada belirsizlik varken 50'nin üzerinde nasıl üzerine koyarak yükselirken hizmet tarafındaki PMI'ler de bu sefer K harfini tam tersi şekilde aşağıya geldiğine şahit oluyorsun. Bu yüzden oluyor. Dolayısıyla birinci konu bence iş, verimliliği bir yere bıraktık. Eskiden hani yine okul sıralarına dış ticareti anlatırken işte neydi, buğday pamuk örneğinden girdi. Ben buğdayı senden daha ucuz üretiyorsam sana buğday verip sen bana pamuk ver hikayesinde böyle bir matematik anlatılmıştı. Evet. Muhtemelen sen de dış ticareti.
1: Portekiz örneği klasiktir mesela bizde de, değil mi? Portekiz örneğinde.
0: Şimdi kumaş. Oradan uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla artık hani ülkeler kendi içerisinde bunu Covid de belki yaşamışlardı, görmüşlerdi. Bugün yaşananlar da bunu farklı bir noktaya götürdü. Hisse senetleri belki böyle açıklanabilir. Tahvil tarafına geldiğimiz zaman da işte 2 yıllığı böyle verdik. Çünkü niye? Petrol fiyatları 100 doların altına geldi. Enflasyonla ilgili belki birazcık kaygılar düştü. Böyle bir fiyatlama. Ama bir şey olsa ve petrol fiyatını biz tekrar 105'lerde, 110'larda görsek emin ol buradaki 2 yıllıklardaki tablo bir anda değişecek. Ama o senin altını çizdiğin 10 ve 30 yıllar pek değişmeyecek. Onlar yüksek kalmaya devam edecek. Çünkü onlar sadece şeyi fiyatlamıyor. Bugünkü paranın maliyetini fiyatlamıyor. Onu bir kenara koyuyor. Üzerine bir risk primini koyuyor. Daha önce güvenli liman görülen işte merkez bankalarının ya da varlık yöneticilerinin buraya park ettiği paraların da çıkışının olduğuna veya artık oraya güvenin azaldığını görüyorsun. Bir de borcun parasallaştırılması ile ilgili bütçe hovardalığını da görünce o zaman insanlar diyor ki Q küresel borç stoğu artıyorsa benim de burada riskim artıyordur. Bu paranın bana vade sonunda ana para artı faizle ödenme olasılığı düşmüşse ben o zaman daha fazla şey yaparım, risk primi isterim. Veya Trump buradaki paraları bir finansal yaptırım silahı gibi görüp işte benim varlıklarımla ilgili tasarruf sahibi olabilecekse ben oraya uzun vadeli tahvilleri artık portföyüme risksiz faiz olarak koymayayım, başka bir şeyler koyayım. Bunun cevabını da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde altın olarak vermişlerdi zaten.
1: Altın yatırımcısı uzun bir süre bekleme zorunda kalacak mı? Altın agresif yükseldiğinde bekletmeleri de tarihsel olarak baktığımızda uzun oluyor.
0: O da şöyle, o da bir momentum. İşte biraz önce fiyat odaklı yaklaşımın bir yansımasıydı geçtiğimiz yıl içerisinde. Fiyatlar yükseldikçe önce işte fiziki talep, ondan sonra kaydi talep, o yetmedi borsa yatırım fonları üzerinden talep derken birbirini tetikledi geldi. Şimdi o biraz önce enflasyonun %3'ün üzerinde olduğu bir senaryoda büyüme olmayacaksa hisse senetleri pek olumlu gitmez diye düşünülüyordu. Öbür taraftan yüksek kalacak olan tahvil, o 40'lık tahvil tarafında da zarar görecekti. Bunu sigortalayabilecek yegane ürün emtiaydı. Ve dikkat edersen bütün fiyat patlamaları da arzı kısıtlı olan finansal varlıklar üzerinden geliyor. Daha önce bir benzerini kriptoda yaşadık 120 bin dolara giderken. Bir benzerini geçen yıl altın ve gümüşte yaşadık. 30 dolardayken gümüşe pek bakılmazken yüzüne işte 120 dolara giderken ortadaki hem raporları hem beklentileri ki hala orada işte güneş panelleri olsun, petrolden kaçışta yenilenebilir enerjide kullanılır mı diye bir beklenti hala var. Dolayısıyla oraya en azından bu seviyede balon diyen birini görmedim mesela gümüşe. Veya işte piller üzerinden, elektrikli araçlar üzerinden veya farklı konular üzerinden yine gümüşe bir hikaye yazılıyor. Yine var. Dolayısıyla mesela petrol, Ocak ayında ben dahil bütün hem ekonomistlerin, finans oyuncuların hani toprağa bakıyor dediğimiz, 60 dolar altında hesaplamalarımızı yaptığımız, küresel büyüme olmayacaksa talep de olmayacak. O zaman burada fiyatlamalar OPEC ne kadar musluğu kıssa bile aşağıya doğru gelecek olan bir ortamda Hürmüz'ün boğazını sıkınca bu sefer oradaki arzı azaltıp bu sefer işte 60 dolardan 100 dolara giden %50'lik bir artış gördük. Dolayısıyla işte bakır yine arzı belli noktalarda kısıtlı. Hep spekülasyon bunların üzerinden gidiyor. Ama İşin içinde para varsa ve o paranın miktarı da merkez bankaları tarafından daha önce taahhüt edilen gibi savunulmuyorsa ve hovardaca orası da arttırılabiliyorsa o zaman parada beklemektense işte emtia oluyor veya işte gördüğümüz hisse senetleri buna cevap verebiliyor.
1: Şimdi biraz da şöyle bir kur tarafını konuşmak isterim. Çünkü buraya dair de beklentiler düzeldi. Daha önceki yıllarda özellikle seçim öncesi 2023 seçim öncesinde hep kur tarafında beklentiler daha bozuktu. İşte Türk lirasının dolara karşı reel kaybının çok sert olduğu günleri de geride bıraktık. Fakat bugün geldiğimiz noktada 45-90-35 seviyesi gün içerisinde her ne kadar yarım puanlık Türk lirası dolara karşı bir değer kaybıyla güne başlasa da bu kadar gelişme içerisinde küreselde doların baskın olduğu, güçlü dolar temasının olduğu, içeride iç siyasi gelişmelerin hareketlilik alanını sınırlı yaptığı bir durumda dolarizasyonu biz geride bıraktık mı? Uzun bir süre için artık biz onu kenara attık mı?
0: Reel faiz kalkanı varsa bugün ve yarın da olacaksa evet attık. Şimdi geçtiğimiz dönem içerisinde o konuştuğumuz dövizle ilgili beklentilerin bozulduğu dönemde biz bu kadar reel faiz veriyor muyduk? Bu kadar rezervimiz var mıydı? Veya Merkez Bankası bu tür şokları, bu kadar rezervi masaya koyacağını göstermiş miydi? Göstermemişti. Dolayısıyla bu cevapların çoğu hayır. Ama bugüne geldiğimizde Türk lirası üzerinde öyle ya da böyle finansal hesap üzerinden baktığımızda hane halkının markette hissettiğinin haricinde sepet olarak düşündüğümüzde bir reel faiz kalkanı var diyebiliriz. Diğer taraftan hane halkının elinde zaten bir döviz stoğu var ve daha çok onlar dikiz aynasına bakıp geçmiş performansa bakıp ileriye doğru varlıklarını dağıttıklarında hep dolardaki bu enflasyonun altında kalmış olan durum onları şu anda dövize iteklemiyor. Benzer şekilde altın gümüşteki suskunluk da tırnak içinde Merkez Bankamıza döviz talebi gelmemesi anlamında yarıyor. Bunu da böyle düşünelim. Dördüncü konuya geldiğimizde yabancıların portföy akımlarını düşünelim. Dünya yansa Borsa İstanbul'da belli fonlar ki döviz payına baktığımızda %30'un altına gelmiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla oradaki rakamlarda şu anda zaten %35'lerde dolanıyor. Geçtiğimiz dönemlerde 65-70'lerden geldiler %30'lara. Daha ne kadar çıkabilirler? Çıksalar ne kadar döviz talep edebilirler? Dolayısıyla bunu da 4 yazalım. Tahvil bonodaki tablo birazcık daha karamsar. Çünkü evet, orada neredeyse portföylerini kazıdılar. %4'e 5'e kadar düşürmüşlerdi. Son dönem dezenflasyon patikasına baktığımızda %15'lere getirdiler. Rakam olarak da stok olarak da baktığımızda yine nispeten orada da küçük bir rakamla karşı karşıyayız. Başka ne sayabilirim sana dövizin gitmemesiyle ilgili onu düşünüyorum.
1: Peki yine, sıra var diyorsun.
0: Bak yani, başka şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz dönem içerisinde Merkez Bankası ve BDDK'nın uygulamış olduğu eş güdümlü politikalara baktığında piyasada Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemlerinden sürdüğü Türk lirası da serbestçe dolaşıyordu. Yani Merkez Bankası bankalarımız talep ettikçe o TL'yi piyasaya veriyordu. Bankalarımız da swap kanalıyla onu Londra'ya gönderip orada bir döviz talebinin oluşmasıyla ilgili, yani döviz aldığında karşılığında bir TL verebiliyordu yabancı yatırımcı. Ama ne zaman ki oradaki türev kanalları önce %10 sonra %5 sonra tekrar %10 gibi sınırlamalara gelince açığa satılabilecek TL miktarı da azalmış oldu yabancı tarafından. Dolayısıyla oradan da bir atak görmüyoruz. Bütün bunları da üst üste koyduğumuzda bir de etkin rezerv yönetimi geldiği anda senin söylemiş olduğun gibi dövizde bir suskunluk dönemi oldu. Bu suskunluk dönemi de belli başlı kırılganlıkları beraberinde getirmesin diye de bazı döviz kredilerine sınırlamalar getirdi. Çünkü sen bir rasyonel bir oyuncu olarak şeyi görsen, elinde işte Türk lirası krediyi banka sana %55-60'tan açarken dövizle ilgili daha düşükten borçlanabiliyorsun. Bir de tırnak içinde gitmeyeceğiyle ilgili kuvvetli beklenti varsa o zaman herkes o tarafa yüklenirdi. Yani o zaman da burada daha büyük bir şişkinlik, daha büyük bir kırılganlık, enflasyonu daha çok tehdit eder hale gelebilirdi. Dolayısıyla bütün bu sınırlamaları şu anki pozisyonuna baktığımız zaman dövizle ilgili endişe eden kısmın ben dahil olmadığını görüyorum.
1: Güzel. Peki şimdi tüm bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda bugün yatırımcı hedge mekanizmasıyla ilerlemeli. Hangi aracı biraz da hedge tarafında değerlendirmek lazım?
0: Şimdi benim söylemlerimden biraz hani şey ortaya çıkıyorsa paraya olan güvenin hani azaldığı bir ortamın içerisinden geçiyoruz. Yani hemen hemen herkes parasını kısmen değersiz bir hale getirip yoluna devam etmek istiyor. Dolayısıyla işin ucuna bir emtia koymak sanki şart gibi duruyor. Yani bunu da böyle bir spekülasyon olarak değil de birazcık daha varlık koruma anlamında. Yani bugün altın buydu, yarın şöyle diye. Tıpkı kapalı çarşıdaki bir tüccar gibi. Yıla başlarken 10 kilo altınım vardı, ticaret yaptım, yılın sonunda 11 kilo altınım oldu. Yani onun TL karşılığından birazcık daha bağımsız düşünerek yola devam etmeleri senin söylediğin bu hedge mekanizmasının içini doldurabilir.
1: Doğru.
0: Öbür taraftan tahvil faizlerimize baktığımızda işte gelinen bizim kendi içerisimizde 2-5-10 yılı düşündüğümüzde eğer enflasyonla ilgili karamsar beklentileri yoksa yavaş yavaş paranın biraz vadesini uzatmanın da vakti gelebilir ki ama bunu göreceğimiz zaman diliyorum muhtemelen yaz sonu olacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili soru işaretleri de şu aşamada devam ediyor. Soru işareti şu: politika faizini 37'den 40'a alıp faiz indirimlerini o toplantı tarihlerine mi bağlayacak? Yoksa biz bugün yatıp kalkacağız, bir bakacağız ki önce haftalık repo faizleri açılmış ve biz onun tekrar 37'ye geldiğini mi göreceğiz? Dolayısıyla bu enflasyon görünümü açısından esasında ileriye dönük en büyük verebilecek para politikası sinyali olacaktır. Dolayısıyla buradan bakacak olursak da bence de hala paranın vadesini kısa tutup içerideki ama ekonomik işte enflasyon verisi %1.60 bekleniyor. Oldu da yüksek geldi. Bankalarımızın da artık yavaş yavaş eder değeri işte Yapı Kredi Bankası işte daha bundan 2-4 ay önce 8 milyar dolar piyasa değeriyle işlem görürken bir bakmışsınız ki 5,5-6 milyar doları ekranda görüyorsanız ama öyle ama bu nedenden işte ve siyasi o zaman işte o risk getiri dengesine baktığımızda bir anlam ifade edebilir. Net faiz marjları da onlar da bir noktada uyum sağlamaya başlayacaklar. Mevduat veya kredileri yeniden fiyatlamaya başladıklarında. Nisan ayı belki iyi geçti. Mayıs'ı sen de yaşıyorsun. Beraberce de haftayı bugünden kapatacağız.
1: Evet.
0: İş günü sayısı az.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani o açıdan değerlendirdiğimizde belki bankalarımız açısından ikinci çeyreği pas geçip üçüncü dördüncü çeyreğe bakmak faydalı olur.
1: Peki böyle bir senaryo içerisinde o zaman şöyle bakalım. Küresel gelişmeleri mi yatırımcı takip edecek? İç siyasi gelişmeleri mi? Makro çerçeve mi? Öncelik ne olmalı? Hepsi.
0: Hepsi olacak.
1: Hangisi ya, daha baskın?
0: Yani baskın şöyle. Eğer bunu bir fiil olarak işinizden gücünüzden feragat edip sürekli ekrana bakmak istemiyorsanız adres yatırım fonları olacak. Dolayısıyla çünkü bunların yani bu söylediklerin de bugünden yarına değil gün içinde bile değişiyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ve dikkat edersen sürekli olarak ekrana konan veya masaya konan haberler bir veya sıfır. Yani ya siyah ya beyaz. İşte Trump'ın açıklamasına bakıyorsun hani birinci cümlesi anlaşmayla başlıyor. İkinci cümlesine geçtiğin zaman ama bu olmazsa büyük yıkım olarak diyerekten de devam ediyor. Dolayısıyla bir veya sıfır varsa asimetrik bilgi dağı tavana vurduysa senin bildiğin bilgiyi ben bilmiyorsam ve bununla ilgili olarak da portföyüm sadece %1-2 değil %5-6 veya %10 yara alabiliyorsa o zaman adres dönüp dolaşıp yine para piyasası fonları olup bu piyasadaki yoğun satışların olduğu gün alım fırsatı olarak oyuna sokabileceğiniz bir para olması lazım. Buradaki tek konu şu, biz hani riski tanımlarken işte ya standart sapma ya volatilite üzerinden şey, yani buradaki tek risk bence ana paranın hepsini ama öyle ama bir öyle sıfırlayıp masadan kalkmak bu noktada en büyük riskin tanımı olmalı.
1: Peki bugün yurt dışında teknoloji teması bu kadar hakimken ne kadar mantıklı rasyonel? Az önce sen de dedin Tayvan borsası Hindistan borsasını %5 geride bıraktı dedin. Yani dolayısıyla
0: yok beşinciliyiz yani Hindistan borsası hani ki geçtiğimiz dönem içerisinde PMI verisi ve üretim yeni Çin mi diye hani hep pazarlanan manşetlere çıkan beşinci büyük borsayken Tayvan onu geçmiş bir tane şirketiyle. Yani oradaki
1: o da teknoloji
0: özelinde. İşte,
1: yani bu kadar teknoloji gümbür gümbür giderken böyle bir dönem içerisinde yatırımlardan bahsediyoruz. İşte burada günler öncesinde Nvidia'nın bilançosu açıklanacak, piyasa bunu yakından takip ediyor derken bu kadar teknoloji teması varken bizim buradaki kaldıraçımız ne olacak?
0: Fiyat bütün ayıpları örtüyor, onu söyleyelim bir defa. Şimdi mesela bugün en çok konuştuğumuz konu borsadaki rekorlarken yine geriye dönüp baksan Ocak-Şubat ayında bu yapay zeka şirketlerinin yaptığı veya yapacağı devasa yatırımları konuşup hatta ve hatta yine bu ekranlarda bizlerin konuştuğu, sizlerin aktardığı özel kredi piyasası ne olacak? Özel kredi piyasasına yatırım yapmış olan fonlardan hatırlarsan çıkışların kısıtlandığı, hadi şey diyeyim %5'lik sınırın sert bir şekilde uygulandığı bir dönemi daha değil yani bundan 2 ay önce konuşuyorduk. Dolayısıyla bunlar yarın önümüze bugün S&P'de %3'lük 5'lik bir düşüş olsa tek günde yine ısıtılıp olarak gelecek olan konular. Dolayısıyla hep senin sorduğun soruların içerisinde benim vermeye çalıştığım cevapların içerisinde hep konu varlık dağılımı, yani tek bir tarafa bütün pozisyonu yığmamak teması en ön plana çıkıyor işin özetine gelecek olursak.
1: Şu an en azından riskini minimize etmek için riskli bir dünya, dolayısıyla varlık dağılımı önemli diyorsun. Çünkü çok keyifli bir sohbetti.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ediyoruz.
1: Güzel aydınlattın bizleri. Efendim, evet, aktif yatırım menkul değerler genel müdürü Cumhur Örnek'le birlikte değerlendirmiş olduk diyoruz ve hemen Bloomberg'te öne çıkanlarla devam ediyoruz.

0: Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz efendim. Trump'tan yeni İran anlaşması yorumu, Türkiye'ye İbrahim anlaşmaları çağrısı yapmıştı. Donald Trump İran'ın beklentileri doğrultusunda bir sonuç vermemesi durumunda anlaşma olmayacağım mesajını verdi. Trump ayrı bir mesajında ise aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerine İbrahim anlaşmalarına katılım çağrısında bulundu. Ve diğer haberimizle devam ediyoruz. İran'dan gelen açıklama vardı. ABD ile görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü Bekai, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz dedik. Ve efendim haberimizle veda ediyoruz sizlere. Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dallas Federal Reserve Bankası eski başkanı Robert Kaplan, Kevin Warsh'un mükemmel bir Fed başkanı olmasını beklediğini söyledi. İzliyoruz.
1: Joe, thanks so much. Burada olduğun için teşekkürler Robert.
2: Harika.
3: Öncelikle Kevin Warsh'un bir sonraki Fed başkanı olmasına dair tepkinizi konuşmak istiyorum. Onu tanıyorsunuz, geçmişte onu Dallas'a getirmiştiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Bence mükemmel bir Fed başkanı olacak. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içinde yapacak çok işi var. O ilk toplantıya, basın toplantısına ve nokta grafik açıklamasına hazırlanması gerekiyor. Ama bence o çok iyi bir iş çıkaracak ve önünde bir dizi zorluk var, ancak mükemmel bir Fed başkanı olacağını düşünüyorum.
3: Az önce sonraki toplantıya işaret ettiniz. Özellikle enflasyona ve savaşa baktığınızda faiz oranları açısından ne bekliyorsunuz?
2: Zorlu dememin sebebi, eğer saati geri sararsanız bilirsiniz 8 hafta önce bence görüş Fed'in bir sonraki hamlesinin bir indirim olacağı yönündeydi. Sadece yılın ne kadar geç vaktinde olacağı sorusuydu. Petrol fiyatlarının yüksek olması ve enflasyon verilerinin daha yapışkan olması nedeniyle şimdi görüş şu ki, ve muhtemelen koşullar bunu gerektirecek, Fed'in bir sonraki hamlesi aslında bir artış olabilir ve bu yıl hiçbir şey yapmayabilirler. Eğer bir şey yapacak olsalardı, bu faiz artışı açısından daha olumsuz olurdu, çünkü enflasyonla başa çıkmak zorundalar. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalı ve toplantıda bugünden sonra masadaki insanları tanıyıp görüşlerini anlamalı. Bu Haziran ortasındaki toplantıdan önceydi. Açıklamayı düzeltmeli ki son toplantıdaki 3 muhalif görüş yerine daha nötr bir eğilim olsun, hatırlıyorsunuz mu? Bunu düzeltmesi gerekiyor. Ve bu toplantıdan sonra yayınlanan bir nokta grafik var. Ve nokta grafik faiz patikası beklentilerinin daha düşük değil, daha sağlam olduğunu gösterecek. Ve bu yüzden basın toplantısında nokta grafiği açıklamaktan o sorumlu olacak. Yani önümüzdeki 3 veya 4 hafta içinde hazırlanacak çok şey var.
3: Sizinle çok iyi.
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Yapı Kredi World

0: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç.

0: yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demirel bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle yurt dışı piyasalarda gündemde elimizde ne var? Bizde bayram tatili nedeniyle yarım gün olacak seans. Dolayısıyla aslında hem biraz içerideki makroekonomik çerçeveyi konuşuyoruz hem de dışarıda olup bitenleri. Özellikle dün itibariyle dönüp baktığımızda oldukça pozitif bir beklenti silsilesi vardı. Trump'ın özellikle İran Savaşı'na ilişkin vermiş olduğu mesajlarla beraber piyasa gündemi biraz daha olumlu tarafa doğru atmış. Aynı zamanda petrol fiyatlarında da net bir geri çekilme yaşanmış. Ancak aradan geçen 12 saat içerisinde dün akşamdan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsrail'in daha doğrusu İran'daki bazı tankerleri vurmasının ardından yaşanan gelişmeler önemli. Petrol fiyatlarında özellikle Brent tarafında %2,5 kadar yükseliş var. Yeniden $98.60 seviyesine doğru geldiğini takip ediyoruz. Brent petrol fiyatlamasının diğer taraftan bu hani sadece anlık bir hareket mi yoksa biraz daha fazlasına ihtiyaç var mı diye de tartışılabilir. Zira hem İran tarafı uzlaşmaya daha öncesine göre daha yakın olunduğunu ifade ediyordu. Hem de Amerika Birleşik Devletleri cephesi biraz daha fazla pozitif mesajlar veriyordu. Bu arada hani böyle bir kısa dalgalanma mı yoksa biraz daha işler bozuluyor mu bakış açısı önümüzdeki dönem açısından hakikaten yanıtlanması gereken sorulardan bir diğeri olacak. Asya piyasalarına baktığımızda özellikle Nikkei Endeksinin %0,3, Şangay Kompozit'in %0,7 kadar aşağıda olduğunu görüyoruz. Ama Amerikan vadeleri artıda. Dolayısıyla şu an itibariyle bakınca çok büyük bir fark var mı? Yok. Piyasa çok negatifi fiyatlıyor mu? Hayır. Ama dünkü kadar iyimser mi? Ona da hayır diyebiliriz. Biz iç gündeme dönüp baktığımızdaysa özellikle önümüzdeki sürece ilişkin iç siyaset riskinin ne kadar fiyatlamalara dahil olduğunu, makroekonomik çerçeveyi ne kadar bozup bozmadığını tartışmaya çalışacağız Selva Hoca'yla. Aynı zamanda yine Koç Üniversitesi'nin yapmış olduğu enflasyon beklenti anketi üzerine de değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Hocam isterseniz öncelikle biraz geçtiğimiz hafta yaşanan iç siyasi gelişmelerin ekonomi üzerinde, Türkiye'nin makroekonomik dengesi üzerinde ki savaş zaten buraları bayağı zedelemişti. Ne kadar etkisi olmasını beklersiniz? Biraz bu tarafını tartışarak başlayalım.
1: Tabii başlayalım. Şu algıyı çok görüyorum. Hani finansal piyasalara bakıyoruz. İşte borsada çok bir şey olmadı. Kura bakıyoruz. Kurda çok bir şey olmadı. Demek ki artık piyasalar alışmış. Yani siyasal şoklara da alıştık. Türkiye ekonomisinin direnci var ve çok fazla bir etki olmaz. Yani Türkiye ekonomisinin direnci olduğu doğru fakat bundan çıkacak sonuç bu tür siyasal şokların ekonomik bir maliyeti olmadığı sonucu olmamalı bence. Çünkü biliyoruz ki bir kere finansal piyasalar kısa vadede rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bunu kurdan da biliyoruz. Geçmiş tecrübelerden özellikle Eylül 2021 sonrasındaki tecrübelerden biliyoruz ki hani borsada faizler de gerektiğinde hani kamunun alımlarıyla kontrol edilebiliyor. Ama uzun vadeli etkilere baktığımız zaman yani makro göstergelere baktığımız zaman orada gerçekten aslında çok kalıcı bir hasar yaratabildiğini görebiliyoruz. Mesela bunu nereden görüyoruz? İşte hani İşsizlik rakamına baksak hani son 20 yılda %8'in altına düşmeyen bir işsizlik. Enflasyon rakamına bakıyoruz. 2018 sonrasında %20'nin altına düşmeyen bir enflasyon. Bunu birazcık eşelemeye çalışırsak hani enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nı bu tür siyasi şoklar nasıl etkiliyor diye. Yani sonuçta Merkez Bankası ne yapacak? İşte faizi yükseltecek ve bu şekilde de talebi düşürerek enflasyonla mücadele etmeye çalışacak. Ama burada Merkez Bankası'na yardımcı olacak mekanizmalar nelerdir? Bir tanesi ben faizi yükseltirken eğer beklentileri düşürebilirsem arz yönünden yani kısa yönlü arz eğrisinde fiyatlama davranışlarıyla bir artış yaratma imkanım oluyor. Yani aynı arzı ya da diyelim ki daha düşük fiyattan satma imkanınız oluyor. Bu kısa vadeli arz etkisi. Uzun vadede de madem ki ben faizi yükselttim bu şekilde yabancı sermaye girişini sağlarım. Oradan yatırımları desteklerim ve ülkenin üretim potansiyelini arttırırım. Şimdi siyasi şok nerede devreye giriyor? Siyasi şok girdiği zaman bu beklenti yönetimini Merkez Bankası'nın çok zorlaştırıyor. Biz hani biraz sonra daha detaylı kendi anketimiz üzerinden de konuşuruz ama ona hiç girmesek bile zaten ne oluyor? Siyasi şok devreye girdiği zaman genel bir karamsarlık, kötümserlik ortamı oluştuğu için beklentilerin yukarıya atma meyli olduğunu görüyoruz. O zaman da az önce dediğim o arz şokunu kendi lehine çeviremediği için Merkez Bankası bu sefer faizi daha uzun süre yüksek tutması gerekiyor. Öyle olduğu zaman da sıkı para politikasının süresi çok uzuyor. Tıpkı bizim ülkemizde son sıkılaşma döngesinde gördüğümüz gibi demeye yaklaşmış bir sıkı para politikası dönemi var. Buna arzdan destek yaratamadığı için Merkez Bankası beklentileri arkasına alamadığı için ve yabancı sermayeyi arzu ettiği gibi getiremediği için de ne oluyor? Sadece faizle, sadece talebi baskılamak üzerinden gelen bir politika maalesef fazla mil kat edememesine neden oluyor. Yani çok somut bir şekilde hani biz hep dönüp dolaşıp bu kadar uzun süre yüksek faiz gördük, niye hala enflasyon düşmedi derken aslında o siyasi risklerin hani kurumsallığın bağımsızlık, kurumsal bağımsızlık

yargının erozyonunun, çünkü sonuçta bu siyasi risk, eğer yargının bağımsızlığına dair soru işaretleri yaratılıyorsa kurumsal bağımsızlık üzerine bir tehdit olduğu için zaten ister istemez

0: bahsettiniz. Uzunca bir süredir devam eden bir ekonomik program var. Üçüncü yılına doğru geliyor. Fakat sonuç itibariyle enflasyon konusunda istendiği ölçüde tam anlamıyla yol alınabilmiş gibi görünmüyor. Şu anda tabii birkaç çerçeveden bakabiliriz. Yani birincisi, hani bu program uygulanmıyor olsaydı enflasyon nerede olurdu? Bu iyi bir bakış açısı. Ama diğer taraftan da hakikaten programın kendi çerçevesiyle yürümesine olanak tanıyabilecek bir ortam var mıydı? Onu da işin içine katmak lazım. Geçen sene Nisan ayında yaşanan Mart-Nisan döneminde tarife krizi, artın onun öncesinde yine iç siyasi risklerin ön plana çıktığı bir dönem. Daha sonrasında şimdi çıkan savaş, onun arkasından bir tur daha iç siyaset riski derken, hani programın kendi mecrasında akabileceği bir ortam var mıydı? Bunu da tartabiliriz.
1: Şüphesiz ki öyle. Hani biz buna karşı olgusal analiz diyoruz, counterfactual. Yani eğer mevcut şartlardan bir tanesini sabit tutsanız ya da değiştirseniz şu anda nerede olurduk? Onun hesaplaması çok kolay değil tabii ki, ama şu net ki eğer mevcut program uygulanmasaydı çok daha kötü yerlere savrulmuş olacaktık. Yani biz yani enflasyonla mücadelede sabırsızlık gösterdiğimiz dönemlerde, Eylül 2021 sonrası bence buna çok net bir örnek, faizin vaktinden önce düşürülmeye başlandığı ve hani gevşek para politikası, gevşek maliye politikası ve üstüne de yüksek enflasyon olduğu dönemlerde hep şartların çok daha olumsuz geliştiğini görmüştük. Dolayısıyla elbette ki bu genel seçimler sonrasında Mehmet Şimşek'in kendi ifadesiyle rasyonel politikalara dönmüş çok daha kötü bir tablodan bizi kurtardı, orası net. Ama benim esas altını çizmeye çalıştığım, yani bu tabloda madem ki bu kadar büyük bir maliyet ödedik, yani biz ödediğimiz maliyetin karşılığını tam olarak alamadık. Yani bu tür siyasi şoklar gerek içeride gerek dışarıda uyguladığınız politikanın, arttırdığınız faizin karşılığını alamamanız şeklinde geri dönüyor. Yani siz toplumsal bir maliyet yeni ödüyorsunuz. Çok uzun bir süre yüksek reel faiz ödemiş oluyorsunuz. Bu elbette ki ekonomi üzerinde bir yavaşlayıcı etki yaratıyor. Ama bunun ötesinde çok daha hızlı bir dezenflasyon sürecini yaşayabilirdik. Onu maalesef yaşayamadık. Ama bu sadece dışarıdaki savaşa da bağlayamayız. Çünkü hani savaş zaten çok yeni. Bunu sadece tarifelere, Rusya-Ukrayna savaşına da bağlayamayız. Çünkü hani şu şekilde bir karşılaştırma yaptığımız zaman diğer, eğer küresel etkilerse tüm dünyayı aynı şekilde etkilemesini bekleriz. Ama kendi içimizden kaynaklanan sorunlarsa bizim onlardan ayrışmamız söz konusu olur. Baktığımız zaman hani Türkiye'deki enflasyon dinamiklerinin uzunca bir süredir, ki özellikle de tekrar tekrar bunu söylüyorum ama yani Eylül 2021 sonrasında biz zaten koptuk dünyanın geri kalanında ve çok kendi dinamiklerimizden, kendi politika hatalarımızdan ve kendi yarattığımız şoklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Aksi takdirde bu tür bir ayrışmayla karşılaşmazdık.
0: Peki hocam, şimdi elimizdeki koşullar bu olduğuna göre bundan sonra üzerine ne inşa etmek lazım? Biraz onu tartalım. Ölçmediğimizi biçemeyiz. Dolayısıyla önce ne noktada olduğumuzu bir görelim. Ondan sonra onun üzerine bir bakış açısı inşa edelim. Sizin hazırlamış olduğunuz enflasyon beklentileri anketi çerçevesinde baktığımız zaman Koç Üniversitesi olarak ne söylüyor anketin sonucu, yeni sonucu bize? Çünkü 2 ay üst üste enflasyon beklentisinin, 12 aylık enflasyon beklentisinin 49'da sabit kaldığı bir tablo görmüştük. Şimdi savaş etkilerine rağmen 47'ye doğru evrilmiş gibi görünüyor. Bir miktar daha aşağı kaymış. Manşet enflasyonu aşağı gelmesine rağmen, yukarı gitmesine rağmen enflasyon beklentisi aşağı gelmeye devam etmiş.
1: Evet, ilginç oldu. Ben aslında anket sorularını epeyce bir oturttuğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz sadece enflasyon beklentisini sormuyoruz. O rakamların ne anlam ifade ettiğini de hani halkına hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani bugünden önümüzdeki 12 aylık süreçte diyelim ki işte ortalamada şu anda %47 çıktı. Burada grafikte gördüğünüz

0: gördüğümüz sarı çizgi 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisini gösteriyor. Ama hani sadece o %47'yi almak değil bizim amacımız. %47 dediği zaman yani bunun bugün 100 lira olan bir sepetin işte 12 ay sonra 147 lira anlamına geleceğini mi düşünüyorsunuz şeklinde teyit ettirerek o daha soyut olan matematiksel yüzde hesaplarını hatırlatmaya çalıştığımız zaman ben daha etkin bir sonuç alabildiğimizi düşünüyorum. Ve bundan dolayı da zaten benzer anketlerde bu savaş döneminde çok oynaklıklar olsa da bizim anket daha stabil bir seyir izledi. Onun ötesinde ne görüyoruz? Şimdi bu grafikte ben 3 seriyi göstermek istedim. Sarı çizgi dediğim gibi 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri. Üstteki turuncu çizgi enflasyon hissiyatı dediğimiz. Geçmiş 12 aydaki enflasyon algınız nedir sorusuna verilen cevap ki orada da hep zaten hani kırmızı ya da turuncu çizginin diyelim sarının üstünde kalması aslında hissettiğim enflasyon daha yüksek ama önümüzdeki döneme baktığım zaman bir dezenflasyon inancım var. O nedenle önümüzdeki 12 ayda enflasyonun daha düşük olmasını bekliyorum diyor hane halkı. Ve en alttaki o açık mavi olan çizgide manşet enflasyon. Şimdi turuncu çizgiden sarı çizgiye olan bir geçişkenlik var. Şimdi benim öncelikle bir enflasyon hissiyatım var ve o hissiyat tan yola çıkarak da enflasyon beklentimi şekillendiriyorum. Ama aktarım mekanizması burada gerçekleşen enflasyon yani mavi çizgi enflasyon hissiyatını etkiliyor. En üstteki turuncu çizgi enflasyon hissiyatı da enflasyon beklentisini etkiliyor. Şimdi iki çizgi arasındaki farkın arttığı, genişlediği dönemler aslında hane halkının dezenflasyon inancının yükseldiğini gösteriyor. Yani evet ben şu anda bir yüksek enflasyon hissediyorum ama önümüzdeki 12 ayda bu enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. O ikisi arasındaki sarı ve turuncu çizgiler arasındaki farkın daralması ise ileriye yönelik dezenflasyon inancı zayıflıyor diyor aslında hane halkı. Mesela bir örnek verecek olursak bu grafikte Mayıs 2025'e bakarsak şimdi orada ne olmuş? Enflasyon aslında 3 puan düşmüş. Orada manşet enflasyonda mavi çizgide Mayıs'ta Nisan'dan Mayıs'a 2025'te bir düşüş görmüşüz. Aynı dönemde hissiyata bakıyoruz 4 puan düşmüş. Yani enflasyon düşerken evet insanlar da bunu hissetmişler ve 4 puan beklenti de aşağıya gelmiş. Evet seviye olarak tabii ki manşet enflasyondan yüksek. Tabii ki diyorum çünkü burada herkesin kendi tüketim sepeti ve hane halkının tüketim sepetinde de özellikle gıda, ulaştırma, sağlık hizmetleri gibi, eğitim gibi sepetteki ağırlığı ve rakamların daha yüksek olduğu alt kalemler ister istemez bu hissiyatı da yükseltiyor. Ama Mayıs 2025'te ne olmuş? Şimdi hissiyatı sarı çizgiye bakıyorsunuz o kadar fazla bir düşüş gerçekleşmemiş. Şimdi bu dönem aslında tıpkı şu anda yaşadığımız gibi siyasi risklerin yükseldiği bir dönemdi. Bu 19 Mart olayları sonrası, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında siyasi gerginliğin artması ve bundan sonra ne oluyor? Şimdi toplumdaki siyasi gerginlik artınca enflasyon düşse bile insanlar o karamsarlıkla bunu beklentiye yansıtmıyorlar. Yani az önce bahsettiğimiz siyasi risklerin ekonomik maliyetlerini biz aslında bu enflasyon beklentilerini böyle mercek altına yatırıp aydan aya ne olmuş, neden olmuş sorusunu sorduğumuz zaman daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ve buradan da hani şu anda bu Mayıs rakamlarımız bu en son butlan kararında içermiyor. Çünkü biz 15-21 Mayıs tarihleri arasında yapmıştık anketi ve tam 21 Mayıs'a da kapanmıştı karar çıkmadan önce. Ama hani geçmiş gözlemlerimizden geleceğe yönelik bir çıkarım yaparsak tekrar siyasi gerginliklerin artması benzer bir şekilde ister istemez bu enflasyon beklentilerinin tekrar yukarı yönlü risklerinin artması anlamına geliyor.
1: Peki hocam, şimdi anketin içerisindeki diğer sorularla biraz devam edelim isterseniz. Çünkü hani kısa vadeli beklentiler daha farklı görünüyor olabilir ama uzun vadeye gittiğimizde acaba aynı trendin devamını gözlemleyebiliriz.

0: biliyor muyuz diye. Önümüzdeki 3 yılda beklenen ortalama yıllık enflasyon aralıkları üzerinden değerlendirelim.
1: Evet, bu ankette sorduğumuz bir diğer soru da tamam, hani biz size önümüzdeki 12 aydaki enflasyon beklentisini soruyoruz ama önümüzdeki 3 yıl için, yani biraz daha vadeyi uzatırsak enflasyon beklentilerine ne oluyor? Orada tabii hani Türkiye gibi belirsizliklerin yüksek olduğu bir ortamda hani yıl için bir rakam verin demek yerine biz kendimiz birkaç tane alternatif verip oradan seçme, yani çoktan seçmeli bir soru gibi düşünebiliriz bunu. Orada gördüğümüz bu ay özelinde bu %20-%30 bandında olur önümüzdeki 3 yıldaki ortalama enflasyon diyenler, Mayıs ayındaki sarı sütunlar bu son anketimize ait yüzdeleri gösteriyor. %18'den %21'e çıkmış. Bu tabii ki çok olumlu bir rakam değil. Ama hani daha uçlara bakarsak da daha dengeli. Yani bir taraftan yani %5-%10 olur diyenlerde de bir artış görüyoruz. Ya da %60 üzerinde olan diyenlerde de bir azalış görüyoruz. Ama hani genel olarak hani daha grafiğin düzleştiğini söyleyebiliriz. Yani uzun vadede enflasyon beklentilerinde bir parça bir kötüleşme var. Eğer siyasi riskler artarak devam ederse benim endişem uzun vadeli beklentilerin de çıpasını bozması. Ama hani iki grafiğin bir arada değerlendirerek şunu da söyleyebiliriz ki yani bu özellikle Körfez'deki savaşın Türkiye'deki hane halkı algısında ben öyle çok net bir bozulma yarattığını düşünmüyorum ki zaten tüketici güvenine baktığımız zaman da aslında Mayıs ayında da Nisan ayında da tüketici güveni de yükselmiş ilginç bir şekilde. Dolayısıyla belki beklentileri de bu çerçeveden değerlendirmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Bir de şu da var, hani Mayıs ayında özellikle gıda enflasyonunda da bir düşüş bekleniyor. Belki yani hane halkı bunun beklentileri bunun öncü göstergesi olur. Çünkü çarşıda pazarda eğer bir yavaşlama hissedildiyse belki Mayıs ayında 47'ye düşmesi o şekilde de yorumlanabilir.
0: Hocam peki enflasyonu belirlerken ya da kafasında bir enflasyon imajı oluştururken neye daha fazla bakıyor sorulara yanıt verenler? Belki biraz bunun üzerinde de konuşmakta fayda olabilir. Çünkü hani en önemli faktörler neler diye bakıldığında yeni ekonomik gelişmeler diyor aslında anketin sonucu. Sizden analizini rica edeceğim. Fakat yeni ekonomik gelişmelere olan duyarlılığının anketin bu ayki sonucu mesela o kadar da yüksek olmadığını gösteriyor.
1: Şimdi yeni ekonomik gelişmelerle bence bizim halkımız daha çok Türkiye'deki gelişmeleri kastediyor. Henüz biz son siyasi şoku katamadığımız için ben bu ayın iyimser kaldığını düşünüyorum. Ama evet, yani bu grafik aslında bunu Ocak ayında sormuştuk bu soruyu. Enflasyon beklentileriniz neye göre şekilleniyor derken hani geçmiş enflasyonun sadece olduğunu söyleyenler gerçekten çok az. Sarı gördüğümüz %8. Geçmiş enflasyona bakarım. Oradan da önümdeki beklentiyi belirlerim diyor. Ama bu iki tane büyük dilim var. Onlardan bir tanesi enflasyon, geçmiş enflasyon ve ekonomik gelişmeler diyor. Bir tanesi de sadece ekonomik gelişmeler diyor. Yani Türkiye'de genel olarak bu siyasi konjonktür, jeopolitik riskler ama Türkiye özelinde olan risklerin bu beklentilere yansıması diye düşünüyorum ben bunu. Dediğim gibi yani savaş Türkiye'de böyle çok belki eşel mobil sisteminin de etkisiyle ilave bir etki yaratmadığı için çok fazla tahmin ediyorum. O henüz enflasyon beklentilerine yansımamış ama yerel riskler o beklentiyi daha net bir şekilde bozuyor. Yani onu zaten geçmiş dönemde de görmüştük. Özellikle siyasi kutuplaşmayı biz farklı siyasi görüşlere sahip olan grupların enflasyon beklentilerinde görüyoruz. Bir anda toplum iki gruba savruluyor. Mesela CHP seçmeni ve AKP seçmeni arasındaki enflasyon beklentisi farkı 19 Mart öncesinde %4'ler

0: civarındayken %22'lere kadar çıktı. Yani az önce bahsettiğim o Mayıs 2025'te o fark %22 puana kadar çıktı. Sonrasında %11'lere kadar düştü. Yani biz hala aslında o 19 Mart krizinin kutuplaştırıcı etkisinden tam kurtulabilmiş değilken şu anda yeni bir siyasi şokla karşı karşıyayız. Ben bunun beklentilerde bir bozulma yaratacağını düşünüyorum. Umarım daha ortayı bulucu, sakinleştirici bir şekilde olaylar gelişir ama bu tür bir gerginlik devam ederse bunun Türkiye hane halkı nezdinde daha fazla karşılığı olduğunu düşünüyorum. Zaten hani ekonomi politikalarına güvenenler ve güvenmeyenler diye de sorduğumuz zaman da o savrulmayı net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Peki şimdi ekonomi politikalarına duyulan güven çerçevesinde bir miktar belki değerlendirebiliriz son olarak. Çünkü olup bitenler birkaç ayda yüksek kalınca enflasyon acaba bu ekonomi politikalarına olan potansiyel destek üzerinde bir etki üretmiş midir? Bu sorunun üzerinden anket ne yanıt üretmiş hocam?
0: Evet, bu soruda da uygulanan ekonomi politikalarına ne kadar güveniyorsunuz deyip sonra verilen cevaplara göre işte güveniyorum, işte nötral, ne güveniyorum ne güvenmiyorum, güvenmiyorum ve hiç güvenmiyorum diyen 4 gruba ayırdık katılımcıları ve sonra bu cevabı verenlerin enflasyon beklentileri acaba nasıl? Yani ekonomi politikasına olan güven sonuçta bir iyimserlik, bir inanç, Merkez Bankası'nın kredibilitesi, maliye politikasının para politikasını desteklemesi gibi pek çok faktörü içeriyor. Gerçekten de evet, yani daha ekonomi politikalarına güvenen, daha iyimser olan katılımcıların beklentileri daha düşük, daha kötümser olanların beklentileri de daha yüksek. Ama ilave olarak neyi görüyoruz? Yani biz tamam ortalamada Mayıs ayında %47 şeklinde bir 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi ölçmüştük. Ama o %47'nin içinde politikalara güvendiğini söyleyenler %37'lerde, politikalara güvenmediğini söyleyenler de %50'lerde. Yani burada da aslında bir nevi kutuplaşmayı görebiliyoruz. Bu iyimserlik ve kötümserlik aslında siyasi algıyla önemli ölçüde şekilleniyor. Benim endişem bu özellikle güvenmiyorum diyen grupların enflasyon beklentilerinin daha da yukarı artması. Çünkü hani düşünecek olursak toplumun yaklaşık %50'si olarak daha karamsarları, %50'si olarak da daha iyimserleri düşünecek olursak yarısının toplumun daha olumsuz beklentilere sahip olması ister istemez gerçekleşen enflasyonu etkiliyor. Çünkü hani en başında da yayının söylediğimiz gibi Merkez Bankası'nın dezenflasyon politikasının başarılı olabilmesi zaten enflasyon çıpalama üzerinden etkili olabiliyor. Onu kaybettiğiniz zaman bu tür siyasi şoklarda o çıpayı çok rahat yerinden oynatabildiği için ister istemez o büyük fedakarlıklarla katlandığımız yüksek enflasyon maliyetinin karşılığını alamamak şeklinde geri dönüyor.
1: Peki hocam, müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp ve sohbetimizin de son bölümündeyiz. Hocam, şimdi beklentileri birazcık değerlendirmeye çalıştık. Konjonktürü biraz yorumlamaya çalıştık. Haziran ayındaki toplantıda Merkez Bankası'ndan ne beklenebilir? Onu sorarak devam edeyim.
2: Büyük ölçüde ne şekilde bence gelişmeler, bir kere savaş ne şekilde evrilecek? Türkiye'de siyasi şoklar sonrası sermaye çıkışı ne şekilde evrilecek? Onlara bakacak Merkez Bankası diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü uzunca bir süredir benim kafamdaki tepki fonksiyonu finansal istikrar odaklı bir tepki fonksiyonu ve finansal istikrarla ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili çekinceler oluştuğu zaman Merkez Bankası'nın da faizi sıkılaştırma yönünde adım atıyor. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Benim enflasyon raporu toplantısında okumam Fatih Karahan'ın her şey masada şeklinde bir sinyal verdiğiydi. Dolayısıyla eğer hani şu anda hakikaten savaşla ilgili de, hani bir gün bitti diyoruz, sonra iyimserlik oluyor, sonra tekrar kötümserlik oluyor, ama haftaya kadar ya da bayram sonrasına, işte 11 Haziran'a kadar ne olur ne biter onu şu anda bilemeyiz. Fakat eğer Merkez Bankası rezervlerindeki azalma devam ederse o zaman ben faiz artışının kesinlikle ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Hani düşünecek olursak karardan hemen sonra, mutlak plan kararından sonra, işte Bloomberg'daki habere göre 6 milyar civarında bir rezerv satışı olduğu söyleniyor. Tamam, şimdi araya bayram girecek ama sonrasında ne şekilde devam edeceğiz? Eğer o arada tekrar bir ateşkes 60 gün daha uzarsa, belki bu tekrar yabancı risk iştahında bir artış yaratır. Türkiye'nin de işini kolaylaştırır. Ama bu olmazsa zaten içerideki artmış riskler bize yönelik risk iştahını azaltıp bir de üstüne ateşkes uzatılmaması söz konusu olursa, ben o zaman faiz artışının mecbur kalınacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Çünkü swap hariç net rezervler 37 milyar dolar civarına düşmüştü sanıyorum, en son hatırladığım kadarıyla. Onu riske atmak istemeyecektir Merkez Bankası.
1: Peki, bir yandan da özellikle çıktı açığını biraz daha dengeleyebilmek için parasal aktarım mekanizması üzerinden kredi genişlemesini en azından aşağıya çekerek buradaki dezenflasyona destek amacıyla Merkez Bankası'nın attığı bir adım var. Kredi büyüme oranlarının aşağı çekilmesine dönük. Dolayısıyla bunun yansımasının ne olmasını, ne kadar destekleyici olmasını beklersiniz?
2: Şimdi yine hani medyada bu adımın nasıl yorumlandığına baktığım zaman, işte Merkez Bankası hani enflasyonu hala maliyet enflasyonu olduğunu anlayamadı, talebi düşürmek üzerinden enflasyonu düşüreceğini düşünüyor gibi yorumlar gördüm, ama Merkez Bankası bence o görüşte değil. Yani Merkez Bankası aslında talebin oldukça zayıfladığını zaten son enflasyon raporu toplantısında dile getirildi. Çıktı açığı revizyonundan da bunu görüyoruz zaten. İlk defa kısa bacağında da çıktı açının aşağı yönlü bir revizyon olmuş ki, biz size de geçen yayında konuşmuştuk. Genelde hep Merkez Bankası hani kısa bacağı yukarı revize edip uzun bacağı aşağı revize ediyordu. Hani şu anda arzu ettiğim sıkılaşmayı yaptım, sonrasında yapacağım diye. Bu sefer ilk defa tahminimden de yavaşladı ekonomi diyor. Fakat buna rağmen kredilerde bir sıkılaşmaya gitmiş. Bu Merkez Bankası'nın talep daha da sönümlenmesi ihtiyacını söylüyor bize. Neden söylüyor? Çünkü enflasyonist riskler arttı. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi tamam, evet, bu sonuçta kur üzerindeki baskılardan, yabancı sermaye çıkışından kaynaklanan bir geçişkenlik söz konusu. Ama eğer kredilerdeki işte %44'ler civarındaki bir büyümeyi dizginleyemezse Merkez Bankası bu baskının daha da artacağını düşünüyor ve yani bir şekilde bir sinyal vermeye çalışıyor Merkez Bankası. Yani daha sıkı bir duruşa geçtim. Enflasyonist risklerin farkındayım ama faizi de çok fazla arttırmak istemiyorum. Yani o konuda zaten bir türlü anlaşamadık en başından beri Merkez Bankası'yla ama o nedenden ya da bu nedenden faizi kullanamadığı zaman da krediler üzerinden bu sıkılaşmayı yapmaya çalışıyor. Zaten en başından bence faizi kullanma konusunda Merkez Bankası'nın eli daha rahat olsaydı belki çok daha kısa sürecekti bu dezenflasyon süreci. Çünkü bu krediler üzerinden verdiğiniz sinyal o kadar etkili olmuyor. Faiz kadar etkili olmuyor maalesef. Fakat amacının bu olduğunu düşünüyorum. Yani yine yapabileceğiniz şey çünkü sadece talep üzerinden bir yavaşlama yaratmak ve talebi yavaşlatmak suretiyle beklentileri etkileyebilmek. Az önce gösterdiğimiz grafik onu gösteriyordu. Enflasyon düşecek ki hissiyat düşecek. Hissiyat düşecek ki enflasyon beklentisi düşecek. Yani keşke enflasyon düşmeden de enflasyon beklentisi düşseydi. Yani o az önce gösterdiğim grafikteki mavi enflasyon çizgisi düşmeden de biz enflasyon beklentisi sarı çizginin düştüğünü görsek ki o zaten kredibilite yüksek demek ne âlâ ama bu olmadığı sürece Merkez Bankası'nın fazla da gidebileceği bir alan yok maalesef.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu sabahı bizlere ayırdığınız için. Şimdiden size, ailenize, üniversitedeki bütün çalışma arkadaşlarınıza ve öğrencilerinize mutlu, güzel bir bayram temenni ediyoruz.
2: Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Bugün sabah raporuna son noktayı Bloomberg gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Ziyad Davut'un aktardıklarıyla koyacağız. Ziyad Davut özellikle savaş sonrasında yaşanan krizin ortaya çıkardığı petrodolarların bundan sonraki dönemde gerçek anlamda devamının gelip gelmeyeceğini sorguluyor ve diyor ki eğer gelmeyecek olursa başta Körfez bölgesi olmak üzere dünyadaki deniz aşırı büyük yatırımların sonu gelebilir. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Ziyad, bizimle olduğun için çok teşekkürler. Hemen şuradan başlayalım. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Körfez'in net karını tam olarak nasıl etkilediğini görüyoruz.
4: İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması birkaç şeye yol açıyor. Yaptığı ilk şey Körfez'in dünyaya ihraç ettiği petrol ve gaz hacmini azaltması. Şimdi tablo ülkeden ülkeye değişiyor ancak toplamda Körfez ülkeleri petrol ve gaz ihracatından daha düşük gelir elde ediyor. Yani ilk mesele bu. Yaptığı ikinci şey ise Körfez ülkelerinin yurt içinde daha fazla harcama yapması. Savunmaya daha fazla harcıyorlar, onarıma daha fazla harcıyorlar. Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan yeni boru hatları inşasına daha fazla harcıyorlar ve yurt içinde etkilenen sektörlere ekonomik destek için daha fazla harcıyorlar. Daha düşük gelir elde etmeleri ve yurt içinde daha fazla harcama yapmaları gerçeklerini birleştirdiğinizde bu temel olarak dış yatırımlar için mevcut olan Körfez parası havuzunun İran Savaşı sonucunda küçüldüğü anlamına geliyor.
3: Ziyad, bu petrodolar yatırımının kuruduğunu gördüğümüzde potansiyel olarak hangi piyasaların ve sektörlerin darbe alabileceğine baktığında hangileri senin için gerçekten öne çıkıyor?
4: Herhangi bir piyasayı veya sektörü dışarıda tutmak zor. Biliyorsunuz Körfez egemen varlık fonları her türlü şeye yatırım yapıyor. Amerikan teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorlar. Afrika madenlerine yatırım yapıyorlar. Mısır gayrimenkullerine yatırım yapıyorlar. İngiliz futbol kulüplerine, Türk banka mevduatlarına yatırım yapıyorlar. Aslında dünyanın en büyük ve en derin piyasası olan Amerikan borç piyasasına bile bakarsanız Körfez'den Amerikan borç piyasasına 10 yıllar boyunca akan fonların Amerikan faiz oranlarını baskılamaya yardımcı olduğunu tahmin ediyoruz. Ve eğer bu fonlar kurumaya başlarsa o zaman Amerikan faiz oranlarını ve borçlanma maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olan önemli bir güç temel olarak yok olabilir.
3: Ziyad, senin ve ekibin raporda ana hatlarını çizdiğiniz bazı detaylardan bahsedebilir miyiz? Bu raporda bazı müttefiklerden ve İran'ın liderliğinden bahsediyorsunuz. Bunun önümüzdeki yıllarda bölgedeki genel dinamiği nasıl değiştirebileceğinden bahsedebilir misin?
4: Bence İran savaşı temel olarak bölgenin şeklini değiştirdi. Özellikle Körfez'i düşünürseniz, bence Körfez ülkelerinin savaş bittiğinde bile yeniden düşünmek zorunda kalacağı birden fazla alan var. Savunmayı binayı bu çatışma sırasında İran tarafından saldırıya uğradıkları için şehirlerini ve sınırlarını nasıl savunacaklarını düşünmek zorunda kalacaklar. Önemli bir güvenlik ortağı olan ancak bu savaşı önleme konusunda pek başarılı olamayan Amerika ile ilişkilerini yeniden düşünmek zorundalar. Kendi işbirliklerini ve dayanışmalarını ve İran savaşının aralarındaki rekabeti mi yoksa işbirliğini mi artıracağını düşünmek zorunda kalacaklar. Ve küresel ekonomiyle olan ilişkiyi ticaret yollarında bir aksama olsa bile bu bölgeden petrol ve gaz akışının ve bölgeden gelen enerjinin akmaya devam etmesini sağlayacak yeni rotaların nasıl inşa edileceğini düşünmeleri gerekecek. Bence buradaki asıl mesele Hürmüz Boğazı'nın bir kez kapatılmış olması ve bu tabunun yıkılmış olmasıdır. Ve herkes bunun tekrar kapatılabileceği gerçeğini hesaba katacaktır.
3: Ziyad, ekonomilerden birine odaklanalım. O da tabii ki raporda ayrıntılarıyla anlattığınız Suudi Arabistan. Bu çatışmanın bir sonucu olarak özellikle Suudi ekonomisine gelen darbe hakkındaki değerlendirmeniz nedir?
4: Aslında Suudi Arabistan için gelir kaybı açısından pek bir şey olmadı. Evet, Suudi Arabistan bugün savaştan öncesine göre daha az ihracat yapıyor. Ancak petrol fiyatlarının daha yüksek olması hacim kayıplarını dengeliyor. Suudi Arabistan savaştan öncesine göre daha fazla kazanıyor. Savaşın Suudi Arabistan üzerindeki etkisi harcamalar açısından oldu. Bunu ilk çeyrek bütçe verilerinde gördük ve bir aylık çatışmanın Suudi Arabistan'a gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %1,5'una mal olduğunu tahmin ediyoruz. Yani etkisi bu. Ancak gelir açısından durum iyi. Örneğin Aramco'ya bakarsanız, Aramco karlarına bakarsanız, ilk çeyrek bütçesine bakarsanız, ticaret verilerine bakarsanız, hepsi Suudi Arabistan'ın bugün savaştan öncesine göre daha fazla kazandığını gösteriyor. Sorun harcama tarafında ortaya çıkıyor.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg HT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, güne yine haber akışı jeopolitik gelişmelerle başlıyoruz. Anlaşma umuduyla haftaya sert düşüşte başlayan petrol fiyatlarında uluslararası gösterge olan Brent petrolde bugün yükselişte başlıyoruz. Çünkü ABD ve İsrail'in İran gemilerine saldırıları sonrasında yeniden yükselişe geçti. Ancak hisse senetleri tarafında büyük bir etkilenme yok. Çünkü Washington aslında bu saldırıları bir savunma olarak nitelendirdi. Ve dolayısıyla tüm bu detayları yakından takip ediyor piyasalar. Pazartesi günü %7'nin üzerinde değer kaybettikten sonra Brent petrol varil başına %2'ye yakın yükselse de yine aslında 98 dolar adı seviyesinde bir fiyatlama yaşıyor. 100 doların üzerine çıkmadı. WTI tarafına bakıyoruz. 92 dolar oranında seyretmeye devam ediyor. Oradaki düşüşleri takip ediyoruz. Tahviller ise ABD tahvillerinde tatil gününün ardından tekrar işlemi açılmasının ardından tüm vadelerde ise bir değer kazanımı söz konusu oldu. 2 yıllık tahvil getirisi 6 bas puanlı düşüşle birlikte 4.06'ya gerilerken 10 yıllık tahvilin getirisi ise 5 bas puanlık bir düşüşe işaret etti. 4.51, 30 yıllık tahvil getirisinde ise 3 bas puan düşüşte 5.03'e kadar indi. Tahvil faizleri farkındaki getiri oranındaki fark ise makasın daralma hikayesi bir miktar daha FED'e ilişkin faiz indirimleri beklentisini öteledi ve uzun bir süre yüksek bir faizde de durabileceği yönünde patikayı fiyatlıyor. Program içerisinde de bunu konuşuyor olacağız. Hisse senetlerinde yükselişler pazartesi günü sınırlı kaldı. S&P 500 vadelerde 0.6'lık bir artış gösterirken MSCI Asya Pasifik'e baktığımız zaman gün içerisinde zirve seviyelerini

0: Çekilerek 0.5'lik artıda seyretmeye devam etti. Bloomberg dolar endeksinde yatay bir görünüm söz konusu iken 45.90 seviyelerinden işlem geçiyor dolar TL tarafında. Altının ons fiyatı bu gemiye saldırma hikayesinden dolayı bir miktar daha düşüşe işaret etti. Bir kez daha enflasyon baskısını orada hissettik. 4.539 dolar seviyesinden alıcı bulurken bunun gümüş tarafında, paladyum ve platin tarafında, değerli metaller tarafında da düşüş olarak yansıdığını takip ettik. Dün Borsa İstanbul tarafında küresel piyasalarda uzlaşmaya yönelik yakınlaşma hikayesiyle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. 0.60'lık bir değer kazancıyla birlikte 13.890 puandan ise işlem geçiyor. Bugün yarım gün piyasalar uzun bir tatile giriyor içeride. Dolayısıyla küresel piyasalarda da hareketlilik söz konusu olacak mı? Evet, olacak. Hafta boyunca aslında bu ABD'den gelecek olan Conference Board tüketici güveni, bunun yanı sıra Fed'in yakından izlediği çekirdek PC'yi bu haftanın geri kalanında biz tatildeyken önemli veriler arasında olacak ve dünyanın önde gelen merkez bankaları yetkilileri ise Perşembe ve Cuma günü düzenlenecek olan İzlanda'daki ekonomik konferansında konuşacak. Bizden de bir isim var, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yine Gazi İshak Karada Perşembe günü Türkiye saati itibariyle 14'te bir panelde konuşma yapacak. Buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bizler piyasa kapalıyken diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına geçelim efendim. Evet, ABD ve İsrail uçakları İran gemilerine saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la geçici bir anlaşma konusunda müzakerelerin ilerlediğini belirtmesinden birkaç saat sonra Hürmüz Boğazı'ndaki İran gemilerine ve diğer hedeflere saldırdı. Komutanlık yapmış olduğu açıklamada Amerikan güçlerinin İran'daki füze fırlatma rampalarını ve mayın döşemeye çalışan gemileri vurduğunu belirtti. Ancak bunun bir savunma olduğunun da işaretini verdi. Diğer bir jeopolitik gelişmelerden bir tanesi de gerilim arttığını takip ettik. Rusya-Ukrayna tarafında oldu efendim. Rusya'dan ki Kiev'e ağır saldırı sinyali geldi. Kremlin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun saldırılarını sürdürmeyi planlaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu ararak ABD vatandaşlarının ve diplomatlarının Kiev'den tahliye edilmesini tavsiye etti. Buraya dair haber başlıklarını yakından takip edeceğiz. İsrail, Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırırken uzun süre yüksek faiz beklentisi getiri farklarını kapatıyor ki yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin güçlenmesiyle kritik bir gösterge olan tahvil getirileri farkında ise son bir yılın en yakın seviyelerine yol açtığını gördük. 5 ve 30 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 81 bas puana kadar da geriledi. Tüm bu detayları konuşacağız ki özellikle küresel piyasalarda bir enflasyonist baskısı endişesi devam ettiğini görüyoruz. Hemen gidelim değerli konuğumuzla birlikte değerlendirelim bu gelişmeleri. Doktor Altuğ Özaslan bizlerle birlikte, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı. Altuğ, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altuğ, şimdi haftaya anlaşma umuduyla başladık. Pozitif bir seyir vardı. Ardından bugüne geldiğimiz noktada biraz daha jeopolitik gelişmelerin böyle riskli olduğunu görüyoruz ki bir tarafta diyoruz Kremlin tarafından yapılan açıklama var, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını devam ettireceği. Diğer tarafta İsrail Lübnan'a saldırıları yoğunlaştıracak. Öteki tarafta ABD İsrail her ne kadar uzlaşı yolunda ilerlese de, savunma amaçlı diye nitelendirse de, orada yapmış olduğu bir takım İran gemilerine yönelik saldırılar var. Bu haber akışlarıyla yarım gün sonrasında tatile giriyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcı nasıl davranmalı? Şu anda kararını vermiş midir? Vermediyse geç kaldı mı? Bir realizasyon bekler misin? Nasıl okuyorsun bu haber akışlarını?
1: Yani kararını veren herhalde geçen hafta Perşembe Cuma da vermiştir. Dün de vermiştir. Yarım günde yani ne kadar piyasaya etkileyecek bir işlem olur ya da hani çok negatif bir şey var mı? Ya yani bence o kadar da çok negatif bir şey yok. Yani İran'la Amerika arasındaki işte ateşkesin başından itibaren yaşadığımız durum hani biraz chicken game. Ben ilk işte ateşkes kararı dalında hani bence burası savaş olarak bitti. Ben bir eskalasyon beklemiyorum. İki taraf da birbirini psikolojik olarak zayıflatana kadar bu müzakere devam edecek, bir yerlere anlaşacaklar demiştim. Hani benim beklentim hala aynı şekilde devam ediyor. Hani ufak ufak çatışmalar vesaire olabilir ama hani bunların yeniden bir savaşa dönme ihtimali ben çok zannetmiyorum. Yani Amerika tarafı bence çok savaşa girmek istemiyor. Hani Trump'ın açıklamalarını kenara koyalım. Çünkü hani ruhani dengesi biraz volatil olduğu için okumak çok zor. O yüzden de hani asıl şeyleri çok rücu etmiyor belki. Rusya

0: Ukrayna zaten her anlamda fiyatların içinde. Yani sürekli olmuş, fiyatlanmış bir şey. İsrail, Lübnan da zaten Hizbullah sebebiyle, İran-Amerika savaşı olmasa bile olabilecek bir şey. O yüzden hani yarım günü ne kadar etkiler? Hani bence çok da fazla etkileyecek bir şey yok. Ama tabii tatil olması doğal olarak insanlarda bir hassasiyet yaratabilir. Yani 4 gün, işte 3, daha doğrusu 3 işlem günü, öyle 3,5 işlem günü. Hani ben riskini almayayım diye. Ama o da zaten satan satmıştır. Takas avantajı da bitti. Hani pozisyonunu satmak isteyen olabilir. Ama dediğim gibi yani ben öyle çok büyük bir volatilite ya da piyasada çok negatif olacak bir şey beklemiyorum bugün.
1: Peki şimdi sabahtan bu yana aslında bunun altını hep çizmeye çalışıyorum. 5 ve 30 yıllık ABD tahvil makası daralıyor. Yönetmenimden de rica edeceğim. Şimdi burada aslında o kırmızı çizgi bizi Mayıs 2025'e götürüyor. Altı baktığım zaman 81 bas puana kadar gerilediğini görüyoruz. Kevin Warsh yönetimindeki faiz oranlarının daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin güçlenmesiyle kritik bir gösterge haline gelen farklarda son bir yılın en yakın seviyelerine görülmesine de yol açtı. Ne aktaracaksın? Bu ne demek oluyor piyasa açısından? Yüksek faiz uzun bir süre bizimle mi oluyor?
0: Yani şöyle, tabii yüksek faiz derken faizde hangi vadeyi baz aldığımız da önemli. Verim eğrisini tabii her tarafına ayrı bakıyoruz. Spreadine bakıyoruz. Burada şöyle, benim görüşlerimde herhangi bir değişiklik yok. Bu arada ses yankı yapıyor, biraz geri geliyor. Benim görüşlerimde herhangi bir değişiklik yok. Yani bence uzun taraf verim eğrisinde yüksek kalmaya devam edecek. Yani bir sene önce de seninle yaptığım hep yayınlarda söyledim. Ben 2.30 tarafında özellikle ciddi bir şekilde yükseliş bekliyorum. Yani işte o zaman söylediğimde 0.85'lerdeydi. 110'lara kadar gitti. Benim orada hala 200'ün üzerindeki hedefim devam ediyor. Tabii piyasanın Warsh okuması biraz şöyle. Amerika-İran savaşı doğal olarak petrolde bir yükseliş yaptığında, Amerika burada petrol satan ve stoğu olan biri olmasına rağmen VTI tarafında, Texas tarafında, doğal olarak orada pompa fiyatları da yükseldi. Çekirdek PC'yi biliyorsun, FED son toplantıda 2,7'ye yükseltti. Bunların hepsinin bir fiyatlaması var. Uzun taraftaki hikaye tabii işte borç dinamikleri vesaire. Orası ayrı bir fiyatlama var. Ama piyasanın hani borçla beraber işte faiz artacak ya da çok uzun süre faiz burada sabit kalacak fiyatlaması da beklentisine ben katılmıyorum. Ben borçla beraber İran savaşı bittikten sonra Fed'in, ya da yeni Fed'in diyelim, ondan sonra faiz indirimi yapmak için doğru ortamı büyük bir heyecanla bekleyeceğini düşünüyorum. Hatta ben senenin sonunda en azından bir faiz indirimi Fed'in yapacağını ve süreci yeniden başlayacağını düşünüyorum. Yani normal olarak baktığında da burada verim eğrisini kısa tarafı aşağıya gelir. Ama uzun tarafın dinamikleri dediğimiz gibi orada kronik sorunlar var, borç tarafı. Ki zaten yılınla beraber hazine de ortalama borçlanma vadesini ciddi bir şekilde kısıp kısa taraftan borçlanmaya devam etmişti. Bu hikaye de devam edecektir. Kısa faizlerde indiğinde esasında rollover'ın maliyeti biraz düşecektir. Ama uzun tarafa çok fazla yapabilecekleri bir şey yok mevcut dönemde. Burada bence küresel tahvil fiyatları için en büyük problem Japonya. Yani 10 yıllık Japon tahvili, hafızam beni yanıltmıyorsa, 29 yılın en yükseğine çıktı. %2,8 civarına. Ve küresel tahvil piyasasında esasında aşil topu burası. Yani borç gayri safi yurt içi hasıla %232 olan bir ülkeyi konuşuyoruz. Net bir şekilde stagflasyonun içerisinde, biliyorsun. Carry trade'in burada çözülmesini fitili ateşlenirse, o zaman bence tahvil piyasalarını, uzun vade taraflarını çok daha fazla etkileyebilir. O yüzden de hani piyasalarda evet Amerikan tahvil verim eğrisine bakıyoruz ama dediğim gibi yani bence borç tarafını fazla şahin fiyatlıyorlar. Öyle olmasını beklemiyorum. Verim eğrisinin dikleşmesi bundan sonraki kısa ve orta vadeli ana hikaye olabilir ama Japonya'da aşil topu olarak dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki verim eğrisinin dikleşmesi hikayesi hisselerden tahvil, altından yine gelişen ülke varlıklarına kadar hangi varlık sınıfını baskı altında tutar, hangilerini öne çıkartır?
0: Şöyle bakmak lazım. Herhalde verim eğrisinin spreadiyle, yani dikliği ya da tersliğiyle hisse senetler arasındaki geçmiş korelasyon ya da tarihsel ezber biraz bozuldu diyebiliriz. Yani net bir şekilde bozuldu diyebiliriz esasında. Fiyatlamalar birbirlerinden ırak devam ediyor. Yani şimdi hisse senedi tarafında biliyorsun bir yapay zeka fiyatlaması rallisi var. Ama bu temanın altı dolu mu? Evet, dolu. Yani şöyle bakalım. Normalde mesela işte sürekli dotcom'la vesaire karşılaştırılıyor ama hani dotcom bir hype'tı, bir FOMO vardı ve ciddi bir halka arz vardı. Yani S&P'nin herhalde %1'ine yakını kadar halka arz gelmişti o dönem. Ama burada finansallar Yani bilançolar ve finansallar, net karlar, ciro artışları çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani biz bir evet capex döngüsü görüyoruz ama her çeyrek bu capex döngüsünün öyle ya da böyle bir karşılığı da gelmeye başlıyor. Yani burada birbirine besleyen bir döngü var. Altı boş değil. Tabii tahvil tarafı hep ayrı bir hikaye. Değerlemelerde biliyorsun yani terminal, yani DCF yapıldığında terminal önemli bir belirleyici oluyor şirketin bugünkü değeri üzerinde. O yüzden verim eğrisinde tahvilin buradaki iskonto oranı üzerinden baz aldığımız ana oran önemli. Ama piyasa şu anda bunları görmezlikten geliyor. Görmezlikten görmekte de kısa vadede haklı mı? Evet, sonuçta önünde gerçek var. Bir finansal var. Yani sadece bir hype'ı ya da açıklamaları ya da beyanları, haberleri, hani bunları fiyatlamıyorlar. Doğal olarak da buradaki fiyatlama pozitif devam ediyor. Nerede nasıl kırılır sorusunun cevabını, hı hı, açıkçası bugünkü şartlar altında baktığımda ben de çok görmüyorum. Normal diğer şekilde de hani burada tabii euro dolarda da bir hareket. Ben en azından euro doları da yukarı bekliyorum. Yani ECB faiz arttırır arttırmaz biliyorsun, işte orada Nisan ayında enflasyon %3'e yükseldi. İlk çeyrekte de büyüme 0,8'e geldi. Net bir şekilde stagflasyonun içerisinde. Hani burada euro dolarla beraber, doların da zayıflığıyla beraber altının da yukarı gitme ihtimali var. Ama tahvil verim eğrisinin ne yazık ki fiyatlaması ya da görünümüyle hisse senetleri arasındaki korelasyon koptu. Evet. Bir daha ne zaman oturur? Hani bu bence fiyatlamaların hepsi normalleştiğinde.
1: Peki. Higher for longer, yani bu dünyada aslında uzun süre için yüksek değerlemeden bahsediyoruz. Buradaki dünyada, higher for longer dünyasında en büyük riski nerede görüyorsun sen? ABD hisselerinde mi? Gelişen ülke varlıklarında mı? Yoksa baktığımızda yatırımcıların fiyatlamadığı başka kırılganlıklar mı var?
0: Herhalde 2-3 ayın önce seninle konuşurken söylemiştim. Hiçbir ülkede hiçbir para birimde uzun vadeli tahvil almam diye. Yani uzun vade dediğim 10 yılı ve üstü. Hatta 10 yılı bile almam büyük ihtimal yani. Bence en büyük risk esasında burada. Bu riski ne tetikler, nasıl tetikler? Yani Japonya'da olabilir, Amerika'da herhangi bir şey de olabilir. Beklenmedik bir şekilde şapkadan tavşan olarak Çin ya da başka bir büyük yem, ama yani çok ciddi bir exposure yok. Hani bu tip bir şey de olabilir. Bence en büyük hikaye, bütün piyasaları bozacak yer faiz. Hep söylüyorum yani sermaye piyasalarında bütün fiyatlamaların dinamiği, temeli, bazı faizdir. Yani tahvili, verim eğrisi fiyatlamasını burayı bilmeyen birinin başka asset klasları çok doğru okuması bence hiçbir zaman mümkün değildir. En azından benim kendi öğretimde, kendi yetiştiğim dönemde, geldiğim yerde bu tarafı ben hep aşil topu olarak görüyorum. Hani hisse fiyatları yükselir gider ama dünyada sonuçta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin sermaye piyasalarına yansıması da esasında büyüme, bu yatırım ve doğal olarak da hisse senetlerinin arada mikro, daha uzun vadede, daha sert ve makro düzeltmeler olsa da hep bir şekilde yukarı gitmesidir. Altın da işte 5 sene duruyor, 7 sene duruyor. Ondan sonra 1 sene, 2 sene bir hareket yapıyor. Ama tahvil tarafı her şeyin temeli olduğu için ve bütün fiyatlamaların ilk gerçekleştiği yer olduğu için bence ana piyasadır her zaman. Bu taraf dediğim gibi piyasadan aşil topu. Buranın bence hassasiyeti zaman içerisinde sürekli yükseliyor ve yükselmeye devam edecek.
1: Peki yani o zaman sen önümüzdeki birkaç haftaya baktığımızda, içerisi içinde bahsediyorum bunu. Piyasanın ana belirleyicisinin faiz tarafını olacağını düşünüyorsun. ABD İran hattı gelişmeleri, küresel faizler, yoksa içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımlar. Bu sıralama içerisinde senin ana belirleyicin hangisi olur?
0: Şöyle, şimdi esasında kısa vadede bence en önemli hikaye Brent. Geri kalan bütün fiyatlamaları Brent'in türevi olarak okuyabiliriz. Ama Amerika-İran konusunda bir anlaşma yapıldıktan sonra o zaman tabii bence Fed, yani borçlu Fed diyelim, en hızlı şekilde yapabileceği, hani en iyi vadede bence faiz indirim sürecini yeniden başlamak isteyecektir. Ben piyasanın oradaki şahin fiyatlamasını programın başında da dediğim gibi makul ve doğru bulmuyorum. En azından benim beklentim bu şekilde değil. Türkiye'ye gelince tabii Türkiye'de şöyle bir değişiklik olacak. Biz şu anda normalde bir Amerika İran'ın bizi arz şokuyla etkilediği bir paradigmadan içeride içerideki bir siyasal şokun etkilediği bir paradigmanın kombosundayız. Yani dışsal bir şoktan içsel artı dışsal bir şoka geldik. Amerika-İran tarafında anlaşma olduğunda biz yeniden biz bize kalacağız. İçsel bir şoka kalacağız. Ama burada fiyatlama açısından konuşursak bence Amerika ile İran anlaştıktan sonra en hızlı toparlayan ülke Türkiye olabilir fiyatlama açısından. Neden? Biz doğal olarak enerji ithal ediyoruz. İşte aramalı ithalatlarımız var.

0: Açık tarafında beklentiler bozuldu. Gıda enflasyonu tarafında Amerika'nın İran sebebiyle bir hassasiyet var. Burada belki beklentiler, fiyatlamalar, gübre vesaire sebebiyle bozulacak. Bunlar fiyatların içerisine yedirildi. Doğal olarak da aynı şekilde asimetri anlaşma olduktan sonra düzelebilir. Ama tabii buradaki hikaye artık biz iç siyaseti konuşacağız. Dikkat edersen Türkiye'de de tahvil verim eğrisi bozuldu. Yani 2 yıllık tahvilin %46'ya yaklaştığı, şimdi bugün 44,5'larda falan da ya da 10 yıllık tahvilin tarihin en yükseğine geldiği 36,5'lara geldiği bir paradigma yaşadık. Verim eğrisi dikleşmeye başlamışken yeniden negatifleşti. Doğal olarak bu taraf aşağıya gelmiyor. Zaten Türkiye'de büyük ihtimal yani seçim geçip de kur ve ekonomi politikası tamamen ortodoks ve rasyonele dönmediğimde çoğu 10 yıllık tahvile yabancı yatırımcının gerçek anlamda çok ciddi bir talep getirmesini beklemiyorum. Fiyat cazip mi? Cazip. Ama bir kere de dolar TL'deki çok hızlı bir yükseliş 10 yıllık cazibenin hepsini götürür. Yabancı yatırımcı da doğal olarak bu riski almak istemiyor. Kısa tarafta enflasyon beklentilerine, Merkez Bankası'nın duruşuna ve para politikasına bağlı. Şimdi hani haftalık faiz %37'de, gecelik %40'a dönüyoruz. Bence Merkez Bankası da öyle ya da böyle Amerika-İran etkisinin bunun piyasadaki etkileri ve enflasyon beklentileri düzeldikten sonra senenin sonunda belki yeniden bir faiz indirimi yapabilir. Piyasa Q1'e kadar 2027'nin birinci çeyreğine kadar faiz indirimi beklemiyor ama ben içeride sanayicinin, üreticinin ve reel sektörün yaşadığı şeyleri birebir gözlemlediğim ve şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerim sebebiyle yaşadığım için bunun dayanma noktası kalmadığını düşünüyorum. Bakarsak yıllık, yani haftalık üzerinden bakalım, gecelikten bile bakmayalım. Yıllık bileşik faizin stopajını düştükten sonra bile yıl sonu beklentisine göre reel faiz çok yüksek. Yurt içinde dolarizasyon, yani hane halkının döviz eğilimi ve talebi ciddi bir momentumla artmadığı müddetçe Merkez Bankası'nın kere tarafındaki rezervini de çok hani tutmak isteyeceğini, orayı birinci öncelik düşündüğünü zannetmiyorum. Bu yüzden de öyle ya da böyle senenin sonunda faiz indirimi için alanı açılacaktır. Ama o döneme kadar dediğim gibi iç siyaset burada problem. Biz iki kere dezenflasyona yaklaştık. İkisinde de bir şokla dezenflasyon bozuldu. Artık enflasyonda bir baz var. Ben ekonomi yönetiminin de bunu gördüğünü düşünüyorum. Doğal olarak da artık reel sektörü de daha fazla bozmayacak. Başka şeyler de yapılabilir. Hep konuştuk seninle. Yani Exim Bank'ta limitlerin artması. Tahsis şu anda 90 güne geldi. Bunların kısaltılması. Ya da yeniden işte KGF gibi şeylerin açılması vesaire falan. Ama senenin sonuna doğru. Bence en azından son iki toplantıda, bugünkü görünüm itibariyle konuşuyorum, 10. ve 12. aydaki toplantıda faiz indirimi için yeri açılabilir.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın özellikle siyasi iç gelişmelerle birlikte karşısındaki süreçte Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Şu andaki var olan politikalarımız bu anlamda savunmacılığını sürdürüyor dedi. Ardından 8 haftalık kredi büyüme sınırlarını aşağı çekti. Şimdi oradaki bu hamleyi mesela daha sıkı bir çerçeve olarak mı okumamız lazım? Burada aslında neyi Merkez Bankası sınırlamaya çalışıyor? Bir tarafta yükselen petrol fiyatı arz şoku diyoruz. Diğer tarafta ise Merkez Bankası'nın sıkılaşma hamlesini. Şimdi şu tartışma var. Para politikası mı etkili olmalı burada? Yoksa arz şoklu daha farklı bir işte sıkı para politikası değil, üretimi artırmaya odaklı bir politika mı işlemeli? Hangisi ağır basıyor diye. Merkezin bu hamlesini mesela sen hangi taraftan okuyorsun?
0: Yani herhalde 2024'ün Haziran'ından beri bunu söylüyorum. Yani para politikasının etkisi ve etki edebileceği yer bitti. Yani orada deniz bitti esasında. Yani biz yanlış şeyleri yanlış şekilde değerlendiriyoruz. Konuya biraz baştan başlamak lazım. 2023 Mart'ıydı. Seninle yaptığımız yayında ben işte seçimden sonra Mehmet Şimşek'in yönetime gelip ortodoks politikaya dönüleceğini ve Türk lirasının çok uzun bir süre reel olarak değerleneceğini söylemiştim. Hikaye de buraya kadar geldi. Ama 2024 Haziran'da içeride uygulanan ekonomi politikasının bir dezenflasyon politikası değil, finansal istikrar politikası olarak gördüğümü, enflasyonun temelindeki sorunların hiçbirini çözmeye yönelik bir adım atılmadığını, bu yüzden de enflasyonun piyasa beklentilerinin hep üzerinde kalacağını söylemiştim. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte de işte o günden sonra 23 ay geçti. Yani en azından haklı çıktım diyelim. Ben hala bu şekilde görüyorum. Doğal olarak da para politikasının etkileri bitti. Yani ekonomi yönetimi göreve geldiğinde zaten enflasyonu aldığında %30'du. Kuru normalleştirmek için 40 günde 17'den 25'e çıkardılar. Enflasyon etki olarak %70'lere çıktı. Biz aynı yere ancak geri gelebildik 3 sene para politikasıyla. Demek ki doğru şeylere ya da enflasyonun temelindeki şeylere dokunulmadı ve dışsal şoklara karşı hassasiyetimiz de azalmadı. Yani biz bu süreç içerisinde işte biliyorsun Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınması, Amerika

İran savaşı ve işte mutlak butlan dahil 3 tane şok gördük. Bu şokların her birinde de beklentiler gitti. Ama merkezin buradaki dokunuşları hep şunu getiriyor. O kadar çok kur şoku yenildi.

0: raporlarında şu her şok yaşandığında, ama içsel şok ama dışsal şok, yurt içi talebin önemli bir payının kurumsaldan geldiğini, bireyselden gelmediğini görüyoruz. Çünkü şokları esasında bireysel yaratıyor, kurumsal yaratmıyor. Hı hı. Ama şu anda en önemli hikaye cari açık. Yani 60-70 milyar dolara giden bir cari açık var. Senenin başında 25-30 milyar konuşuluyordu. Doğal olarak da Merkez Bankası cari açığı körükleyecek tüketimin ithalat tarafını kontrol altına almak için makro ihtiyati tedbirlerle bu mevcut ekonomi politikasını, daha doğrusu para politikasını perçinliyor. Ben bu kararı bu şekilde okuyorum. Yani ben buradayım diyor. Erken seçim olur, baskın seçim olur, tarihi olur, bu olur. Bunların hepsi ayrı konu. Ama o güne kadar ekonomi politikası bu. Kur politikası bu, para politikası bu, birinci hassasiyetim cari açık ve ben buna karşı önlemler alıyorum. Evet. Kredilerle ithalatın önüne geçmeye çalışacağım. Çünkü mevcut kredi büyümesi şirketlerden kaynaklanıyor. Yani ciddi bir şekilde şirketler acı çekiyor. Dünün evet. faizi bugünün ana parası oluyor ve kredi artışı var. Bunu da ayrıştırmak gerekiyor ama Merkez Bankası'nın perçinlemesi olarak okuyorum.
1: Alto, şimdi yatırımcı olarak bugün nakitte kalmak mı daha fırsat içeriyor, yoksa risk almak mı? Arada nasıl denge kurmalı?
0: Zor soru. Türkiye için mi soruyorsun genel mi?
1: Türkiye için.
0: Yani şöyle, nakitte kalmanın karşılığı faiz ise bence kısa vadede faiz hala çok cazip. Ama ben bir makro Türkiye hikayesine inanıyorum 2023'ten beri. Bu hikayede böyle 8-10 senelik vadede bir hikaye. Bu yüzden hani ben faiz çok hani yatırım olarak tercih eden biri değilim. Faiz kişiyi zenginleştirmez. Kişiyi sadece korur diyelim. Bir de bir yerde eğer seçim olup da seçimin ertesi gününde kur serbest bırakılır ya da kontrollü serbest bırakılacaksa, faizde birikmesi de onun önemli bir kısmında dolar bazında eriyebilir. Ama hani bugün kendini güvende hissetmek isteyenler için evet, para piyasası fonları stopajın yükseltilmiş olmasına rağmen yıllık bileşik bazında bence hala çok cazip. Hani hisse senetleri önemli bir düzeltmeye girdi ama görünüm en azından kısa vadede bence pozitif görünüyor. Uzun vadede bence muazzam pozitif. Yani 15-20 yılda bir gelecek bir fırsat var bence Borsa İstanbul için, uzun vadeli yatırımcı için konuşuyorum. Ama tabii biz uzun vadeli yatırımcı tandansımızı kaybettik. Taşıma süresinin 30-40 güne geldiği bir borsayı konuşuyoruz. Dengeli bir portföy yapılabilir. Altın tarafını şu anda kestirmek çok zor. Yani teknik bakanlar bir düzeltme de görüyor. 3800-3900'e kadar onzda. 5500 bekleyen kurumlar da var. Gram altını zaten tahmin edemeyiz. Yani 2000'li yani bir denklem. O yüzden hep onz üzerinden bakıyorum. Ama hani faizin ağırlıklı olduğu, içinde de hisse senedinin olduğu bir portföy dağılımı bence yatırımcıları bir şekilde memnun edebilir. Risk almak isteyen portföyün içerisinde hisse ağırlığını ister fon olarak, ister kendi seçeceği hisselerle bireysel olarak arttırabilir.
1: Peki Doktor Alto Özaslan. Alto, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Güzel bir bayram diliyoruz sana da şimdiden. Ve efendim, kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle, yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
2: Reklam.
15: Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Araştırma masasına geçiyoruz.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Neler aktaracaksın bugüne dair?
1: Pelin, oldukça kısa bir hafta geçiriyoruz yurt içi tarafta. Bugün 12.40 itibariyle yurt içi tarafta seanslarımızı kapatıyoruz. Dün kapanışımızı pozitif yaptık. %0.60 yukarıda kapattık Borsa İstanbul'u. Öne çıkan endeksler arasında ulaştırma ve sanayi vardı. Ulaştırma endeksi %3.5 yukarıda kapattı. Bankacılık ise %2.3 yukarıda kapattı yurt içi tarafta. Bugün açılış itibariyle takip etmeye devam edeceğiz. Fakat 12.40'da seansların bittiğini bu hafta için tekrar hatırlatalım. Küresel piyasalara baktığımızda ise dün oldukça pozitif bir havaya uyanmıştık ve her şey ateşkes söylemleriyle beraber hafta sonu gelen haber akışıyla her şey iyiye gidiyor diye yorumlamıştık. Dün Amerika ve Londra tarafı kapalıydı ama Avrupa ve Asya borsalarında bunun yansımalarını görmüştük. Bugün dün akşam gelen haber akışıyla beraber bugün açılışlar nasıl olacak takip ediyor olacağız. Dün akşam ABD-İran savaşı cephesinden bir saldırı haberi gördük. Arkasından Brent petrol tarafında bir yükseliş, dün %7'ye kadar bir düşüş takip etmiştik. 96 dolarlara kadar düşmüştü. Arkasından gelen haber akışıyla beraber kayıplarının bir kısmını geriye aldı ve 98 dolarla %2'lik bir yukarı sıçrama oldu. Arkasından Trump cephesinden gelen savunma amaçlı haberleri bir miktar daha nötrledi diyelim yukarı yönlü hareketini Brent'in. Az önce bahsettiğim gibi aslında %7'lere varan bir kayıp görmüştük dün Brent tarafında ve altın ve gümüşte güvenli liman algımız savaş döneminde bir miktar daha törpülenen altın ve gümüş kısmında ise dün yukarı yönlü hareketler takip etmiştik ve gün içinde de sık sık konuşuyor olmuştuk. Brent petrolünün yükselişiyle beraber altın ve gümüş tarafında değer kayıpları söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Wall Street ve Londra tarafında bugün birazcık daha piyasalara yansımalarını göreceğiz ama dün Amerikan vadelileri açıktı. Vadeliler tarafına baktığımızda ise S&P 500 vadelileri %0.6 yukarıda tamamladı günü. Asya borsalarında ise gün içi zirvelerinden geri çekildi diyebiliriz Pelin. Dün MSCI tüm dünyalar endeksi ateşkes söylemleriyle beraber %0.4 yukarıda kapatarak tarihi zirvelerde kapanışını gördü. Ateşkes söylemleriyle beraber gelen haber akışından bahsediyoruz ama Avrupa'da dün oldukça iyiydi. Bugün açılıştan itibaren takip edeceğiz ama İtalya'nın öncü endekslerinden biri, İtalya'nın öncü endeksi dün 2000 yılından beri olan tarihi zirvelerini, enerji ve çip hisselerinin yukarı yönlü gelmesiyle tarihi zirvelerini gördüğünü söyleyebiliriz. Stok 600'da ise 6 gün üst üste kazanç serisine girdi. Dün ise yine kazançla kapattı diyebiliriz. İran savaşının başından beri olan en yüksek seviyelerini dün gün içi gördükten sonra bir miktar daha kayba gitti diyebiliriz bu noktada da. Tahvil piyasasında ise Kevin Warsh'un Fed başkanlığına geçmesiyle beraber ve ateşkes söylemleri arkasından gelen saldırı haberleriyle beraber bir miktar daha yukarı yönlü hareketler gördük Pelin. Şimdi biraz daha toparlandı ama özellikle ABD 10 yıllıklarının 4,5'lar

0: seviyelerine geldiğini söyleyebiliriz. Bunun burada önemli bir nokta var. Savaşın başından beri oldukça konuşuyoruz üzerine de tahvillerinde. Çünkü özellikle 30 yıllarda hem Avrupa hem Amerika tarafında tarihi zirveleri gördük. Bir miktarda üzerine konuşuyoruz ama Brent petrolü özellikle ABD 10 yıllıkları hem enflasyon görünümüyle beraber takip ediyor. Savaş başından beri doğrusal hareket ediyorlar diyebiliriz. Hem enerji maliyetlerinin yükselmesi hem Fed üzerindeki enflasyon şoku, faiz indirecek mi, artıracak mı? Çünkü savaş öncesinde 2026 için faiz indirimlerinden söz ederken şu an geldiğimiz noktada 2026 yılı içinde yıl sonuna doğru neredeyse faiz artırım ihtimalleri %56'lara varan bir piyasa beklentisi var. 2027 yılı için ise faiz artırımlarına artık kesin gözüyle bakılan bir dünyaya geldik. Burada çok önemli bir nokta var. Çünkü BlackRock tarafından bir açıklama geldi ve şu an Fed'in yapısının faiz indirim bir miktar daha uygun olduğunu söyledi BlackRock. Hangi tarafa gidecek Fed gün içinde yıl içinde tabii ki de takip ediyor olacağız ama Kevin Warsh'un burada birazcık daha şahin duruşlu olduğunu hatırlatmak gerekir. Tahvil tarafında bir önemli detay daha var. Seninle de yayın öncesinde konuşmuştuk. 5 yıllıklar ve 30 yıllıklar arasındaki makas getiri eğrilerinin bir miktar daha yataylaşmasıyla 81 baz puana kadar indi ki bu Mayıs 2025'ten bu yana olan en dar alan ki 2 yıllıklar ve 30 yıllıklar arasındaki makasında bir miktar Temmuz ayından bu yana en dar alanda olduğunu söyleyelim. Dolar tarafına baktığımızda ise G10 para birimlerinin tümüne karşı bir miktar daha değer kazandı. Söylediğim gibi açılışlar itibariyle hafta sonu gelecek haber akışlarının da fiyatlamalarını hem Avrupa hem Amerika borsalarına yansımalarını gün içinde takip ediyor olacağız. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz sana. Efendim, evet, araştırma masasına noktalıyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın? Yarım günlük bir işlem günü. Neler aktaracaksın?
2: Günaydın Pelin, iyi sabahlar olsun. Yine ben bu arada.
1: Evet, senle biz çalışanlar. Bayram öncesinde bağlamamış olan.
2: Gerçek gemekçiler falan diyoruz değil mi? Evet. Pelin, şöyle kısa haftayı geçtim, kısa bir Mayıs ayı geçirdik aslında. Yani tatillerle dolu, belki de hani uzun yılların en kısa tatili, en bol bir ayı oldu Mayıs ayı. Ya kendisi iş günü olarak kısa ama çok da yoğundu. Yoğunluğuna bakacak olursak da yani oldukça da hani kısa zamanda çok işler oldu Mayıs ayında. Öyle de bakmak gerekiyor. Yani yükselişleri de düşüşleri de en sert, en agresif haliyle yaşamış olduk. Şimdi bak, hatta son güne geliyoruz. Bu yarım günde bile dün resmi açtığımız zaman oldukça böyle pozitif bir görüntü vardı. Yemyeşil şey işte, petrolün düştüğü altından yükseldi. Borsaların rally yaptı ki aslında yine de dönüp baktığımız zaman görece işte İtalya'sından yine Japonya hasre eksik kapamasına rağmen 3 gün çok ciddi olumlu görüntüler sergiledi. Pozitif de bir borsa dünyası var diyebiliriz ama bugün tabii ki işte İran cephesinden gelen yine haber, o dalgalı seyirin işte baharı böyle geçirdik, Mart, Nisan, Mayıs. Günlük inişler çıkışlar çok dalgalı oldu söylevlere ve yapılan eylemlere bağlı olarak. Şimdi tabii ki Haziran ayıyla Haziran ayına dönüp bakacak olursak, bayramdan sonra patikanın biraz daha netleştiğini söyleyebiliriz. Ne açıdan söylüyorum bunu? Yani ekonomi dışındaki olayları bir kenara bırakıp biraz daha işte dünyada neyi konuşuyoruz? Bir sürü manşet ne oldu? Faizler oldu. İşte 10 yıllıklar, 30 yıllıklar, son 20 yılın, 30 yılın zirvelerine geldi. Nedir bu? Aslında dünya merkez bankalarının faizi yükseltmesinden dolayı değil, risk haritasının yükselmesinden dolayı olarak faizlerin kendiliğinden yükselmesini aslında görmüş olduk. Şimdi böyle olunca şeyin altını çizdik ya Pelin, yani Merkez Bankası başkanlarına, ekonomi kurmaylarına gerçekten işi kolay değil, alay yardımcılar olsun diyorum. Yani içeride de benzer bir görüntü var. Şimdi bir 3 seneden beri enflasyonu yenemeyen bir dünya var diyoruz. Hedefi %2 idi Powell'ın. Yani %2'yi geçtim. Şimdi işte diyoruz ya 30 yıllıklar 2020'den 2007 yılından beri zirvelere geldi. Şimdi enflasyonu mu yenecek bu Amerika? Yoksa Fed bilançosuyla mı uğraşacak? Yoksa kamu borçluğunu kapamamaya çalışacaklar? İşte bugün de içeride dönüp bakıyoruz, biz enflasyonla uğraşıyoruz. Ne yazık ki dünya yenemiyor, biz de yenemiyoruz. Orada da çok yapacak bir şey yok. Cari açık yeniden işte bu haftanın tür manşetine taşınmaya başladı. Orası da yeniden gündem olmaya başladı. Bir yandan büyümeden de feragat etmememiz gerekiyor. Hem mikro anlamda hem makro anlamda şirketlerin de işi kolay değil. Kendilerini çevirmeleri gerekiyor. Refinansman kaynağı bulmakta zorlanıyor. Yükselen faizler burayı nasıl etkileyecek? İşin açıkçası ilk 5 ay böyle savaş gölgesinde dalgalı geçse de Haziran ayı itibariyle biraz daha gözleri eğer yine sürprizden çıkmazsa biraz daha gözler ekonomiye çevrilecek. Çünkü her yayında altını çizdim Pelin. Ekonomiyle borsalar aynı dili konuşmuyor. Borsalar bambaşka bir dünyada. Hiç ekonomiden bağımsız, işte rekor üstüne rekor kıran borsalar var. Hani bu rallinin nedeni nedir? İşte sadece ekonomi, çipler mi, teknoloji mi diye koca koca sorular gelecek. Haziran ayı itibariyle bizde de işte görece iyi diyebileceğimiz bir görüntü var ama endeksin alt kırılımlarına bakarsak Pelin, ciddi ciddi ayrışmalar da var. Sanayiden bankacılığa ve hisse bazlı Haziran ayı itibariyle dediğim gibi ekonomiyi daha çok konuşacağımız bir döneme muhtemelen başlayacağız. Herkese şimdiden Bloomberg ailesine de ülkemize de iyi bayramlar, sağlıklı, mutlu bayramlar diliyoruz Info Yatırım ailesi olarak.
1: Evet, bizler de Info Yatırım ailesi ve sana güzel bir bayram diliyoruz. Güzel de bir Haziran temenni ediyoruz Ergün. Aktardıkların için ayrıca teşekkürler. Efendim programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
3: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Merhaba, günaydın. Piyasa masasına hoş geldiniz. Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar'la beraber yapacağız programı. Bekir, sen de hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi kısa haftayı bitiriyoruz. Bugün yarım gün, dün tam gündü. 1,5 günlük bir piyasa dinamiğiyle bayram tatiline gireceğiz. Önce herkesin bayramı kutlu olsun diyelim şimdiden. Bayram sonrasında piyasalar açısından neler öne çıkacak? Biraz bunlara da bakmaya çalışacağız. Dün malumunuz ağırlıkla yurt dışı tarafın dominansını konuştuğumuz bir gündü. Dün özellikle jeopolitik taraftaki pozitif havanın risk iştahını yukarı yönlü ittiği, petrolü aşağı çektiği bir görünümü takip etmiştik. Ama yani çok da fazla üzerinden geçmeden, ki dün Bekir'le de konuşuyorduk, bu jeopolitik taraftaki olumlu havanın sıkça biz terse döndüğünü gördük diye. Tam terse döndü diyemesek de yine şüphe uyandıran gelişmeleri de takip ediyoruz. Özellikle ABD-İsrail cephesinden İran tankerlerine yönelik bombardıman haberleriyle birlikte. Bu ne kadar derinleşir, burada kalır mı, devamı nasıl gelir soruları bir kez daha piyasaların da gündeminde. Yani özetle şöyle diyebiliriz aslında, dünkü kadar iştahın yüksek olmadığı, çok da negatif fiyatlama var diyemeyeceğimiz bir görünüm var. Amerikan vadelileri falan pozitifti son baktığımda. Asya'da biraz geri çekilme vardı. Bize gelecek olursak, biz de iç siyaset gündeminin geçen haftadan beri ağırlık kazandığı, küresel gelişmelerin de elbette paralelde takip edildiği bir süreçteyiz. Önümüzdeki süreçte hangi senaryoda ne olabilir sorularının cevapları da bir yandan aranıyor. Borsa İstanbul'da dün yatay bir seyir vardı. 14.000 eşiğinin altında giden bir dinamik var. 13.891 puandan yatay pozitiften seans tamam.

0: Tamamlandı. Biraz konuşalım üzerine Bekir. Yani bu kısa haftanın geçen haftadan devraldığı başlıklarla fonksiyonlar sergileyen kısa haftanın devamında hangi beklentiler belirginleşiyor?
1: Evet, dediğin gibi dünkü iyimserlik, jeopolitik gerilime ilişkin iyimserlik biraz törpülense de tamamen ortadan kalkmış değil. Zaten gelen haberlere karşın Brent petrolün hala 100'ün altında seyretmesi bizim için pozitif tarafta değerlendirilebilir. Bundan sonraki gelişmeler takip edilecek tabii ki, ama dün akşamki yayında bahsetmiştim. Piyasalar, özellikle bizim Borsa İstanbul'daki pay piyasaları için konuşmak gerekirse, en fazla etkili olan gelişmeleri sıraladığımızda birinci sıraya jeopolitik gelişmeler ve buna bağlı petrol fiyatları, ikinci sıraya yurt içi siyasi gelişmeler, üçüncü sıraya verileri koymuştuk. Dolayısıyla bu şekilde yine bayrama giriyoruz diyebiliriz. Bayram öncesi Mayıs ayının son işlem günü, bugünkü 12:30'a kadar sürekli işlemler, 12:30'da 12:40 arasında da kapanış seansıyla tamamlanacak Mayıs ayı. Burada Mayıs ayında şimdiye kadar ne oldu diye baktığımızda, daha önceki istatistiksel olarak Mayıs ayıları da iyi geçiren Borsa İstanbul pay piyasalarının hem jeopolitik gerilim hem de yurt içi gelişmeler nedeniyle tam tersi bir istikamette hareket ettiğini görüyoruz. Mayıs ayında %3,82 değer kaybetti dünkü kapanış itibariyle. Bugün öğlene kadarki gelişmelerle de çok önemli bir değişiklik olacağını zannetmiyoruz. Dün çok dar bantta yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Hisse bazlı hareketler yine yoğunlaşmıştı. Dün sabah seninle konuşurken vadeli işlem ve opsiyon piyasasında dün vade sonu olduğu için Mayıs vadeli pay kontratlarının, burada hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini söylemiştik. Nitekim gün boyunca öyle olduğunu gördük. Endeks çok önemli bir hareket göstermese bile pozitif kapattı, %0,6. Ancak hisse bazlı hareketlerin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini gördük. Peki Mayıs ayını böyle tamamladıktan sonra Haziran'da şimdiye kadar neler olmuş diye baktığımızda, Haziran'da bundan önceki son 3 senede borsa pozitif kapatmış. Hatta %10'ların, %15'lerin üzerinde aylık getiriler sağlamış. Ancak burada banka hisseleri öne çıkmış. Yani bankacılık sektörü hisselerinin lokomotif görevini gördüğü ve endeksi yukarı taşıdığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Banka hisseleri hep endeksin üzerinde hareket etmiş. Şimdi bu konjonktürde bunu sağlayabilir miyiz? Biraz zor görünüyor. Ancak petrol fiyatlarında çok sağlam bir düşüş, jeopolitik gerilimlerde tamamen ortadan kalkması durumunda banka hisselerinin şu anda çarpanlar anlamında çok ucuz kalması nedeniyle ciddi bir alım görülebilir. Ancak bu ne zaman olur? Olur mu, olmaz mı? Göreceğiz. Çünkü jeopolitik gerilim bitse bile petrol fiyatlarının eski seviyelerine gelmesini hemen hemen kimse beklemiyor. Burada tabii ki petrol fiyatlarındaki düşüş hem yurt içi pazarda hem enflasyona ilişkin beklentilerde olumlu yönde etkileyecek. Bu da banka hisselerini destekleyecek. Dediğim gibi bunun olup olmayacağına bakacağız. Peki dün baktığımızda hisse bazlı neler olduğunu şöyle bir göz gezdirdiğimizde, petrol fiyatlarındaki düşüş sabah seninle konuştuğumuz gibi Tüpraş ve Petkim'de negatif fiyatlandı. Bununla birlikte Aselsan ve şimdiye kadar endeks üzerinde ağırlığıyla birlikte yukarı çeken hisselerden Astor'da kar satışlarının etkili olduğunu gördük. Buradaki düşüşler endeksin yükselişini sınırlayan etkenlerdi. Yükselişte ne vardı? Halkbank tavan oldu. Bir gün önce %9, dün %10 yükselen bir Halkbank hissesi gördük. Bu banka hisselerindeki %2'lik yükselişin aslında ana faktörü Halkbank'tı. Diğerlerindeki yükselişlerin daha sınırlı kaldığını gördük. Ereğli ve yükseliş eğiliminde hareket eden hisse senetlerinden biriydi. Ama en önemlisi, biz de endeks üzerinde de bundan sonra biraz daha belki ağırlığı artabileceğini düşündüğümüz Türk Hava Yolları oldu. Neden? Petrol fiyatlarındaki düşüş ulaştırma sektörünü ciddi şekilde olumlu yönde etkiliyor ve değerlemeler ve çarpanlar bazında Türk Hava Yolları bütün aracı kurumların neredeyse en ucuz buldukları şirketlerden biri oluyor. Şimdiye kadarki gelişmeler, bundan sonra tabii ne olur, yaptığı yatırımlar nasıl o değerlemelere girer göreceğiz, ama şu anki verilerle en ucuz buldukları şirketler arasında yer alan Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketler Türk Hava Yolları ulaştırmanın içinde daha da öne çıkıyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasından en fazla olumlu etkilenecek şirketlerin başında geliyor. Burayı takip edeceğiz. Dolar bazında 300'ün hemen üzerinde bir aylık kapanış pozitif görünmekle birlikte bayram tatiline girdiğimizde aslında açıklanacak verilere şöyle bir baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek PC ve büyüme verisi dikkat çekiyor.
0: Evet.
1: Yani onun dışında çok fazla bir veri yok. Bayramdan sonraki hafta içinde hem bizde hem yurt dışında çok ciddi verilerle karşılaşacağız.
0: Evet, makroya daha fazla odaklanma şansı jeopolitik verirse eğer o tarafı daha fazla konuşacağımız bir sürece de gireceğiz.
1: Hem jeopolitik hem de yurt içi siyasi gelişmeler. Tabii. Bu ikisi dediğim gibi sıralama anlamında bunlar izin verirse verilere de odaklanıp o tarafa doğru döneceğiz.
0: Şimdi tabii dün ulaştırma tarafı tam da senin dediğin gibi en pozitif ayrışan taraftı. Jeopolitik tarafta tansiyonun düşmesiyle bir yandan da Bekir, yani MSCI değişiklikleri bugün yürürlüğe giriyor. O tarafı konuşmakta fayda var. Yani bir yandan Borsa İstanbul tarafında biz sene başından beri belli başlı hareketler üzerinden, hisse hareketleri üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hani bu taraftaki düzenlemeler neye ne kadar etki eder? Nasıl bir hava yaratır? Biraz o tarafa da bakalım.
1: Aslında Zeynep, o konu çok uzun uzun üzerinde konuşmamız gereken bir şey ama biz kısaca bugünkü piyasa etkisi anlamında konuşalım. MSCI endeksindeki yapılan değişiklikler aslında 29 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ama 29 Mayıs tatil olduğu için son pozisyon değişiklikleri bugün kapanış seansında gerçekleşebilir. Dolayısıyla burada da hisse bazlı hareketliliklerin artması beklenebilir. Özellikle kapanış seansında yatırımcıların bu konuda bu hisse senetlerinde olan pozisyonları olanlar varsa temkinli olmaları, dikkatli olmaları, hareketlerin bundan kaynaklandığını bilmeleri gerekiyor. Neydi bunlar? Bahsedelim. MSCI Türkiye Standart Endeksinden Ford Otosan çıkarıldı. Small Cap Endeksine eklenen şirketler Altın Kılıç Gıda, CVK Maden İşletmeleri, Odin Solisyum ve Yeni Gimat oldu. Çıkartılan hisseleri sayalım. Buradaki pozisyon değişiklikleri önemli olacak. Anadolu Hayat Emeklilik, Astor Enerji, Destek Finans Factoring, Efor Yatırım, Gain Türk, Kiler Holding, Tera Yatırım, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunlar da Small Cap Endeks'ten çıkacak hisseler. Small Cap Endeksindeki hisselerdeki pozisyonlar daha az olduğu için buradaki tabii ki adetler de sınırlı olacak. İstersen açılışı verelim.
0: Açılışımız geldi 13.902 puandan. Yine yatay pozitif bir görünümde günü açtı. Dün 13.892 puandan kapanmıştı Borsa İstanbul. Dediğimiz gibi 13.902'den başladı. O psikolojik sınır dediğimiz 14.000'in altında devam ediyor Borsa İstanbul. Bugün zaten yarım gün. Bir sektörel kırılımlara da bakalım arkadaşlar. Dünden bugüne ne kadar farklılaşma var? Mali taraf yatay negatif. Bankacılıkta az bir miktar geri çekilme var. %0,19 kadar. Sanayi taraf %0,34 yukarı yönlü. Şöyle turizm, ulaştırma, az önce üzerine konuştuğumuz başlıklara da bir bakalım. Ulaştırma bugün yatay pozitif. Dün pozitif, en pozitif ayrışan taraftı. Ama az önce de üzerine konuştuğumuz gibi bu jeopolitik taraftaki yine böyle biraz şüphe yaratan nereye evrilecek acaba bu süreç sorusunu masadan kaldırmayan görünümle yatay pozitife doğru çekilmiş bir görünüm var ulaştırmada. Turizm tarafı %0,46 yukarı yönlü. Hizmetler tarafı ise %0,32 pozitif bantta yer alıyor. Bugün itibariyle dediğimiz gibi 13.902 puandan açılışı yapan bir endeks görünümü bu kısa günde karşımızda an itibariyle. 14.000'in altında devam ediyoruz.
1: Evet, dün de en yüksek 13.936'yı görmüştük. Dolayısıyla bu seviyelerde bir yatay seyir dediğim gibi öğlene kadar açık olacak piyasada beklenebilir. 13.950-13.800 arasında yatay seyirin devam etmesini beklemek yanlış olmaz sanırım. MSCI tarafında kalmıştık. Orayı biraz da açmak istiyorum. Şöyle ki MSCI bu son güncellemeleri yaptığında bir açıklama paylaştı. Özellikle Kiler Holding'in daha önce 2-3 ay önce endekse alındıktan sonra endeksin dışında bırakılacağına yönelik açıklamasının ardından son değerlendirmesinde de kısa bir not yayınladı. Burada endeks incelemelerin bir parçası olarak fonlar

0: Bunlar da dahil olmak üzere bazı hissedarları serbest dolaşımdan serbest olmayan dolaşıma yeniden sıfır sınıflandırdığını, sonuç olarak bununla ilgili Kirer Holding'i dışarıda bıraktığını, bundan sonraki süreçte ise diğer bazı Türk menkul kıymetlerinde de bu incelemelerin devam edebileceğini vurgu yaptı. Serbest dolaşımdaki hisse senedi değerlendirmesi ve piyasa yatırım yapılabilirliği ile ilgili konularda paydaşlarla iletişim halinde olunacak ve gerektiğinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır ifadeleri önemli. Neden önemli? Yani burada endekslere giren veya çıkan hisse senetleri açısından bir matematik var. Yani bu matematik ne? İşte fiili dolaşım, fiili dolaşımdaki payların piyasa toplam piyasa değeri gibi çok bariz bir matematik var. Bu matematiğe uyan şirketler endekse giriyor, uymayanlar çıkıyor. Aynı bizde BIST 100 endeksinde, BIST 30 endeksinde olduğu gibi. Ancak son dönemde bazı hisse senetlerindeki çok spekülatif diyebileceğimiz hareketler buraya endekse, özellikle bu endekse işlem sırası üzerinde o kadar hakim olan gruplar oluştu ki endekse bir hisse senedini sokup çıkartma gibi istediği yönde hareket edebilecek hale geldiler. Dolayısıyla burada artık subjektif değerlendirmelerin de öne çıkabileceği endeks seçimlerinde tartışılmaya başlandı. Hem kriterlerin artırılması hem de bu kriterlere belki bir komite oluşturarak bu incelemelerin daha fazla yapılarak bu incelemeler sonucunda endekse giren veya da çıkan hisse senetlerinin belirlenmesinin tartışılmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu da bu yönde belki adımlar atabilir. Bununla ilgili kendilerine sürekli özellikle portföy yöneticilerinden talep gittiğini biliyoruz. Değerlendirirler mi, değerlendirmezler mi göreceğiz. Ama piyasada gerçekten buna ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bayramdan sonra dediğimiz gibi açıklanacak veriler arasında enflasyon verisi en önemli
1: tabii,
0: veri.
1: Tabii odağımız orası olacak evet. Bundan sonra. Çünkü oradan gelecek detaylarla beraber yani eğilim ve trende ilişkin alacağımız izlenim patikaya ilişkin de yeniden beklentileri şekillendirecek.
0: Evet,
1: ki yani. Borsa İstanbul açısından aslında senenin başındaki ana konu, ana tema faiz enflasyon denklemiydi. Başta küresel şoklar olmak üzere yani işte yılın siyah kuğusu, savaş olmak üzere beklentileri öteledi, bozdu. Türkiye'nin makrosuna da etkisini takip ediyoruz. Şimdi tabii bir yandan da iç dinamikler üzerinden de hesap yapmak gereken bir sürece de girdik. Dolayısıyla enflasyonun orada ne etki üreteceği konusu daha da kritik hale geldi.
0: Tabii yani sadece böyle günlük değerlendirmelerin dışında baktığımız zaman aylık bazda Ocak ayındaki ciddi yükseliş, Borsa İstanbul'daki yükseliş geçen senenin sonundaki iyimserlikle birlikte neydi? Ana tema enflasyonun düşeceği. Enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla da faizlerin düşeceği. Dolayısıyla %23'e yakın Borsa İstanbul 100 endeksinde bir yükselişi. Tabii ki burada endeks üzerinde ağırlığı yüksek, birkaç tane hisse senedi çok daha yüksek primler yaptı. Diğerleri o kadar katılamadı belki ama genel olarak dönem dönem genele de yayılan alımlarla %20'nin üzerinde yükseliş. Ardından enflasyon acaba yükseliyor mu, ne oluyor diye bir sakinleşme. Mart ayında ise yaşadıklarımız, işte jeopolitik gerilimin tırmanması ve endeksin buradan düzeltmeye geçmesi. Nisan'da toparlanıyoruz derken en son işte Mayıs'ta da yurt içi siyasi gelişmeler, anlaşmanın, barış anlaşmasını fiyatlamasının bir kenara bırakılması, acaba bu iş çok daha mı uzayacak fiyatlaması derken bugüne geldik. Bundan sonra yılın ikinci yarısına işte yavaş yavaş hazırlandığımız dönemde dediğim gibi yine enflasyonun görünümüne bağlı para politikasının seyri, çünkü burada sıkılaşma devam ediyor. Makro ihtiyati sıkılaşma, yüksek faiz, bunlar hem bankaları zorlayan hem de reel sektörü zorlayan gelişmeler. Enflasyonda istenilen sonuç alınmaya başladığında ancak gevşetilebilecek bir şey. Dolayısıyla bu da bizim dışımızda jeopolitik gerilimlerle birebir bağlı gibi. Neden? Çünkü petrol fiyatları, biz petrol tarafında, enerji tarafında hala çok önemli derecede dışa bağımlıyız. Buradaki buradan gelecek haber akışı, fiyatlardaki gelişmeler dolayısıyla bizim piyasamız üzerinde de ana belirleyici olacak.
1: Tabii yani senenin başında çünkü bir önceki enflasyon raporu toplantısında 60,9 revizyonu vardı petrol için. Şimdi geldiğimiz yer ortada, bir de bir yani nerede duracağını da bilemiyoruz. Dolayısıyla ortalamayı nereden alacağımız konusu da bir türlü netleşmiyor. Çünkü bir yandan da ki Fatih Birol'un bu ekranlarda yaptığı açıklama vardı, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Piyasanın henüz sonrasına, yani bu iş bittikten sonrasını da çok iyi hesaplayamadığı, çok iyi fiyatlayamadığı noktasında. Çünkü oradaki açık ne oranda olacak, hasar gören yerlerin geri dönüş hızı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer bir yandan da arz tarafından yeniden sıkıntı yaşayacaksak ve petrol fiyatları da her ne kadar Hesettin çok hızlı bir iniş beklediklerini söylese de ekonomik başdanışmanı Trump'ın, bundan çok emin olmayan analizler, yorumlar da var. Dolayısıyla o tarafta enflasyonist baskı risk devam ediyor küresel anlamda. Petrol tarafındaki, enerji tarafındaki gelişmelere bağlı olarak tabii ki biz de bundan azade değiliz. Değil. Zaten yüksek evet. enflasyonla yakalandığımız bir savaş sürecindeydik. Dolayısıyla o taraf kritik önemde olmaya devam edecek. Birkaç başlık daha aktarayım şirketler cephesinden ben Bekir. Sonra da toparlarız yavaş yavaş. Bir gelsin ekrana playlistimiz. QNB Bank anonim şirketi yurt dışında 401 gün vadeli 20 milyon euro tutarında tahvil ihraç etmiş. Segment sermayesinin %74,85'ini temsil eden payların değerine ilişkin süreç kapsamında rekabet kurumuna başvuru yapmış. Vestel'de 137 gün vadeli 93,53 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç etti başlığı bugün şirket haberlerinde öne çıkanlar arasında ilk üçte. Şimdi tabii biz ağırlıkla yine bundan sonra da yani bayram tatili sonrasında da az önce Bekir'le programın başından beri konuştuğumuz temalar üzerinden analiz yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Yani neyi konuşacağız? Savaş barış senaryosu hangisi ağır basacak, nasıl şekillenecek? Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki bu savaş temasına bağlı ayrışmalar nasıl devam edecek? Az önce zaten üzerinde durduğumuz yani ulaştırma tarafındaki toparlanma, işte enerji, petrokimya, savunma, işte yeni zirveye ulaşmada etkili olan sektörlerdi. Yani destek görenler, olumsuz etkilenenler noktasında ayrışma ve dengelenme nasıl olacak Borsa İstanbul'da? Bir miktar bunlar odağımızda olmaya devam edecek.
0: Önemli olacak Zeynep. Şöyle ki yani Aselsan'ın endeks üzerinde ağırlığı %10'un da üzerinde. Dolayısıyla özellikle sadece tabii ki savunma tarafıyla değil, teknoloji tarafından da bulduğu destekle Aselsan'ın yaptığı yeni sözleşmeler, işbirlikleriyle çok ciddi yükseliş potansiyeli barındırıyordu. Ancak artık fiyat olarak, fiyatlamalar olarak, çarpanlar olarak belli seviyelere geldiği için orada bir yorulma var. Ama endeks üzerinde ağırlığı o kadar yüksek ki ondaki sadece bir puanlık yükseliş veya düşüş diğer hisselerde 6-7 puan olması lazım ki onu karşılasın. O yüzden savaşın biteceğine ilişkin fiyatlamalar eğer Aselsan'da negatif bir görüntüye, bir düzeltmeye, daha da fazla bir düzeltmeye sebep olursa bunun endeks üzerindeki yarattığı baskıyı karşılamak için başka hisse senetlerinin çok ciddi bir şekilde pozitif yönde ayrışması gerekiyor. Bunda nedir? Dediğim gibi savaş bitmesi durumunda banka hisseleri. Banka hisse, Aselsan tek bir hisse, belki ağırlığı çok yüksek ama banka hisselerinde 5 tane büyük banka hisse senedinin hızlı bir şekilde yükselişe katılması durumunda. Ulaştırmanın, Türk Hava Yolları'nın, Pegasus'un bu tip hisselerin yükselişe katılması durumunda bunu absorbe edebilir. Ama onun dışında daha yatay bir bantta Aselsan, Astor gibi hızlı hareket etmiş hisse senetlerindeki yapılacak bir düzeltme endeks üzerinde de baskının daha yüksek olmasına neden olacak.
1: Şimdi tabii bankacılık tarafı dediğimizde aslında oradaki temel konulardan biri de uzun süredir konuştuğumuz yani bu gelişmekte olan piyasalar, ülkeler evrenindeki pozitif havanın savaşla beraber ülkeler arası ayrışma görünümüne gitmesi. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki yerinin bundan sonra nasıl şekilleneceği ve dolayısıyla yabancı yatırımcı tarafının da küreseldeki gelişmelere ve bizim iç dinamiklerimize bağlı olarak ne kadar nereye gideceği konusu da herhalde belirleyici olacak başlıklardan biri olacak diyelim. Ne? Ekranda bir son dakika var. Onu da aktararak programı toparlayalım. Hamaney, İran'ın dini lideri, yani öldürülen Hamaney'in oğlu Mujtaba Hamaney, ABD artık Orta Doğu

0: buradaki üstleri için güvenli bir sığınak bulamayacak açıklaması yapmış. E buyurun bakalım demek istiyorum Bekir. Çünkü işte az önce tam da söylemeye çalıştığım buydu. Bu konu, yani çok savaş gördük. Ben 30 yıldır bir sürü savaşı haberleştirdim, ettim, takip ettim bir şekilde. Ama gerçekten savaş belirsizliktir zaten. Ama retoriğin bu kadar gelgitli olduğu ve birbirinden farklı uçlara savrulduğu bir kriz... Bilmiyorum yani, olmuşsa da ben hatırlamıyorum.
1: Liderlerle ilgili herhalde, evet, yani değil mi?
0: Öyle, liderler cenahından. Bu notta da toplayalım piyasa masasını, Bekir Gürdamar'la yaptığımız yayını. Hoşça kalın, şimdilik görüşeceğiz bir iki
1: saat
0: sonra.
1: İyi bayramlar
0: diliyoruz herkese. İyi bayramlar şimdiden.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
3: Reklam.
14: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, anlaşma umuduyla birlikte haftaya başlarken petrol fiyatları sert bir düşüşle başlamıştı. Ancak ardından İran gemilerine saldırı sonrasında ise her ne kadar savunma şeklinde açıklama yapsa da ABD ve İsrail'den gelen bu saldırılarla birlikte bir miktar daha Brent petrol tarafında yükselişleri takip ettik. An itibariyle $98.85 seviyesinden %2,5'un üzerinde bir yukarı yönlü hareket var. Uluslararası gösterge olan petrol fiyatlarında Brent petrol tarafında, WTI tarafında ise %4,5'luk bir geri çekimi işaret ediyor. Evet, bir diğer tarafta ise tahvillerde ABD'de pazartesi günü, haftanın ilk işlem gününde bir tatil vardı. Burada tekrar işlem açılmasının ardından tüm vadelerde bir değer kazanımı söz konusu oldu. 2 yıllık devre tahviline baktığımız zaman 6 bas puanlık bir düşüşe işaret etmişti. 10 yıllık tarafta baktığımız zaman ise ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yine orada da bir düşüş söz konusuydu. Şu anda 4.51 seviyesinden işlem geçiyor. Dolar endeksi yatay bir başlangıç yapıyordu. Günü yine koruyor, yatay bir seviyede korumaya devam ederken altın tarafında özellikle İsrail'in ve ABD'nin İran'ın gemilerine yapmış olduğu saldırı sonrasında altın tarafında bir kez daha düşüş. Sadece altın değil, gümüş, paladyum, platin gibi değerli metallerde de düşüşü beraberinde getirir bugünün özelinde. Evet, küresel risk iştahını baskılayan bir başlıkla karşı karşıyaydık. Peki içeriye nasıl yansıdı? Hızlıca rakamlara bakalım efendim. Evet, yarım günlük işlemle birlikte yarım puanlık bir negatif seyir söz konusu. 13.813 puandan işlem geçiyor. 34 ise yukarı yönlü, 63 ise aşağı yönlü performansını takip ediyoruz. Peki nerelerden destek geliyor? Bankalar tarafı pozitif ayrışıyor. 0.37'lik yön yukarı, 15.775 puandan işlemden geçiyor. Bankacılık endeksi, sanayi endeksi tarafında yarım puanlık negatif bir seyir. Mali tarafta ise yatay bir görünüm söz konusu. Ulaştırma tarafına bakıyoruz. 0.14'lük yatay negatif bir fiyatlamadan geçiyor. Hizmetler endeksinde yarım puana yakın kayıplar. Turizm endeksi tarafında ise 0.35'lik yön yukarı. Pariteler nasıl şekilleniyor? Dün Bloomberg Dolar Endeksi 1200 puanın hemen altında yatay seyrederken dolar TL sabah saatleri itibariyle 45.90 seviyesinden işlem görmüştü. An itibariyle korumaya devam ediyor. 0.45'lik yön yukarı. Türk lirasının dolara karşı yarım puanlık bir değer kaybı söz konusu. Euro TL tarafında ise 53.39-39 seviyelerini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı ise 1.16.30 tarafından fiyatlama. Sterlin dolar tarafı 1.34.71 ve dolar endeksi ise 0.12'lik bir geri çekilmeyle 99 seviyesinin üzerindeki seyrini devam ettirdiğini de söylemiş olalım. Evet efendim, evet, bir tarafta anlaşma umuduyla başlattığımız hafta diğer haber akışları ile birlikte özellikle Kiev'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırabileceğini söyleyen Rusya, bir diğer tarafta yine Lübnan tarafındaki saldırılarını yoğunlaştıracağını söyleyen İsrail, bunun yanı sıra İran gemilerini vuran ABD, İsrail savunma, her ne kadar savunma gerekçesiyle söylemiş olsa da risk iştahını jeopolitik gelişmeler etkilemeye devam ediyor. Nurol Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Yıldırım, hoş geldiniz. Yarım günlük bir işlem ve ardından uzun bir tatildeyiz biz. Ancak biz tatildeyken önemli açıklamalar da gelecek, veri takviminde var. Haftanın geri kalanında özellikle Perşembe günü Fed'in yakından izlediği çekirdek PCE verisi öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları var derken hareketli bir hafta biz kapalıyken. Peki bugün yarım puanlık negatif seyrin nedeni nedir?
1: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak, dün başlayan iyimserlik bugün biraz daha temkinli bir noktaya dönmüş durumda. Sebebi de malum ABD ile İran arasında bu Hürmüz'ün yeniden açılması ve ateşkesin uzatılması için müzakerelerin ilerlediği konuşuluyordu düne kadar. Fakat bu açıklamalardan yalnızca birkaç saat sonra ABD ve İsrail uçaklarının Hürmüz çevresinde bu İran gemileri ve bazı askeri hedeflere saldırması sürecin ne kadar aslında biz orada yine yeniden kırılgan olduğunu gösterdi. Tabii gelişmelerin ana göstergesi bir süredir petrol fiyatları. Oraya dönüp baktığımızda haftaya anlaşma moduyla sert düşerek başlayan bir petrol vardı. Saldırı haberi sonrası yeniden $98 seviyelerindeyiz. Bir diğer takip edilen yine başlık, önemli başlık, faiz tarafı. ABD'de kısa vadeli tahvil faizleri yine bir süredir bu gelişmelere yükselerek tepki veriyor. Piyasanın artık Fed'den indirimden çok enflasyon daha da kalıcılaşırsa artış beklediğini görüyoruz biz. Özellikle savaşın enerji fiyatları üzerinden bu yarattığı enflasyon baskısı burada ana belirleyici oluyor. Dışarıda pek bir şey değişen yok aslında. Söylemlere göre piyasalar gün ve gün dalgalanıyor, evet, ama sahadaki olumsuz gelişmelerde bu iyimserliği hızlıca törpülüyor durumda. Bugün gelen haberlerde de yine şöyle toparlayıp baktığımızda İran'dan Lübnan'a, oradan Rusya'ya kadar çatışmaların yeniden tırmanabileceği mesajları veriliyor ve barış umutları şimdilik zayıflamış durumda. Ama bu söylemler ve gelişmeler tabii o kadar hızlı değişiyor ki piyasaların duyarlılığı da buna giderek azalıyor. Tahvil ve altın tarafı işin biraz daha kötümser tarafını fiyatlamayı seçerken, hisse senetleri ise tabii kendi iyimser hikayesiyle de birlikte işin iyimser tarafını fiyatlayarak oradan ayrışmaya devam ediyor. İçeriye döndüğümüzde ise küresel taraftaki bu kırılgan ortamın üzerine bizde tabii son günlerde malum olduğu üzere yerel politik bazı başlıklar eklenmişti. Böyle dönemlerde de fiyatlamayı okurken yerli ve yabancı yatırımcıların bu reflekslerini değerlendirmek gerekiyor. Yabancı yatırımcı daha çok bu tansiyonun seviyesi ve bunun makro etkilerine odaklanırken yerli yatırımcı da döviz talebi öne çıkıyor. Tabii de Merkez Bankası'nın ona vereceği reaksiyon durumu var. Bugün itibariyle yerli yatırımcının döviz talebi biraz hız kesmiş gibi görünürken dün piyasada tabii yabancıların hisselerde her ne kadar piyasa iyi olsa da satıcı olarak izledik. Özellikle de Mayıs ayı enflasyon verisi ve Haziran ayı faiz kararına kadar bu yabancıların akımlarını takip etmekte yarar var diye düşünüyoruz. Takvim olarak şöyle baktığımızda bu Mayıs ayı enflasyon verisi ve Haziran faiz kararı olduğunu düşünürsek bayram sonrası fiyatlamaları belirleyecek ana konular da bunlar olacak gibi görünüyor. Görece düşük bir Mayıs enflasyonu gelir ve yerlinin döviz talebi de yeniden yoğunlaşmazsa o yabancı kurumların ima ettiği bir faiz artışına açıkçası gerek kalmayabilir. Zaten sıkı para politikasındayız. Ama tam tersi bir durumda, yani yüksek enflasyon ve gittikçe artan bir yerlinin döviz talebi söz konusu olursa Haziran ayında bir faiz artırımı da yine gündemde olabilir. Son olarak bugünkü çıkışla ilgili, bugünkü satışlarla ilgili belki söylenecek şey. Bugün MSCI'ın aslında pasif fon değişikliklerinin son günü. Her ne kadar yarın bir gün olsa da ayın 30'unda sonlu olması gereken veri bizde bayram nedeniyle bugün gerçekleşiyor olacak. Kapanıştan sonra yani

0: Bayramdan sonrasında artık bu değişiklikler tamamlanmış olacağı için daha rahat bir piyasa o açıdan izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Şimdi herkesin bayramını kutluyor. Sağlıklı, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diyorum.
1: Peki, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz Ömer Yıldırım. Evet, Nurol Portföy ailesine de bu kısa seansa

0: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Beyefendi, yatırım kulübünde çok sevdiğim bir dostumla beraberiz. Doçent Doktor Caner Özdurak'la birlikteyiz. Caner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin. Evet. Şükür kavuşturana.
0: Evet, şükür kavuşturana. Başka yayınlara çıkıyorsun da bir türlü bana gelmen böyle bir olmadı yani, nasip olmadı. Gündem o kadar hareketli ki öğleden sonra genelde haber akışları geliyor. Hala öyle olunca sen öğleden sonraki akışlara biraz daha müdahil oluyorsun. Şimdi nasıl bir bayram tatiline hazırlanıyoruz diye bir genel soru sormak isterim ama gösteriyor ki bize jeopolitik gelişmeler durdurak bilmiyor. Sabah ben 7'den bu yana yayın yaparken şöyle bir başlık verdim. İşte İran gemilerine saldırdı ABD, İsrail sonra savunma amaçlı olduğunu söyledi. Rusya Kiev'e saldırıyor. İşte saldıracak. Uyardı ABD'li mevkidaşlarını. Burada ABD'li vatandaşlarınızı uyarın diye. İsrail, Lübnan saldırılarını yoğunlaştıracak. Dört başlığın üçü hep bir saldırı hikayesini öne çıkartıyordu. Şimdi ama piyasalar ona rağmen bir çöküntü yaşamıyor. Bağışıklık arttı anlamına mı geliyor? Yoksa burada tahvil tarafı daha farklı bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Hisse bambaşka şey fiyatlıyor. Para piyasası bambaşka şeyi fiyatlıyor. Tahvile bakıyoruz bambaşka. Enstrümanlar arasında bir mantık da yok artık. Ne dersin?
1: Ya mantıktan ziyade artık şey değişiyor tabii. Yani bu finansal piyasaların reel piyasaları yutması ve aşırı monetizasyon diye anlattığımız konunun başka bir evresini görüyoruz. Yani öncelikle bir yeniden bir pozisyonlanma oldu. Ta bu tarife dönemine gidelim işte. Birinci Trump dönemi, arada işte Biden dönemini olduğunu çok anlamadığımız ve yine ikinci Trump dönemi ve tarife savaşlarıyla beraber başlayan bir alan kazanım mücadelesi. Çin bir tarafta, Amerika bir tarafta, Rusya bir tarafta. Görünmüyormuş gibi olsa da, her ne kadar ekonomiler o kadar iyi gitmiyor da olsa şu anda. Hı hı. Resim gösterdikleri gibi değil ama ortada işte bir çıpa gibi duruyorlar. Hı hı. Ne o kilit taşı diyorlar ya şeyde, eski mimaride. Hı hı. O şekilde, hı hı, duruyor denklemin içerisinde. Şimdi biz bütün bunları konuşurken aslında paydaş kapitalizmi, hı hı, konuşuyorduk. Yeşil enerji konuşuyorduk. Hani iklim krizinden bahsediyorduk. Davos'ta iklim krizlerinden bahsediliyordu. Yani bambaşka bir ekonomik açılımdan bahsediyorduk. Yenilenebilir enerjilere yatırım, işte yapay zeka yatırımları biraz daha işin bu taraflarındayken birdenbire bir savunma sanayi konuşmaya başladık. Savunma sanayi ile beraber yapay zekaları, yapay zeka ile beraber Nvidia'lar, Nvidia'larla beraber işte Palantir, Antropikler vesaire. Hı hı. Yani savunma

0: savaş üzerine kurulu bir finansal piyasa ve şirketler ve en değerli şirketlerin bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. Hı hı. Şimdi dolayısıyla da sürekli bir savaş konuşuyor olmamız da normal. Çünkü hani bu şirketlerin her ne kadar hizmet ve teknoloji şirketleri olsalar da faaliyet gösterdikleri alan ilk etapta savaş olarak geliyor. Şimdi biz geçmiş dönemlerde de teknolojik gelişim, işte 2. Dünya Savaşı vesaire hep askeri alanda görüp oradan sanayilere veya işte diğer alanlara sıçradığını gördük. Belki burada gene olacak, çünkü savaş, yani savunmayla beraber aslında ilaç ve gıda sektörü de bu yapay zekanın üzerine oturuyor. Hı hı. Ama gıda da nereden oturuyor? İşte yaşadığımız arz sıkıntıları vesaire. İlaç nereden geliyor? Biyoteknoloji, salgınlar vesaire. Hı hı. Yani hep bir olumsuzun üzerine kurulu, bu olumsuzu çözecek olan bir yeni teknoloji veya şirket.
1: Yeni bir sektör oluşuyor. Yeni ya bir ekonomi. Ya da sektör entegre oluyor.
0: O nedenle bu haberlerin bitmiyor olması ve bitirilmiyor olması muhtemelen de buradan da kaynaklanıyor olabilir. Yani çünkü değer dediğimiz finansal piyasaların işte yapay zeka hikayesinin üzerine oturduğu konu bu. Konu bu olunca da bu konu bittiğinde ne olacağını düşündüğümüz zaman orada aslında böyle uzay boşluğu gibi bir şey görünüyor. Yani hakikaten şu an bütün savaşlar bitse ve tamamen barış ve sulh imzalansa bütün ülkelerde ne konuşurduk? Yani rare earth mi konuşurduk? Altın mı konuşurduk? Gümüş mü konuşurduk? Nereden konuşurduk? Yani bu kadar böyle sulhun sağlandığı, dengenin oturduğu bir yapıda tekrar yine şunları konuşmaya başlayacaktık. Amerika aslında o kadar da büyümüyormuş. Kişi başına geliri o kadar da yükselmiyormuş. Ha, enflasyonu da düşürememiş Amerika zaten. İstihdamı da arttırmak istediği kadar arttırmamış. Bir de bu yapay zeka istihdam azalışına da neden olmuş. Amerika bu faiz indirimlerini niye yapmış ki? Aslında faiz indirimi yapacağı bir ekonomik durumu da yokmuştan. Avrupa'nın şu anki sıkıntılı döneminden bizim içerideki problemli yerimize kadar aslında bütün ülkelerdeki ekonomik problemleri gayet net görebileceğimiz, o noise'un, gürültünün bastırıldığı bir ekonomi görürüz. Bu görünmesin diye muhtemelen bu haberler.
1: Peki burada kazanan ana hikaye o zaman bu sektörlerin öncüleri oluyor.
0: Tabii
1: yatırımcı
0: ki.
1: Olmuyor.
0: Tabii. Yani burada işte Daron Hoca'nın son şey kitabı, hani teknoloji ve iktidar, hı hı, arasındaki hikayeyi de anlattı. Hı hı. Burada aslında bu teknolojiyi ilk bulanın bundan rantı sağladığı, gelir dağılımının da bozucu bir etkiyle buradan çıktığı, hatta Varoufakis'in teknofeodalizmden bahsettiği konu bu. Teknofeodal beyliklerin kurulması, bildiğimiz anlamdaki kapitalizmin ortadan kalkması ve bu derebeylikler üzerinden zaten demokrasinin de sorgulandığı bir dönem içinde olmamızın nedeni de bu. Hı. Yani gelir dağılımı o kadar bozuk ve o kadar böyle beylikler, teknofeodal beylikler belli şirketlerin üzerinde, işte şirketokrasi diye okurduk biz öğrenci olduğumuz zamanlarda. Bir 15-20 yıl önce. Doğru. Hikayeleri. İşte öyle bir bozukluğa gittiği için hani burada gördüğümüz konu da hep işte Trump şöyle yaptı. Bu demokrasiye ters değil mi? Ters, zaten öyle bir demokratik bir ortam yok şu anda. Hı hı. Yani gidilen taraf her yerde, her anlamda bir derebeylik sistemi. Ve aslında bir noktada da üretim araçlarının, şirketlerin ve sermayenin elinden alınıp belli başlı teknofeodal derebeyliklerinin ellerinde konsolide olduğu bir durum görüyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki de yatırımcı hani bu momentumun içerisinden kazanıyordur. Yani vagona doğru yerde binip doğru yerde iniyorsa belli bir alan gidiyordur. Ama burada asıl kazanan her zaman bu teknolojinin başındaki kişiler ve bu teknolojiye sahip ve bu teknolojiyi üreten kişilerin vicdanına bağlı bir gelir dağılımı oluyor diyeyim.
1: Bu teknolojileri üreten kişiler ya da bu teknolojiyi üreten ülke dediğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri, Çin bunu takip ediyor dedik. Bugün baktığımız zaman Hindistan'ın daha gölgede kaldığını, onun yerine işte bugün sabah Cumhur Örnek de örnek verdi. Mesela borsada dahil dedi, işte Tayvan borsası mesela bir üst sıraya çıktı, Hindistan'ın üzerine çıktı. Burada da tamamen teknoloji odaklı giden bir hisseyle çıktı dedi. Yani dolayısıyla bunu alt alta koyduğumuz zaman o zaman teknolojik yatırımı hızlı bir şekilde yapan, bu sürece entegre olan ülkeler kazanacak. Diğer tarafta savunma sanayi tarafı mı ikinci sırada gelecek? Savunma alanında yatırım yapan mı gelecek? Mesela Türkiye.
0: Şöyle, tabii bunun ne kadar dengeli dağıldığı.

0: önemli. Türkiye'nin savunma sanayinde çok önemli kazanımları var ama biz bunun borsadaki yansımasını 1-2 ya da hadi 5 şirket üzerinden görüyoruz diyelim en fazla. Bu kadar hızlı büyüme anlamında söylüyorum ama ciddi anlamda henüz borsada var olmayan, finansal piyasada var olmayan ve yatırımcıya açık olmayan şirketler de var. Şimdi ya bunlar da borsaya gelecek, öyle bir yapının üstünde konuşacağız. Ya da bu çok niş bir alanda geneline yansımayan, ekonominin geneline yansımayan, hani gelir dağılımına çok da fazla etkisi olmayan bir değer olarak bir yerde kitli bir şekilde duracak. Hani bu biraz tercih meselesi. Ama Hindistan örneğine geçecek olursak onunla ilgili iki tane çalışmamız vardı bizim. Hatta birisini Derya ile, Derya Hekim'le beraber yapmıştık.
1: Serapman olsun.
0: Çin'in ikamesi olarak Hindistan. Şimdi burada iki tane şey var. Bir, gerçekten Hindistan'ın da iş gücü anlamında ve Çin'in ortalama maliyetlerinin yükseldiği ve başka bir faza doğru geçtiği bir yerde Çin'in ikamesi bir iş gücü ve ülke olarak, büyüklük olarak da hani bunun yanında bir absorbe edebilen bir ikame olarak çıkması. İkincisi de gerçekten borsada bunlar mint ekonomileri de geçiyor zaten. Hı hı. İşte Meksika, Hindistan, Nijerya, Türkiye. Bu grubun içerisinde borsasında da teknoloji şirketlerinin ve holding vari şirketlerin, bizdeki holdingler gibi olan şirketlerin de var oldu ama teknoloji tabanlı yatırımlarıyla bir adım öne çıktı. Dolayısıyla hı hı. bu yönde de işte Çin'e benzediğine dair işte bulgular olan ve hani bunu modellere koyduğunda da benzer hareketler yapan, endeks olan bir piyasa olarak ortaya çıkıyordu 2 sene önce bundan. Ve Çin'den de Hindistan'a bir sermaye akışı olduğunu net bir şekilde görüyorduk. Şimdi bizim borsamız biraz old money bir borsa. Biraz değil, bayağı old money bir borsa. Her ne kadar şirketler kendi faaliyet alanları içerisinde açılımlar yapmaya çalışıyor olsalar da biz Amerika'daki gibi, hatta Çin'deki gibi bir yapay zeka veya mevcut gündemdeki alanlara dokunan, işte biyoteknoloji, gıda, savunma ve yapay zekanın üzerine oturan şirketler gibi bir örneklerimiz çok az olduğu için piyasada, şimdi bizim makro finansal stratejimiz eğer ki savunma sanayi ve bunun üzerine de büyükçe bir hizmet sektörü oturtup sanayinin bunun içerisindeki payını azaltmak üzerine ise, ki öyle.
1: Doğru.
0: Biz bunun karşılığını, iz düşümünü finansal piyasada görmüyoruz. Hı hı. Şimdi bu stratejinin iz düşümü olmayan bir borsa ile ilgili yatırımcı ne düşünür? Buradan nasıl bir seçim yapmaya çalışır? İkinci durumda alternatiflerine ulaşmanın bu kadar kolay olduğu artık günümüzde bir ortamda. Yine tasarrufunu buradan yana mı kullanır? Yani iç piyasadaki finansal enstrümanlardan mı kullanır? Yoksa bunun ikamelerine zaten rahat ulaşabildiği için yurt dışındaki bu ana hikayeyle, küresel hikayeyle uyumlu olan işte Palantir'dir vesaire. Yani bu şey anlamında söylüyorum. Yani bu Magnificent Seven'ın yanına eklenen ve çokça konuşulan şirketler olduğu için söylüyorum. Hani bir öneri anlamında değil.
1: Yatırım tavsiyesi değil.
0: Yatırım tavsiyesi değil.
1: Daha ama gene muhteşem yani. Muhteşem yedinin dışında sıraladığımız.
0: Ya bunlar ortaya çıkıyor gibi ve şu anda bunlar konuşuluyor. Yani işte Barons gibi zaten Financial Times, Wall Street ama ana hikayede niş hisseler içerisinde bunlar konuşuluyor ve bunların ileride neye dönüşebileceği, yani işte yapay zeka nasıl bir katma değer yaratacak sorusunun cevapları buralarda, bu üç alanda görünüyor.
1: Ama burada da bir tartışma çıkmıştı ya, işte yatırımlar tartışılmıştı, pozisyonları tartışıldı. Yani buraya da çok gölge düşürülüyor bir süreçte. Yani sonra bir dönem bakıyoruz parlıyor, sonra tekrar aslında oraya dair endişeler artıyor. Yatırımcı bu kez seçimini yaparken nasıl daha rasyonel olabilirim, nasıl daha riskten arındırabilirim kendimi diye bakıyor. Çünkü gerçek bir dünya var. Trump, bundan Trump öncesinde Biden döneminde biz sürdürülebilir enstrümanları biraz daha konuşuyorduk. Sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşan enstrümanları konuşurken bugün adını anmıyoruz farkındaysan Caner.
0: Ya sana şöyle söyleyeyim. Gerçek olmayan bir tek şey varsa o Trump. Şu anki konjonktürde. Bir gerçek olmayan o. Hani karton bir karakter gerekiyordu. Bu disruptionların yapılması için ülkelerin ve ekonomilerin arasında. O da Trump zaten. Çünkü insan aklını normalleştirmesi gerekiyor bu kadar çok kaosu bir yerde. Ama Trump'a bakınca normalleştiriyorsun. Yani aile büyüğün olsa yoksa tedaviye götürürsün. Hani herhalde demans başladı falan. Çünkü bir söylem bir söylemi tutmuyor. Aynı gün içinde değişiyor. Ki evet. Bunun akademik paternleri de var. Şimdi somut bir örnek vereyim sana. Şimdi

0: Yapay zeka ile ilgili hani beklentilerin çok iyi olduğu bir yerde Michael Burry ne yaptı? Shortladı. Michael
1: Evet.
0: Burry'i bilmeyenler için 2008
1: Söyle.
0: krizini işte tahmin edip
1: Tayinlerinden.
0: Big Short filminde Christian Bale'in oynadığı karakter diye söyleyelim. Neden bu oldu? Çünkü aslında şunun farkına varıldı. Kağıt üzerindeki büyüme ve o exponential büyüme reel anlamda altyapının kaldıramayacağı bir büyüme mi? Soru işareti de geldi.
1: Doğru.
0: Çünkü Amerika'nın altyapısı ciddi anlamda eski ve yenilenmesi gereken, rehabilite edilmesi gereken ve ciddi yatırım büyüklükleri gereken bir alan. Veri merkezlerinin harcadığı enerji, su tüketimi, yani burada çevreye vereceği zarar ve bunun aslında gerçekten de gerekli olduğu mu? Hani şeyler var ya, Grok, beni rahat bırakın ya diyor, abuk sabuk sorular soruyorsun, fotoğraflar yaptırıyorsun falan. Şimdi bunlar denetimsiz bir şekilde kullanıldığı için böyle bir hani soru işaretleri var. Peki bu soru işaretleri olan yerde ne yapıyorlar? SpaceX halka arzı geliyor. Aslında
1: Doğru.
0: SpaceX'in içerisinde uzayda veri merkezleri oluşturulması için bir altyapı hikayelerinin olduğuna dair konuları görüyoruz biz ve aslında hani dünya bunlarla uğraşıyor.
1: Doğru.
0: Dünya bunlarla uğraşırken biz ne yapıyoruz? Enflasyonu tutmak için rezervlerimizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu rezervler işte 25-30 milyar dolar civarı bir rezervle tutunduk gibi düşünsek. Bugün Meta Hyperion'ın Louisiana'da yaptığı veri merkezinin yatırım büyüklüğü 27 milyar dolar. Hani maliye politikası falan da diyoruz ya, aslında maliye politikası bu. O 27 milyarı rezervde yakmayıp burada yatırdığın zaman o maliye politikası oluyor. Ve bir ekonomik bir değer yaratıyor. O yüzden yapay zekanın hikayesi aslında iyimser ve kötümser ama bir bu kadar da somut. Ve dışarıdaki hikayelerde sadece yer küreyle de alakalı değil, aslında uzay boşluğunda soğutmanın ve işte su tüketiminin olmadığı, soğutmanın daha rahat yapıldığı ve verinin orada depolandığı yapılar üzerine kurulu ve paralar buralara harcanıyor.
1: Şimdi demişken hadi o zaman biraz da içeriye geçelim. Dünyayı kurtardık. Şimdi biraz içerideki ekonomiyi konuşalım. Şimdi dış siyasi gelişmeler, dış şoklar diye nitelendireceğimiz gelişmeler. Bunun yanı sıra bir de içerideki siyasi gelişmeler. Bugün sen içeride hangi alanı daha riskli görüyorsun? İç siyasi gelişmeler karşısında ertesi günü piyasa hızlı bir toparlama yaşadı. Ama küresel siyasi gelişmelere müdahil olamıyoruz. Oraya yönelik bir takım önlemler aldı. İşte Finansal İstikrar Komitesi bunu ilk savaş başladığı noktada geldi. Geçtiğimiz hafta kredi büyümelerinde yine kısıtlamalar getirdi. Dolayısıyla bugün içerisi için ilk izleyeceğin önümüzdeki haftalarda İzleyeceğin gelişme ne olacak? Küresel mi olacak? İç siyasi gelişmeler mi? Makro veriler mi? Buradaki hassasiyetimiz nedir bizim?
0: Benim hassasiyetim hala içeride. Yani
1: İçeride.
0: biz bayram öncesi bence çok daha göreceğimiz şeyi görmedik. Hani ilk bir oradaki stres bir bastırıldı. Ama bu stres toplumsal olarak nerede mutabık kalınacak? Toplum burada nerede duracak? Beklentilerini nerede set edecek? Hane halkı, reel sektör, piyasalar. Piyasa her zaman daha iyimser zaten. Yani bizim 30'un altına enflasyon düşmez dediğimiz yerde 25'lerde enflasyon bekliyorlardı. 21-22 enflasyon olur dediğimiz yerde 26-27 bekliyorlardı. Ya bir uçtan bir uca gidiyor. Hani piyasa bence hane halkı kadar şey, sapmalı tahminler yapan bir alan. Ama reel sektör daha ortada ve biraz daha konuyu iyi okuyan tarafta duran kısım. Şimdi buradaki beklentiler nerelerde oluşacak? Maliyetlere ne kadar yansıyacak? İleriye dönük bir kalıcı bozulma olacak mı? Eğer bu ileriye dönük kalıcı bozulma olursa bir kere enflasyonda 26'lar seviyeleri ben kişisel olarak ulaşılabilir olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi emin değilim. Yani bir görmek lazım. Bayramdan sonra nerelerde dengeleneceğiz? Mayıs, Haziran enflasyonları nasıl olacak? Şimdi Mart, Nisan enflasyonunu göreceğiz. Ondan sonra önümüzden emin olacağız dediğimiz yerde içeriden bir şok geliyor. Nisan, Mayıs'ı görüp emin olacağız diyoruz, dışarıdan bir şok geliyor. Dolayısıyla maalesef bu sene biraz böyle iteratif gidecek gibi. Ama sene başı beklentim benim 21-22 idi. Şu an hani bu son olaylar olmadan önce

0: 26'lar zaten Merkez Bankası ile o konuda biraz ant attım. Ama şimdi bu beklentilerin ne kadar bozulduğunu göreceğiz. Dolayısıyla içeride neyin ne olduğunu tam anlayamadık bence.
1: Doğru.
0: Hani oradaki kargaşaya doğru bir müdahale yapıldı. Ama bu müdahale devamlı mı olacak? Bu müdahaleden sonrası gelecek mi piyasada? Yoksa müdahalenin sonrasında mı bir ters bir etki göreceğiz? Bunları bilmiyoruz. Bunları göreceğiz. Dolayısıyla ilk şeyim içeride ne olacağı ve bayram boyunca da ne olacağı. Çünkü aslında bayram uzun bir bayram ve hani insanların kafalarının rahat edeceği ve uzun tatillere çıkmak istediği bir bayram. Bizim çıkamadığımız.
1: Şu anda çalıştığımız.
0: Gözünde gördüm onu.
1: Bugünden itibaren çıkıyoruz. Hani şanslıyız mı?
0: Böyle bir ortamın da gergin geçmesinin yatırımcı psikolojisinde yaratacağı bir negatif etki de olabilir. Yani bunları iyi izlemek lazım. Dışarısı çünkü bir noktaya kadar hep aynı. İşte Hürmüz açıldı, kapandı. Petrol fiyatları 100 oldu, 120 oldu. Yani petrol fiyatı bugün barış olsa zaten yansıdı bir yere kadar. Yani o petrol fiyatlarının ortalama 80 dolarlarda falan olması. Ben gene oralarda Merkez Bankası'nın şeyleriyle antat gibiyim. Yani o üst bandıyla 80'ler ortalamaları gibi olursa o 26'lar tutturulabilir gibi. Ama orada da hani bir öngörülebilirlik yok. Yani OPEC arz arttırırsa oradan bir dengeleme olursa belki, ama hani sonuçta kalıcı bir huzur orada da yok. Yani Trump'ın bir gün aldım bir gün verdim dediği bir şey. Ama buradan da şunu anlıyoruz, demek ki daha ötesi olmayacak. Yani bu kadar ileri gerinin yapıldığı bir yerde daha böyle topyekün bir savaş durumu, işte alanın genişlediği, başka yerlere sıçradığı bir şey beklemiyoruz en azından gibi görünüyor. Dolayısıyla öncelikli içerisi hala daha ağırlıklı olarak, çünkü dışarıya alıştık ve dışarı belli bir süre daha böyle gidecek gibi. Oralarda maliyetler, fiyatlamalar yapıldı zaten bir yere kadar.
1: Evet.
0: O nedenle önce içerisi sonra dışarısı.
1: Peki şimdi şöyle diyelim o zaman, petrol fiyatı şu anda 99 dolara çıktı, %3'ün üzerinde. Uluslararası gösterge Brent'te 3.27'lik bir yukarı yön söz konusu. Şimdi Caner, arz şoku bu ve dolayısıyla para politikasında bir sıkılaşmaya gidilmemesi gerekiyor diyen ciddi bir grup var. Hayır, bu beklentileri yönetme anlamında ciddi bir mesajdır. Sıkı duruşun devam ettirilmesi yönünde diyen de ciddi bir grup var. Neredeyse %50-50. Sen hangi taraftasın?
0: Ben biraz daha arz şoku tarafındayım. Ben özellikle son yıllarda merkez bankalarının verdiği sinyaller, merkez bankalarının kredibiliteleri, işte Merkez Bankası nefes aldı, Merkez Bankası yan baktı şeylerinden biraz uzaktayım. Yani evet, para politikasıyla alakalı elindeki araçlarla yapması gerektiğini yapıyor ama hani etki alanında o kadar. Yani bundan 10-15 sene önce daha şeyleri tartışıyorduk. Merkez bankalarının ellerindeki araçlarla para politikalarının etkileri işte dilute oluyor mu? Neden? Çünkü paranın ikamesi olan paramsı çok fazla şey var. Çok fazla ödeme aracı var. Çok fazla işte artık dijital paralar, kriptolar, ödeme sistemleri vesaire, hani türev ürünlerin varlığı bile aslında bir likidite yaratma anlamında bu etkileri bozuyordu. Hala da bu etkinin seyrelerek devam ettiğini görüyoruz. Ama hani petrol şoku üzerinden okuyacaksak bunu, zaten buradan gelen bu arz şoku, işte ters arz şoku, adverse supply shock dediğimiz tarz şoklar sıkı para politikasıyla zaten çözülmez. Yani kalıcı bir şekilde çözülemez. Bunu en iyi ihtimalle etkin bir bütçe, etkin bir kaynak tahsisiyle, kamu harcamasıyla çözersin. Yani buradaki kamu harcamasın söylemi de yanlış. Hani kamu tasarruf etsin tabii ki. Ama belli bir sinyal vermek anlamında hane halkına karşı gereksiz harcamalar yapılmasın. İşte bazı davetler belki de bu kadar hane halkının gözüne sokulmasın. Bu ayrı konu. Bu biraz da işin politik siyasi tarafı. Ama kamunun etkin kaynak tahsisi yaptığı, gerçekten enflasyonun düşmesiyle alakalı eksiklerimizin olduğu alanlar, işte tarım, hayvancılık vesaire, hani buralara, sanayinin belli alanlarına, kar marjlarının yüksek, işte vergi üretme kabiliyetleri yüksek olan alanlara, konsolidasyon gereken yerlerde konsolidasyonun yapıldığı, realokasyon yapılması gereken, işte İstanbul'un içinden çıkıp buradaki maliyetlerin yükselmesini Orta Anadolu'ya mı yayacağız gerçekten, işte Kuzey Güney aksına mı yayılacak? Hani buralara daha fazla ağırlık verilip buralara kaynakların harcanması gereken bir şey.

0: şekille buradan çıkılır. Onun dışında para politikasıyla sıkı kalalım. Zaten 3 yıldır sıkıyız. Yani 80'den 30'a düştük işte. 30'dan aşağı düşmek sıkıntı. 30'dan aşağı gelmek de problem
1: oluyor. 30'a kadar, 30'dan
0: yani
1: sonra.
0: Sıkı, evet, hani,
1: ama şanssızlıkta da şokun sert bir şekilde geliyor olması. Oldu yani zor ekonomi.
0: Covid'de böyle gelmişti. Covid'i de hatırla. Aha. Biz Covid'de de kendi ayağımıza sıkmış bir şekilde Covid sürecine de girdik. Ya burada da süreçten sonra kendi ayağımıza sıktık aslında. Biraz biz kendimiz işi zora sokmayı da seviyoruz gibi görünüyor. Yani sevmekten kastım bu bir tercih. Hani buradan bunu anlıyoruz. Çünkü bunun tam tersinin yapıldığı, işte çok düşük faizli kredilerin verildiği, herkese kredilerin dağıldığı dönemden başlayan problemin o cycle içerisinde, yani arz talep spirali, enflasyon spiralinin içerisinde biz sürekli bir arz tarafında, bir talep tarafında, bir arz tarafında, bir talep tarafındayız. Çünkü net bir çözüm yapmıyoruz. Yani orta gelir tuzağında dönüyoruz dediğimiz şey de bu aslında.
1: Şu an enflasyon için en temel değişkenin senin ne? Petrol fiyatları dışında döviz kuru hassasiyetini orada koruyor mu? Yani enflasyonda baktığımız zaman şu andaki en büyük işte nedir? Reel faiz hikayesi mi? Biraz daha yani dolaylı olarak tabii buna bakmak lazım ama nedir orada enflasyondaki senin için en temel değişkenin?
0: Şimdi atalet ve beklentileri söylemiyorum. Bu birinci değişken olarak çıkıyor karşımıza zaten. Hı hı. Hala daha öyle. Hı hı. Azalarak devam etse de öyle.
1: İkincisi, kontrol altına alındı mı?
0: Çok yavaş.
1: Emin değilsin.
0: Çok yavaş. İkincisi döviz ama. Yani dövizi şöyle düşünmek lazım. Hatta bir tane John Wick filminde vardı işte böyle bıçağı saplıyor karşısındakine. Sonra diyor ki çekme. Yani çekersen çünkü işte kan kaybından ölürsün. Hani bekle. O bıçak orada içeride bekliyor. Bu KKM'de de böyleydi. Carry Trade'de de böyle. De sıkıntı Carry Trade'i nereye park edeceğiz onu bulabilmiş değiliz.
1: Risk oluşturuyor mu sence? Hisseye geçmez mi Carry Trade'deki?
0: Geçemiyor. Geçememesinin nedeni de işte biraz önce bahsettiğimiz konular. Burada çok güzel bir açılım yaptın aslında. Bunu birkaç kere ben dile getirdim ama çok karşılık görmedi. Finansal piyasalar ve borsa aslında bu harcama kabiliyeti olan veya parasının değerini korumak niyetiyle bunu bir yerde değerlendirmek isteyen kitlenin elindeki fazlayı, fazla tasarrufu çekebilecek güvenli bir alan olmalı. Hı hı. Ama biz bir güvenli olamıyoruz volatiliteden ötürü. İki, bu alternatifleri çok fazla sunamıyoruz. Yani dışarıda daha fazla alternatif var. Dışarıda bazı alanlarda volatilite çok daha düşük ve momentum hep yukarıya doğru. Şimdi bunu yapamadığımız yerde dövizi bir şekilde mevduatla veya faizle tutmak zorunda kalıyoruz. Ha, belki biraz şundan da buradaki baskı artık azalıyor olabilir. Gram altın. Ha, biraz gram altın da öğrendi artık insanlar. Yani neden dolar tutayım? Gram altın tutunca da dolar tutmuş gibi oluyorum.
1: Oluyorum.
0: Konusu var.
1: O da bekletiyor.
0: Ama hani asıl konumuz zaten şey de değil. Bu da değil. Dolayısıyla döviz burada hala daha en önemli etkenlerden biri benim için. Yani şeyden falan bahsetmiyorum. Yani yapısal reformlar, işte ekonominin yapısı değişmesi lazım. Bizim büyüme çok kompozisyonumuzda olmuş. Problemler var. Bunlar var. Bunlar hala devam ediyor. Şimdi büyüme rakamı gelecek. İşte senin sonunda 3.2 mi büyüyeceğiz? Ya tamam 3.24 ne nasıl büyüyeceksek büyüyelim. Hangi kompozisyonda büyüyeceğiz? Yani bizim tarımda
1: tarımın orada 108 puan aşağı çekmemesi lazım.
0: Tarımın daraldı negatif büyüme diyorlar da yani daraldı tarımın.
1: Aynen.
0: İnşaatla büyüdüğümüz, hizmete yaslandığımız, sanayinin içerisinde savunma olmasa çok hani ileriye gitmediğimiz.
1: Tüketimin daha sınırlı olduğu.
0: Hani bu kompozisyonda zaten gidebileceğimiz yer, cari açığı indirebileceğimiz yer belli. Şimdi Haziran geldiği zaman şeyleri konuşmaya başlayacağız. Hani turizmde istediğimiz yerlere geldik mi? Gelemedik. Döviz kurunda burada da baskı oluştu. İşte o yüzden de faizi indiremedik. Merkez Bankası acaba arttırması mı gerekiyor falan. Şimdi yazın bunları konuşmaya başlayacağız tekrar.
1: Daha arttırma olur mu masada? Olmaz.
0: En azından olur. Üst banta para politika faizini üst banta kadar götürebilirler. 43'e
1: de alan açar diyorsun. Yani bu bir ihtimal olabilir böyle bir durumda.
0: Bu hafta yaşanmasaydı enflasyon raporunun açıklanmasından hemen önce yabancı bankalardan bir 300 bas puan artış işte beklentisi gelmişti. O zaman da aynı şeyi söylüyordum. Hani o kadar bedava para dağıtmamız gereken bir ekonomimiz yok.
1: Evet, doğru.
0: Ama bir bayramdan sonrasını şimdi görmemiz lazım.
1: Bir görelim
0: lazım
1: diyorsun. Peki o zaman sana iyi bayramlar diliyorum. Katkıların için teşekkür.

0: Teşekkür ediyorum. Ve efendim doçent doktor Caner Özdurak'la birlikte değerlendirmiş olduk. Programı noktalıyoruz ama noktalamıyorum. Grafik düellosunda bir kez daha birlikteyiz. Hoşçakalın.
1: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve grafik düellosunda devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, şimdi bir tarafta 2026'nın özellikle ikinci ayının sonu itibariyle baktığımızda Trump ve daha doğrusu ABD ve İran arasındaki gerilimi takip ettik. Nisan boyunca da bunu aslında gördüğümüzde özellikle bu müzakere trafiği sürdü. Nükleer program değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın açılması, yaptırımlar ve çatışmanın sonlandırılmasıydı özellikle. 27 Nisan'da İran'ın ABD'ye bir öneri sunduğu, bunun Beyaz Saray'da teklifleri değerlendirildiği de ortaya çıkmıştı. Fakat geldik gördük ki hala o günden bugüne hiçbir gelişme yok. Olumlu ardından olumsuz haber akışı. Bu da piyasa fiyatlamaları üzerinde farklılığı beraberinde getiriyor değil mi? Brent petrole bakacağım ben. Bir de tahvil faizi makasının daralma hikayesine bakacağım. Çünkü iki senaryo var orada. Bir, büyümenin daha sınırlı kalabileceği, iki, enflasyonun çok daha yüksek kalabileceği yönünde beklentileri aktarıyor. Sen ne yapacaksın?
2: Ben de aslında birazcık bu son dönemde özellikle dün gelen ateşkes beklentileriyle beraber, olan haber akışıyla beraber Hürmüz'de durum ne? Çünkü dün aslında biz son 24 saatte 30'dan fazla geminin geçtiğini biliyorduk. Son durum ne oldu? Birazcık Hürmüz'de umutlar ne durumda? Açılacak mı, açılmayacak mı? Bir piyasa beklentisine bakacağım. Oradan da aslında birazcık Avrupa'ya geçmek istiyorum Pelin. Avrupa'dan çok sıkça enerji ve maliyet üzerindeki baskılardan dolayı sıklıkla bahsettik bu süreçte. Ama önümüzdeki süreç için ECB tarafına ne bekleniyor? Bir miktar ona değineceğim.
1: Ona bakalım. O zaman başlayalım hızlıca. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim. Evet, sabah da aslında bu grafiği kullanmak istemiştim. Özellikle grafik düellosunda da bunu taşımak istedim. Şimdi 5 ve 30 yıllık ABD tahvil makası daralıyor. Yani bu 120 bas puanlardan bugün gelinen noktaya 80 puana kadar inmiş bulunmakta. Dolayısıyla zirve seviyesi 120'nin üzerine çıktıktan sonra sert bir şekilde 5 ve 30 yıllık arasındaki farkı görüyoruz ki 80 bas puana kadar inmiş bulunmakta spreadlerde. Peki bu ne anlama geliyor? Uzun vadeli faizler ile orta vadeli faizler arasındaki farkın kapanması. Yani aslında meali senaryo 1 dahilinde higher for longer dediğimiz bir senaryo mu fiyatlanıyor burada? Bir beklenti mi var? Nedir bu beklenti? Kevin Warsh tartışmalarıyla bağlantılı bir beklenti efendim. Fed kısa ve orta vadede faizleri yüksek tutacak beklentisi bir miktar daha öne çıkarken 5 yıllık tahviller buna duyarlı olduğunu gösteriyor. Ama 30 yılda büyüme enflasyon hikayesi biraz daha sınırlı göründü bu süreç içerisinde. Dolayısıyla 5 yıllık getiriler yukarıda kalırken 30 yıllık getiriler ise aynı hızda yükselmediğini bize gösterdi. Ve bu da makasın daralma hikayesiydi. Diğer bir senaryoya baktığımız zaman ise büyümenin daha sınırlı olabileceği yönünde. Büyüme konusunda temkinli bir tahvil piyasası var şu anda. Ve dolayısıyla piyasa uzun vadede çok güçlü bir büyüme ve yüksek enflasyonu fiyatlamıyor. Ama kısa vadede, yakın vadede sıkı bir politika, uzun vadede daha düşük bir büyüme ihtimali karışımı karşımıza çıkıyor piyasa etkisinde. Dolayısıyla o yüzden böyle bir tartışma var. Hisseden daha gerçekçi bir fiyatlama mı yaşanıyor? Beklentisi var Elif. Burası önemli hakikaten. O yüzden tahvilleri çok daha yakından takip ediyorum diyen piyasa oyuncuları var. Ben programda da sorduğumda ben tahvil göstergesine bakıyorum. Hisse değil, benim baktığım, takip ettiğim tahvil göstergesi diyen piyasa oyuncuları var. Hemen geçelim. Bu süreç Brent petrolde nasıl bir etki yarattı? Efendim, petrol piyasaları ateşkes konusunda iyimser. Bunu da baktığımız zaman kontratlardan anlıyoruz. Aralık 2026 Brent petroldeki ve Haziran Brent'e baktığımız zaman İran Savaşı'nın başladığı noktada kontratlarda özellikle bir yukarı yön söz konusu oldu. Ancak sebep buradaki ana fikir Orta Doğu'da yaşanan krizden dolayı, arz riskinden dolayı bir sıçramanın yaşandığını bize gösterdi. İran konusunda piyasalar üzerinde, Hürmüz Boğazı, deniz taşımacılığı üzerinde, tanker taşımacılığı, arz kesintisi ve jeopolitik risk primi fiyatlamaya başladı. Yakın vadede kontratların daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani Aralık 2026'da çok daha yüksek bir vade var burada. Fakat bunun dışında Haziran 2027'ye baktığımız zaman uzun vadede daha iyimser olduğunu gösteriyor kontratlar bize.
2: Kontratlardan bahsetmişken aslında birazcık buradan geçmek istiyorum tahmin piyasası verilerine. Çünkü ekranda gördüğümüz klasik bir ekonomi verisi değil, tahmin piyasasında alınan pozisyonlar, gerçek parayla alınan pozisyonlar. Hürmüz'ün açılmasına ilişkin 30 Haziran'a kadar gerçekten normale dönecek mi diye alınan pozisyonlardan bahsediyoruz. Nisan sonunda umutlar bir miktar yükselmişti. Çünkü 7 Nisan'da başlayan ateşkes sürecinin bir miktar daha ılımlı gittiğine, arada dalgalanmalar olsa da karşılıklı cephelerden farklı söylemler gelse de bir miktar daha piyasalar Hürmüz'ün 30 Haziran'a kadar açılacağı beklentisine karşı daha yüksekti. Fakat arkasından gelen haber akışıyla beraber Mayıs ayının ortalarında 25 puana kadar düşerek bir miktar daha Hürmüz 30 Haziran'a kadar açılmayacak beklentisi güçlendi. Geldiğimiz noktada son haber akışıyla biraz %60'ın üzerine çıkan 30 Haziran'a kadar evet Hürmüz açılır ve normale döneriz ki keza programın başında da söylediğim gibi aslında dün hafta sonu gelen iyimser haber akışıyla beraber Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçtiğini biliyoruz. Fakat arkasından dün gelen haber akışıyla beraber şu an seviyenin yaklaşık %40-45 bandına düştüğünü söyleyebiliriz. Yani piyasa şu an son haber akışlarıyla bir miktar daha olumsuzluğa kapılmış durumda. Fakat önümüzdeki süreçte ne olacağını tabii ki de haber akışlarıyla beraber göreceğiz. Hemen geçmek istiyorum diğer grafiğime. Çünkü Pelin de az önce Amerika tarafından bahsetti. Avrupa tarafında neler oluyor? ECB cephesinde, Avrupa Merkez Bankası cephesinde neler var? Birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Savaşın başından beri enerji fiyatlarının yükselişi, Brent petrolün yükselişiyle beraber Avrupa üzerindeki enerji ithalatına olan bağımlılıkları ve enflasyon üzerinde yaptığı baskıdan sıkça bahseder olduk ama politika 2026 Aralık politika faiz beklentileri özellikle savaşın başında bir miktar daha yüksekken Mayıs ayının ortalarına doğru aşağı yönlü, yani bu evet enerji ithalatçısıyız, bağımlıyız ama bir miktar daha her şey normale dönebilir, belki de bu kadar faiz artırımına ihtiyaç kalmaz derken sonraki süreçte Mayıs ayının sonlarına doğru biraz daha yükseldi. Burada ECB cephesinde üyelerinin açıklamaları vardı. Bir dahaki ay kesin bir faiz artışı bekliyorlardı. ABD'nin kalıcı bir barış anlaşması sağlamazsa Merkez Bankası'ndan bir dahaki ay için faiz artırımı bekliyorlardı. Arkasından Christine Lagarde'ın bir açıklaması geldi ve Haziran sonunda enflasyon beklentilerini bir miktar daha yukarı revize edebileceğini söyledi. Fakat piyasa diyor ki biz yıl sonu için şu an politika faizini bir miktar daha aşağıda görüyoruz. Bence bu durumu halledebiliriz diyor. Bizdeki önümüzdeki süreçte izleyip göreceğiz Pelin.
1: Peki, yani faizi bol bol konuşacağımız, büyümenin nerede şekilleneceği önemli hale gelecek. Efendim evet, böylece programı grafik tüellosunu da noktalıyoruz. Uzun bir araya giriyoruz değil mi? Herkesin Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, hafta içinde Kurban Bayramı vesilesiyle kısa bir haftaya giriş yapmıştık. Bugün içeriye bakıldığında piyasalar saatler 12.30'u gösterdiğinde kapanışını sergileyecek bir süz endeksi nezdinde konuştuğumuzda. Fakat dışarıya bakıldığında jeopolitik tansiyon dün sabah saatlerinde bir hayli durmuş ve barış umudu konuşulurken bu sabah saatlerine bakıldığında ABD ve İsrail'in İran gemilerine saldırmasının ardından umutlarda bir tık da aslında sonraki haftalara kalmış gözüküyor. Çünkü bakıldığında saldırının öncesinde hem Washington hem de Tahran tarafında müzakerelerin konuşabileceği, masaya oturtulabileceği bir söylemlerle beraber yükselen piyasaları izlemiştik. Şu ansa küresel tarafa dalgalı bir seyrin olduğunu fiyatlamalar nezdinde görüyoruz diyelim ve bu hafta içeride kısa bir hafta varken bugün kapanışımızı izleyecekken dışarıya bakıldığında dünyada hem İzlanda hem de burada bakıldığında Japonya tarafında küresel merkez bankası başkanlarının katılacağı konferanslar gerçekleştirilecek ve TCMB Başkan Yardımcısı İshak Kara ise İzlanda'da bir konferansta konuşmasını gerçekleştirecek diyelim. Veri ajandasına bakıldığında bu hafta Perşembe günü Fed'in önce enflasyon göstergesi çekilecek PC yani kişisel tüketim harcamaları da gelecek. Bunları küresel piyasalar nezdinde takip edeceğiz diyelim ama biz kapalıyız. Peki bugünün gündem başlıkları neler var? Biraz bakalım dilerseniz. Haftanın son işlem günü diyelim. Kısa bir haftaya giriş yapmıştık. Jeopolitik tansiyon oldukça yükseldi kısa bir süre öncesinde bakıldığında. Dün sabah saatlerinde jeopolitik tansiyonda bir durulma emaresi varken bu sabah saatlerine bakıldığında ABD ve İsrail'in İran gemilerini bombalamasına saldırmasının ardından hem Tahran'ın hem Washington tarafında yapılacak müzakereler nezdinde barış umutları sonraki günlere kalmış gözüküyor diyelim. Taraflar nezdinde açıklamalar gelmeye başladı. Bu saldırının ardından İran tarafından İran dini lideri Hamenei bir açıklama yaptı ve ABD artık Orta Doğu'daki üsleri için güvenli bir yer bulamayacak dedi. Bunun öncesine bakıldığında barış anlaşmaları konuşulacak deniyordu ve hem Trump hem de İran tarafından açıklamalar da gelmişti aslında. Bu saldırı öncesi açıklamalara bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilmesi veya Uluslararası Atom Enerjisi eşliğinde imha edilmesi gerektiğinin altını çizmişti. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Yeti Sözcüsü Bekay da bir açıklama yaptı. Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonucu ulaştığımızı söyleyebiliriz demişti. Fakat ardından bu kesin bir anlaşmaya varılacağı sonucuna da gelmemeli diyerek de bir uyarıda bulunmuştu BKY tarafından gelen açıklamalara bakıldığında diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Amerika tarafında uzun süredir tahvil faizlerinde bir yükseliş vardı. Hatta BofA'nın da bir anketi vardı. Ankete bakıldığında fon yöneticilerinin %62'si bakıldığında %6'lık 30 yıllıklarda bir yükseliş öngörüyordu. Diğer geri kalan da %4'lere varılabilecek bir yükselişin olabileceğini öngörmüştü. Şu an bu makasın kapandığını gördük. Hem 2 yıllık hem 5 yıllık hem de 30 yıllık tarafa bakıldığında aradaki makas farkı kapanmaya başladı. Bu da Fed tarafında yeni başkan Kevin Warsh'un faizleri yüksek tutabileceği beklentisiyle kapanmış olabileceği şeklinde yorumlanabiliyor. 30 yıllıklar tarafına detaylı bir şekilde baktığımızda tahvil getirisi arasındaki fark yaklaşık 81 bas puana gerilemiş durumda diyelim. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da Çin tarafından geliyor. Tabii Orta Doğu'da yaşanan krizin ardından Çin'e doğrudan yatırımların azaldığını gördük. Başlıkların detaylarına bakıldığında Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre burada doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Nisan döneminde 42,3 milyar dolara ulaşmış durumda. Güncel kullanılan sermaye miktarı tarafında ise ilk 4 ayda yıllık bazda %10'luk bir gerileme dikkat çekti.

Evet, haftanın son işlem günü demiştik. Kurban Bayramı vesilesiyle BIST 100 endeksinde bugün kapanışı öğlen saatlerinde göreceğiz. Sabah saatlerinde açılışa bakıldığında 13.200 puandan bir açılış sergilemişti. Şu ansa %0,85'lere varan bir düşüşle aslında 13.771 puandan işlem görmeye devam ediyor. Dün ve bugünkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleşilecek. Bunu sizlere aktaralım diyelim ve alt sektörlere bakalım. Tabii geçen hafta CHP mutlak mutlak kararının ardından yabancı kurumlardan birçok rapor gelmeye başlamıştı. Burada bakıldığında JP Morgan ve HSBC tarafı 11 Haziran'daki Merkez Bankası kararına ilişkin bir faiz artışı gelebilir demişti. Tabii bu süreçte bakıldığında Cuma günü burada sanayi tarafında puan bazlı katkılar vardı. Bu sabah saatlerinde ise şu an daha farklı bir tabloyla karşılaştığımızı görüyoruz. Banka sanayi mali tarafta puan bazlı baskılar varken, negatif ayrışırken şu an turizm ve ulaştırma tarafında pozitif bir ayrışmanın olduğunu sektör endeksler tarafında görüyoruz diyelim ve buradan variteler tarafına geçelim. Küresel para piyasaları tarafındaki bir de sürece bakalım. Dolar TL tarafında tüm zamanların zirvesi görülmüştü. 45-91-55 seviyesinde rekorlar görülmüştü. Euro TL tarafı şu an pozitif ayrışıyor. Euro dolar çaprazı 1.16.41 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin dolar 1.34.79 seviyesinden fiyatlanırken dolar endeksi sabah saatlerine 99.12 seviyesini görmüştü. Şu ansa hafif bir altına doğru geri çekilmenin yaşandığını fiyatlamalar nezdinde görüyoruz diyelim ve Avrupa tarafına bakalım. Dün Londra tarafı kapalıydı. Bugün ise açıldığını sizlere aktaralım ve pozitif bir açılış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Londra FTSE pozitif ayrışırken Frankfurt DAX, Paris CAC ve İtalya FTSE tarafında negatif bir ayrışma var ki İtalya tarafına bir parantez açmak lazım. Dün haber başlıklarında görmüştük burada. İtalya'nın gösterge borsa endeksi İtalya FTSE MIB tarafında enerji ve çip hisselerindeki son yükseliş etkisiyle rekorların görüldüğü bir sürece doğru kapanış sergilenmiş oldu. 49.000 puandan diyelim ve Amerika tarafına bir göz gezdirelim buradan da. Kevin Warsh'un adaylığının onaylanması ve göreve gelmesiyle beraber şu an vadelerde pozitif bir seyrin olduğunu gördük. Faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi şu an uzun ve kısa vadeli tahvillerdeki getiri makasını azaltmış ve baskılamış durumda diyebiliriz bu süreçte. Şu an %0,77'ye varan bir yükselişten azdan öncülüğünde pozitif bir artışmanın Amerika'da vadeli borsalarda görüldüğünü izliyoruz diyelim ve buradan bir de emtia piyasasına bakalım. Dolar endeksinde yatay negatif bir seyir varken ons altın tarafına bakıldığında 4.529 dolardan fiyatlandığını görüyoruz. Yatay negatif bir fiyatlanma hakim, hatta %1'e varan bir geri çekilmeye de yaklaşıyor diyebiliriz burada. Ons gümüş tarafı 76 dolar seviyesinde %2,5'a yakın bir geri çekilme var. Bitcoin 76 bin dolardan fiyatlanırken Amerikan Tipan Petrol ve Brent Petrol tarafında 100 doların da altına dün sarkmış bir fiyatlamayla karşı karşıya kalınmıştı. Fakat bu sabah saatlerinde hem ABD hem de İsrail'in İran gemilerine saldırmasının ardından hafif yükselen bir petrol fiyatlamasıyla karşı karşıya kalındı. Fakat Brent Petrol'da daha farklı bir tablo varken Amerikan Tipan Petrol'u burada geri çekilmelere eşlik eden bir fiyatlamayla

0: ilerliyor diyebiliriz. Şimdi bir kısa ara diyoruz. Ardından konuklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Turizm sektörünü ve bayram hareketliliğini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Ali Can Aksu bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun Ali Can Bey. Bakıldığında bugün bayram tatili Arife sebebiyle başlıyor ki zaten 9 güne çıkarılmasıyla beraber bu haftayı kapsayan bir tatille karşı karşıya kalmıştık. Tabii sektör tarafına bakıldığında doluluklarda %90'lara varan bir oranın da olması beklentiler dahilindeydi. Peki bu beklentiler karşılandı mı? Şu an nasıl bir rezervasyon süreciyle karşı karşıya kalındı ve son dakika rezervasyonlarda bir artış eğilimi şu dakikalarda var mı? Son tabloyu biraz sizden dinleyelim.
2: Evet, şimdi 2026'nın tabii yaza giriş bölümüne baktığınızda 9 günlük Kurban Bayramı tatili ciddi bir etki yarattı gerçekten. İç pazarda da çok ciddi bir hareketlenme oldu. Sektör kaynakları, bölgesel destinasyonlara baktığımız zaman, oranlara baktığımız zaman işte Antalya birinci sırada yer alıyor. Antalya, Belek, ondan sonra Side bölgesi şu anda %85, %90 oranında bir artış söz konusu. Orada şu anda Bodrum'da %80'lik bir artış var. Yine herkese o şekilde görünüyor. Fethiye tarafı o bölümde %80'lik artışlarla devam ediyor. Ama bir yandan da rezervasyonların devam ettiğini gördük. Yani düne kadar hala daha rezervasyonlar, son dakika satışları devam ediyordu. Bu noktada tabii bir yandan da farklı destinasyonlara da baktığımız zaman işte termal bölgesinde de %70'lik doluluk oranı mevcut. Bir de hani İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Sapanca bölgesinde dün aldığımız bilgilere göre yine %85'lik doluluklar mevcut. Bu noktada sadece tabii şehir otellerinde biraz daha Kurban Bayramı'nda bir azalma söz konusu olduğu için şehir otellerinde şu anda %60'lık doluluk mevcut.
1: Evet, tam da o konuyu sormak isterim aslında Ali Can Bey size. Orta Doğu krizinden kaynaklı sektörde yaşanan bu maliyet artışıyla beraber kıyı bölgelerine talebin artacağı, şehir otellerine talebin azalacağı yönünde bir

0: bir beklenti vardı. Şu an bu beklentiler doğruluğa doğru mu gidiyor sizce? Nasıl bir orada eğilim var?
1: Ya aslında şöyle çok ciddi sürprizler yaşanmaya başladı. Özellikle İstanbul'a baktığımız zaman şurada İstanbul'da hatta şöyle dikkat edersen Sultanahmet bölgesinde gezindiği zaman çok ciddi Avrupa turistlerinin olduğunu görmeye başladık. Yani biraz daha hani Orta Doğu'da turistin azaldığını görüyoruz. Evet orada ciddi bir kaybımız var. Yani en az %40'lık bir kaybımız var ama Avrupalının da ciddi anlamda tercih olmaya başladı. Özellikle öğren yerlerine ve müzelere baktığınız noktada ciddi yoğunluk var. Bu şu anda tabii geçmişe baktığınız zaman ortalaması hep bayrama denk gelen dönemlerde şehir otellerinde yine %60-65'lik doluluklar normaldi. Ama şu anda bence normale dönmüş durumda gibi görünüyor. Belki bir yıl öncesinin belki %5 puan altında ama şu an için tatminkar bir doluluk sürüyor.
0: Tabii geçen seneyle bu seneye de biraz kıyaslamak lazım baktığımızda. Çünkü geçtiğimiz sene iklim koşulları çok elverişli değildi bayram tatillerinde ve rezervasyonlar doluluk oranlarında bir azalış da sektörel bazda görmüştük. Bu senede bakıldığında çok iyi bir iklimle karşı karşıya kalınmayacağı da konuşuluyor. Biraz sizden detayları dinleyelim. Şu an kıyı kesimdeki otellerde nedenle bir taleple karşı karşıya kaldık?
1: Tabii şu anda şöyle söyleyeyim, aslında şöyle, savaşın da ciddi anlamda bir etkisi var. Etkisi olmadı değil. Yani özellikle Rus pazarında uçuşların kısıtlı olmasından, Orta Doğu pazarında ciddi daralmanın olmasından kaynaklı bir etki yarattı. Ama yavaş yavaş şu anda biraz İran'la Amerikan arasındaki bu savaşın olumlu demeçlerinden sonra hafif hafif rezervasyonlarda kıpırdanmaya başladı. Fakat tabii Türk turizminin şöyle bir şey var, enteresan bir yanı var. Yani ilk iki çeyrek her zaman sürprizlerle karşılaşılıyor ilk iki çeyrek. Fakat Türkiye'nin en büyük avantajı şu, orta çeyrek dediğimiz yüksek sezon, yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, bütün dengeleri yukarı doğru taşıyan bir periyot olarak görüyoruz. Yani şu anda buradaki gelen o dönem için gelen yüksek rezervasyonlara baktığımız noktada bu yılda hedeflerini tutacağı şeklinde bir öngörümüz söz konusu şu anda.
0: Evet.
1: Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ciddi anlamda doluluk olacak. Tabii ki şöyle bir durum var. Fiyat denge rekabete baktığınız zaman evet ADR'lar, satış fiyatları biraz şu anda geçen yılın biraz üstünde. Fakat maliyetler açısından baktığınız zaman karlılıklarda tabii düşüş var.
0: Tam da bu konuya değinmek isterim. Peki ne kadar geçen yılın üzerinde fiyatlarla karşı karşıya kalındı ve tabii savaşın yarattığı bir maliyet tablosu da sektörel bazda bakıldığında ayrışıyor. Siz ne kadarlık bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldınız ve bunun ne kadarını müşteriye yansıtabildiniz Ali Can Bey?
1: Evet, tabii geçmişte baktığınız zaman turizmcinin desteklendiği tek nokta kur farkı desteğiydi. Bu uzun zamandan beri alamadığı bir destek. Tabii bu yönde olduğu noktada dünya piyasalarında baktığınız zaman bir satış fiyatı 200 euro olan şey her zaman 200 eurodur. Yani Avrupa'nın rekabet edebilmemiz için bizim bunu 250 euro veya 300 euroya çıkarma şansımız olmuyor. Dolayısıyla hani bu fiyatların yukarı doğru gittiği noktasında %25'lik bir artış söz konusu oldu. Çok yüksek bir artışlar öngörülemiyor. Kur desteğini, tabii kur desteğini alabilseydi yatırımcı muhtemelen o %25'lik artışları da söz konusu olmayacaktı. Fakat şu anda maliyetler açısından baktığınız zaman maliyetlerde %65'lik yüksek maliyetler var. Yani %25'lik sizin fiyat artışınız karşısında %65'lik maliyet artışları karlılığı ciddi anlamda etkiliyor.
0: Geçen seneyle yine kıyaslamak isterim Murat. Tabii bir de geçmişe dönmüş olduk ama aslında geçtiğimiz sene farklı bir yağ sezonu tablosuyla da karşı karşıya kalınmış. Hem yüksek fiyatlamalar hem de burada iklim koşullarından kaynaklı sezonun Kasım'a kadar uzadığı konuşulmuştu. Bu sene de aynı tabloyu öngörüyor musunuz?
1: Tabii bu sene aynı tabloyu görüyoruz. Şu anda savaşın aslında fırsata dönüştüğünü yavaş yavaş gözlemlemeye başladık. Özellikle Dubai'ye giden turistin bir kısmının yani %25-%30'luk kısmının Türkiye'ye kaydığını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Çıtayı buraya doğru çevirip yine aslında hizmet kalitesi açısından baktığınız zaman, yani destinasyon zenginliği açısından da baktığınız zaman Türkiye'nin çok ciddi anlamda talep gördüğünü görüyoruz. Yani bu yıl büyük ihtimalle, yani şu Mayıs sonundan itibaren, Haziran itibariyle yüksek anlamda, ciddi anlamda bir yükseliş göreceğiz ve bu sezonun da Kasım'ın sonuna kadar gideceğini öngörüyoruz şu anda.
0: Peki savaşın erken bitmesi ihtimalini göz önüne alırsak, böyle bir projeksiyon çizersek sizinle, ortamdaki durumun normalleşmesiyle beraber fiyatlarda bir geri çekilme sezon bazında öngörüyor musunuz?
1: Fiyatlarda geri çevirme olayı biraz zor olacak. Hı-hı. Dediğim gibi maliyetleri şu an için maliyetleri maalesef, yani işin içinde de fırsatçılık da doğuyor. Yani şu anda demin de sizde gördüğümüz kadarıyla hani akaryakıt fiyatlarında bir ileri bir geri çekilmeler oluyor, evet. Ama bu maalesef işte gıdaya, temel tüketim malzemelerine ya da enerji maliyetlerine dönüşmüyor hızlı bir şekilde. Yani bugün enteresan bir şey, yani daha düne kadar 60 liraya giren domates bugün 200 lira otellere giriyor. Bu da muhtemelen fiyatları aşağı çekme noktasında böyle bir avantaj sağlamayacaktır.
0: Şimdi tabii burada bayram tatilini konuşuyoruz ama günün sonunda bir de aslında birçok ünlü sanatçının da Türkiye'ye geldiğini konuşmak da lazım. Bayram sonunda çok da ünlü bir sanatçımız, rap sanatçımız gelecek ve Türkiye'de 150 milyon lirayı bulan bir prodüksiyonla sahne gösterisini gerçekleştirecek diyebiliriz. Bu da büyük bir yankı uyandırdı ve biletler de şimdiden tükenmiş durumda Ali Can Bey. Peki bu tarz sahnelerin ve organizasyonların artmasıyla beraber turizme katkısı neler olacak? Nasıl yorumluyorsunuz siz?
1: Tabii ki, yani aslında Türkiye turizm politikası açısından çok ciddi ivmeler kazandırmaya başladı. Yani sadece deniz, kum, güneşle değil de ciddi anlamda işte destinasyon yönetiminde, işte dünyaca ünlü sanatçı Kanye West tarzı, ondan sonra hatta ileriki dönemlerde daha etkili isimlerin de geleceği noktası konuşulurken, tabii ki özellikle şu anda bunun ilk denemesi İstanbul'da yapılacak ve şu an için yaklaşık 10 bin üzerine bilet satıldığı söyleniyor. Bu ciddi bir rakam. 150 milyon dolarlık bir getirisi olması ihtimali yüksek. Tabii ki bunların etkisi çok çok iyi olacaktır. Şehir otelciliğine, ondan sonra etkinlik yönetimine. Bizim tabii bunlara hazır olmamız gerekiyor. Yani mesela şeye baktığınız zaman, işte rakiplerimiz, işte Portekiz olsun, Lisbon olsun, bir André Rieu konserini 5 gün boyunca verdiğini görüyoruz. Her birisinde 35-40 bin kişiye böyle konserler veriyor ve ciddi anlamda bir turizme katkı sağlıyor bunlar. Ama tabii ki bizim yapmamız gereken, tabii bu konuda ciddi önlemler var. Trafik önlemini, ondan sonra yine fiyat politikalarımızı arttırmamak, yani bunu fırsata çevirmemek. Avrupa'daki o çünkü şu anda yurt dışından ciddi anlamda rezervasyonlar alınmış durumda.
0: Orta Doğu'dan da çok ciddi.
1: Tabii tabii, yani bunun fırsata çevirmesi, bu Türk turizmi açısından muhtemelen bundan sonrası da gelecek olan sanatçıların potansiyeline göre çok çok iyi bir noktaya gelecektir.
0: Ki arkasından daha da birçok dünya ünlü rap sanatçısında gelebileceğin haberlerini yavaş yavaş almaya başladık diyebiliriz. Bir de Formula 1'i konuşmak lazım. Çünkü yine şehir otellerini etkileyecek bir etkinlik, çok da büyük bir etkinliğe tekrardan biz de 6 yıl veya 7 yıl sonrasında tekrardan katılmış bulunmaktayız. Ve 2027 yılı itibariyle gelecek bu etkinlik sizce şehir otellerini neden etkileyecektir? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi tabii Formula 1'den aslında dersimizi aldık turizmciler olarak. Bunu artık bir fırsata çevirmek, bu 2027 için çok büyük bir fırsat ciddi anlamda. Yani yeni, bunun da 150 milyon dolara yakın ciddi anlamda etkisi olacak. Tabii 2021'li yıllarda baktığınız zaman o dönem biraz fiyatları arttırmamız, otel fiyatları çok yüksek tutmamız, maliyetlerin çok yüksek boyuta ulaştırılması biraz Formula 1'in bizden gitmesine neden oldu. Ama şu andaki bu organizasyonda devletin de katkısının olması ciddi anlamda önemliydi. Bu İstanbul'u dünya turizminde tanıtımı açısından, yani sadece hani Formula, demin konuştuğumuz Kanye West konseri bile dünya evet. turizminde bizim ciddi anlamda ses getirmesine neden olacak. Yani eskiden bakın fuarlara gidip billboardlarda billboard asıyorduk ama şu anda dünyanın en ünlü filmlerinde işte Turizm Geliştirme Ajansı'nın yayınladığı ciddi anlamda işte teaserlarımız, reklamlarımız var. Bunlar Türk turizmine çok ciddi etkiler yaratacaktır. Yani Formula 1 önemliydi.
0: Peki Ali Can Bey, fiyatlarda bir artış öngörüyor musunuz? Çok kısa rica edeyim sizden bir cümleyle.
1: Yani kısmen artış olacaktır evet. Şu an için kısmen olması gereken olacaktır. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Yani şu anda baktığınız zaman markalı oteller zaten luxury dediğimiz lüks segmentli oteller çok yüksek fiyattan veriyor. Kabul görüyor ama belirli bir kesim de var ki ekonomi budget dediğimiz bu ekonomik konaklama seçen turistin ekonomik olarak bazı tesislere ulaşımını sağlamak gerekiyor. Evet. Burada da çok fazla yüksek fiyatları yükseltmemek gerekiyor, ürkütmemek gerekiyor.
0: Evet, Ali Can Aksu çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Size de iyi bayramlar dileyelim şimdiden.
1: Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar.
0: Ve buradan emtia piyasalarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Zafer Bey. Sağ olun. Orta Doğu'da aslında jeopolitik tansiyon hala yükselmeye devam ediyor. Dün fiyatlamalara bakıldığında bir barış uzlaşısı umudu olabileceği konuşulurken aslında bir dopingin de olduğunu görmüştük. Fakat bu sabah saatinde ABD ve İsrail'in İran gemilerini bombalamasıyla beraber jeopolitik tansiyon bir hayli yükseldi ve fiyatlarda bir düşüş olduğunda şu an an be an görüyoruz. Peki altın tarafındaki fiyatları nasıl okumak lazım? Nasıl öngörüyorsunuz buradaki düşüşü ve bu düşüşün bir çıkışı olabilecek mi? Hikaye nasıl şekillenecek sizce?
2: Yani burada baktığımız zaman aslında sizin de dediğiniz gibi hafta sonu oldukça pozitif beklentiler vardı. Bir anlaşma olacağına yönelik gerçekten de bir eğilim olduğu anlaşılıyordu. Ama tabii bütün savaş boyunca aslında son dönemde yaşadığımız hatta savaş öncesinde de gelen açıklamalar sonrasında bir anda değişebiliyor. Gene aynı gelişme oldu. Açıklamalara rağmen baktığımız zaman gene bir uzlaşı olması ötelenecek gibi gözüküyor. Tabii uzlaşma ötelenecek mi çok net değil ama tabii ki saldırı olması piyasada moralleri bir miktar bozmuş evet. durumda. Onun etkisini görüyoruz. Hala fiyatlamalar tabii o önceki en azından hafta sonunda önceki seviyelere dönmemiş durumda. Bu da bize hala iyimserliğin devam ettiğini gösteriyor. Sadece bir miktar o iyimserlik azalmış durumda. Genel anlamda petrol tarafında baskıyı görüyoruz. Altın tarafında toparlanma var. Bir iyimserlik var ama bu iyimserlik normal bir kalıcı bir anlaşmaya dönecek mi dönmeyecek mi hep beraber görüyor evet. olacağız. Bugün ama tabii ki bir miktar moraller bozulmuş evet. durumda. Onun fiyatlamasını görüyoruz ama hala o fiyatlamanın beklentinin tümünü götürdüğünü söylememiz zor. Hala bir anlaşma olacağına yönelik beklentiler var. Türkiye'nin tabii bu anlamda bayram içerisine giriyor olması belki bu dalgalanmaların da bir miktar azalmasına yol açacak. Umarım bayram sonrasına piyasalara oldukça iyi bir şekilde başlar. Çünkü dediğim gibi kalıcı anlaşma beklentisi giderek artıyor bu dönemde.
0: Peki güvenli liman refleksi mi şu an piyasalarda hakim yoksa yüksek faiz oranları beklentisi mi şu an fiyatlamaları etkiliyor sizce? Ve 6000 dolar hala ons altının nezdinde konuşuluyor. Siz burada böyle bir fiyat tahmini koyabiliyor musunuz?
2: Şu anda piyasaları etkilen önemli unsurlardan bir tanesinin savaş ve enflasyon. Dolayısıyla da faiz endişeleri olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir silsile var. Neden peki? Savaş, enflasyon, savaşın devam etmesi enflasyon tarafını tetikliyor. Enflasyon da faizlerin yüksek kalacağı beklentisini oluşturuyor. Hatta şimdi faiz artışları ABD tarafında tahminler artmaya başladı. Bu da güçlü dolar endeksi demek. Bu da tüm varlık fiyatlarında bir miktar baskı oluşturuyor. Genel tabloyu bu şekilde özetleyebiliriz. Savaş bitse bile faizler bir süre daha yüksek kalacak. Yani o yüzden de hemen o savaş önceki seviyelere dönmeyeceğiz. Bütün bunların ötesinde baktığımız zaman ana değişkenlerden bir tanesi doğal olarak bütün bunların içerisinde dolar endeksi ve tüm piyasalara etkisi diyebiliriz. Bu da kıymetli metaller dahil altında da satış baskısı anlamına geliyor bir süre. Ben o yüzden de eski zirve seviyelerine gidilmesini çok fazla beklemiyorum. Yeni zirve seviyelerine bu sene içerisinde gidilmesini keza gene beklemiyorum. Tabii şu anki önümüzdeki verilere göre konuşuyorum bunu. Eğer savaş sonlanırsa, kalıcı bir anlaşma gelirse yeniden 5000-5200 seviyelerine gidilmesi olası. Ama şimdilik dediğim sebeplerden dolayı 5200 seviyesi üzerinde bir ons altın açıkçası görmeyi çok fazla beklemiyorum. Evet, hedef fiyatlar vardı ama muhtemelen o hedef fiyatlar da aşağı yönlü revize edilecek diyebilirim şimdiden.
0: Tabii gündemde o kadar çok değişken ki fiyatlar her gün değişebiliyor hedefler nezdinde konuşulduğunda. Bir de bakır tarafını sizinle konuşmak isterim. Çünkü 8 işlem günüdür yükselişini sürdüren bir bakır fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. Londra Metal Borsası'nda ton fiyatı 14.000 dolara yaklaşmış durumda ki bu da rekora yakın bir süreç oluyor. Peki sizce piyasada yeni bir emtia döngüsü mü başlıyor? Nasıl okumak lazım bu taraftaki fiyatlamaları?
2: Aslında emtia döngüsü başlayacağını söylemek zor. Bir miktar ayırmak lazım. Bakır tarafındaki aslında ana değişken biraz daha farklı. Yenilenebilir enerjiyi çok konuştuk. Hala çok popüler. Özellikle bu enerji krizi esnasında çok daha fazla önemi artmış durumda. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar keza ciddi anlamda artmış durumda. Çin tarafındaki elektrikli araçların üretimi ve talebi ciddi artış göstermiş durumda. Ve yapay zeka ve yapay zeka altyapısı ciddi anlamda şu anda popüler. Bütün bunlara baktığımız zaman bütün bunlar da bakırın kullanıldığı aslında sektörler oluyor. Bu da bakır talebini artıran unsurlardan bir tanesi. Her ne kadar şu anda küresel büyümenin yavaş olduğu, yani önceki dönemlere göre bir istim üzerinde olmadığını düşündüğümüz zaman bakır talebinin aslında çok fazla yüksek olmasını beklemezdik. Fakat saydığım bu üç sektörde çok ciddi bir talep var ve bu talep de bakırı talebini arttırıyor. Diğer taraftan arz tarafı da artamadığı için dolayısıyla burada yukarı yönlü bir beklenti zaten vardı. Savaş öncesi vardı zaten, geçtiğimiz seneden beri bu ekranlarda sıklıkla bakır tarafını konuşuyorduk.
0: Evet.
2: Genel raporlar da bunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bakır talebi artarak devam edecek, fiyatlar da yukarı doğru devam edecektir.
0: Şimdi jeopolitik tansiyon diyoruz ama bir yandan iklim koşullarını da konuşmak lazım. Çünkü El Niño alarmı tekrardan hayatımıza girdi ve yeniden gündem oldu. Tarımsal emtia tarafında da fiyatları baskılayacağı konuşuluyor. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz ve palmiye, kakao, pirinç, pamuk gibi üretimi baskı altında kalabilecek emtialarda fiyatlamalar nasıl şekillenecek sizce?
2: Yani aslında çok doğru söylediniz. Çok fazla ön planda değil. Savaşı konuşuyoruz. Tabii enflasyonu konuşuyoruz. Bütün bunların arasında bir miktar arada kaynamış gibi. El Niño oluşma etkisi beklentisi %90'ların üzerine çıkmış durumda. Evet. Neredeyse kesin gibi bakılıyor. Peki ne olacak? Bu ne demek? Bu birazcık daha kurak, birazcık daha sıcak bir iklim demek ki bu sene içerisinde dünyanın genelinde. Bazı bölgelerde çok fazla yağış gözükecek. Bazı bölgelerde ise daha az yağış gözükecek. Hemen söyleyelim, Hindistan'da başladı zaten. Hindistan tarafında muson yağışlarının beklentinin altında olması bekleniyor. Bu pamuk arzını, rekoltesini düşürecek unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. Bu anlamda etkili. Kakao önceki senelerde çok konuşmuştuk. Sonrasında tam tersi düşüşleri çok fazla konuşmuştuk. Batı Afrika tarafında keza gene kakao üretimi tarafında bir miktar arz endişeleri olabilir. Bu fiyatlarda toparlanmaya yol açabilir ki zaten bir miktar toparlanmaya başladığını gördük. Keza kahve tarafında gene bu tarz bir endişe olabilir. Özellikle Güneydoğu Asya tarafında bir miktar orada yağışlarda azalış olması kahve rekoltesini keza olumsuz etkileyecektir. Hububatlar tarafında etkisinin çok fazla olmasını beklemiyoruz. Bir miktar orada artış ve düşüş dengeler, çünkü dünyanın geneline yayılmış bir tüm. Örneğin Avustralya'da çok fazla kurak bir sezne olması bekleniyor. O yüzden Avustralya tarafındaki buğday üretimleri keza gene azalacaktır ama ABD tarafında burada artış olacak bekleniyor. O bir miktar dengeleyecektir. Ama şunu söyleyebilirim. Bu iklim değişikliğiyle birlikte, daha doğrusu El Niño etkisiyle birlikte bir miktar daha dünyada yağışların arttığı, bazı bölgelerde kuraklığın olduğu dönemi göreceğiz. Daha sıcak bir yaz görmeyi bekliyorum. Yağışların etkisini göreceğiz. Keza görmeye başladık bu sene içerisinde ve kışa doğru yağışların etkisinin bir miktar daha bazı bölgelerde arttığını göreceğiz. O yüzden de gıda emtialarında, tarım emtialarında temkinli olacak bir dönem. bu yaz ve kışa doğru gıda fiyatlarında artışın bir miktar yukarı doğru gittiğini görebiliriz.
0: Tabii Türkiye'nin nezdinde konuştuğumuzda bu El Nino etkisinin Batı Avrupa'dan bize gelebilecek düşük bir etki olduğu konuşuluyordu ama nasıl bir etki gelebileceği şu an büyük bir muğlak içerisinde kalmış durumda diyebiliriz. Peki Zafer Bey, son olarak da şunu sormak isterim. ABD ve Çin arasında bir zirve gerçekleştirildi ve tarım emtiaları, yani tarım ürünleri satışı konusunda mutabakata varıldı ve 17 milyar dolarlık bir tarım ürünü ticareti şu an iki ülke arasında konuşuluyor. Peki

0: Bu ticaret peki tarım emtia ve tarım ürünleri piyasalarını neden etkiler sizce?
1: Burada etkisinin ciddi olacağını söyleyebiliriz. Neden peki? Hemen şöyle söyleyelim. ABD'nin üretici olduğu ve Çin'in yoğun alıcı olduğu belli başlı bazı emtialar var. Bunların içerisinde buğday, mısır, pamuk, soya hemen sayabiliriz. Bunlar da etkiyi göreceğiz. Bu Çin tarafındaki talebin artışı, ABD tarafındaki ihracatın artışı doğal olarak burada fiyatlamaları etkileyecektir. Çin ve ABD arasında özellikle bu emtialarda yoğun bir ticaret oluşmaya başlayacağını ki zaten var. Bunun daha da artarak devam edeceğini söylememiz mümkün. O yüzden burada talep tarafında toparlanmayı göreceğiz. Biraz önce El Niño etkisini konuştuk. Mısır tarafında, pamuk tarafında bir miktar bu etkiyi görebileceğimizi paylaştık. Bu da bize bu iki emtia tarafında yukarı yönlü hareketler olabileceğini gösteriyor. Buna soyayı da eklememiz lazım. Bu taraflarda da hareketi göreceğiz. Buğdaydaki etkisi bir miktar daha sınırlı olacaktır diyebilirim. Ama şurası bir gerçek. Bütün bu işte El Niño etkisini konuştuğumuz, işte tüm dünyada tarifeleri konuştuğumuz bir noktada ABD Çin arasındaki bu anlaşma önemli. Özellikle tarım emtiaları tarafında açısından önemli. En azından fiyatları bir miktar burada destekleyecektir. Pamuk tarafında çok üreticiler maalesef çok düşük fiyatlamalar görmüştü. Uzun zamandan beri baskı altındaydı. En azından bu anlaşma orada pamuk üreticilerini de bir miktar destekleyecek nitelikte. Umarım orada üreticiler tarafında en azından bir miktar yaraları telafi etmiş olur.
0: Evet Zafer Ergezen çok teşekkürler değerli katkınız için ve size de şimdiden iyi bayramlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Ben de herkesin bayramını kutluyorum şimdiden.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz ve bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyoruz diyelim ve bir yandan da bakıldığında bu hafta tarafında fokus programı olmayacak. Önümüzdeki hafta pazartesi yine aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve iyi tatiller dileyelim.
2: Reklam.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam.
2: Thursday morning, I'm sat in the window seat, facing the exit 'cause I'm nervous we're about to meet. And it's raining, but I know that's not why you're late. Probably rehearsing all the things that you wanna say. I hear the bell and I know it's you at the door. Take a deep breath 'cause there's no hiding anymore.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugün ilk konu Ali Uçar olacak, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar, güneşli bir Ayvalık'tan, kalabalık bir Ayvalık'tan iyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkürler, selamlar. Şimdiden size de iyi bayramlar. Şimdi bu sözlerinizden, kalabalık bir Ayvalık cümlenizden bayram tatili için hedeflenen ya da beklenen turist sayısına ulaşıldığını mı anlamalıyım?
1: Evet, yani yaklaşık olarak ulaştık diyebiliriz. Yani geçen bayramlarımızda, daha doğrusu geçen sene Kurban Bayramımızda %75 net bir doluluk elde etmişiz. Şu anda başlangıcımız %63 ile başladık. Tabii ki bayramın Kurban Bayramı olması sebebiyle ilk birinci ve ikinci günlerinde daha yeni yeni girişler sağlayacağımızdan bunu 75-80 lira taşıyacağımızı düşünüyoruz bu yıl için.
0: Peki. Şimdi genel olarak biraz beklentiler üzerinden gidelim. Yani turizm sektörüne ilişkin beklentiler bu sene dalgalandı. Yani savaş etkisiyle hem olumlu hem olumsuz beklentileri takip ettiğimiz bir süreç oldu. Yani sıcak dönemin yarattığı kesintiler var elbette. Bir yandan maliyetlerdeki artışlar var. Hem ulaşım maliyetlerine, hem konaklama, hem gıda tarafına. Ama bir yandan da bu Körfez tarafını tercih etmeme eğilimindeki kitlenin buraya gelmesi gibi bir tema var. Dolayısıyla bu temaların hangisi ne etki üretiyor, hangisi daha baskın?
1: Şu anda tabii ki bizim beklentilerimiz açısından biz bu sezonun daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Kuzey Ege bölgesinin kendimiz açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz turizm faaliyetlerimizin. Ama ana unsur bahsettiğiniz konuda bizi etkileyen maliyetler kısmı. Maliyetlerin artışı, bizdeki işletme maliyetlerimizin artmış olması bu bir noktada bizim turizm faaliyetlerimizin daralmasına sebep oluyor. Ayrıca yurt dışından gelen misafirlerin de bir miktar ülkemizin misafirlerimize bir miktar ülkemizin pahalı kaldığı söylemi var bizlere. Çünkü kurdaki biliyorsunuz durağanlık, buradaki kurda herhangi bir artış olmaması ve oradan da herhangi bir desteklemenin olmamış olması bizim işletmelerimizi, turizm faaliyetlerimizi sıkıntıya sokuyor. Biz geçen sene için yapmış olduğumuz araştırmalarda baktık ki Ayvalık'taki kapasitemizin büyük bir kısmını kullanamamışız. Yaklaşık olarak yıllık ortalamamız bizim yatak kapasitemizin %31'ini kullanabiliyoruz. 700 bin konaklama yapmışız. Tabii ki bunu çok ciddi bir şekilde arttırmamız lazım. Burada da hem tanıtım faaliyetleri hem de yurt dışından gelen misafirlerimize yeni lokasyonlar ve destinasyonlar oluşturmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz.
0: Ali Bey, bu yılki kapasite kullanım hedefi ne?
1: Bizim bu yılki kapasite kullanım hedefimiz tabii ki yaz aylarında biz %70'lerin üzerindeyiz. Genelde deniz, kum, güneş, turizm faaliyetleri açısından elverişli bir bölge olduğumuz için %70'lerdeyiz. Biz bunu da arttırmayı planlıyoruz. Çünkü yatak sayımız gün geçtikçe artıyor. Tesis sayımız artıyor. Yaklaşık 20 bin yatağımız var, 525 tesisimiz var. Ama şeye baktığımız zaman, yıllık ortalamaya baktığımız zaman tabii ki düşük sezonlardaki kapasite kullanım oranlarımız düşük. %31'lerde bunları da 35-40'lara hatta illere çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda gecelik konaklamamız 2.2 idi ortalaması. Ama son zamanlarda işte bir

0: Hudut kapımız var biliyorsunuz. Yunan adasına Midilli'ye geçişle ilgili. Burada yaptığımız çalışmalarda gidiş ve dönüşlerde almış olduğumuz konaklamalar ve Avrupa'nın işte Balkanlar kısmından ve bir kısım Avrupalı turistin gelmesi açısından bu noktalarda Kocaeli havaalanımız var. Direkt Hannover, Münih, Düsseldorf, Köln ve Stuttgart'tan sabit uçuşlarımız gerçekleşmeye başladı. Buralardan turistler almaya başladık. Yani hedefimizi yükseltiyoruz. Ama bir anda hepsini birden gerçekleştirmemiz mümkün değil biliyorsunuz.
1: Şu an yaz rezervasyonları hedefler doğrultusunda nasıl bir manzara veriyor? Yani bahsettiğiniz doluluk oranlarını yakalama doğrultusunda mı ilerliyor ön rezervasyonlar?
0: Evet, yaz rezervasyonları açısından ağırlıklı iş turizm yaptığımız için bölgemizde herhangi bir sıkıntımız yok. Yani yazın ciddi derecede beklediğimiz hedefleri tutturabiliyoruz. Ama tutturduğumuz süre işte Haziran ayının 15'inden sonra Eylül ayının başına kadar sürüyor. Yani 2-2,5 aylık bir sezon içerisinde bu hedefleri tutturuyoruz. Ama yıllık ortalamaya vurduğumuz zaman hedeflerimizi tutturamıyoruz. Onun için yıla yaygın sürdürülebilir turizm faaliyetlerini geliştirme çabaları içerisindeyiz ve bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Başta gastronomi turizmi olmak üzere ek olarak işte dalış turizmi, kültür turizmi ve bununla ilgili diğer turizm faaliyetlerimizi, sportif faaliyetlerimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
1: Şimdi burada ağırlıkla hedef yabancı turist diye anlıyorum bu çabalardan. Yani bu hedefleri tutturabilmek için sadece yerli turistle hedef tutturmanın kolay olmadığı ya da işte limitli kaldığı, sınırlı kaldığı. Dolayısıyla daha geniş katılımlı bir destinasyon haline gelme hedefiniz olduğunu anlıyorum. Peki biraz onun detaylarını açalım. Yani Ayvalık'ın özellikle yabancı turiste bölgenin sadece Ayvalık diye de almayalım belki. Odağına Ayvalık'ı koyabilirsiniz isterseniz ama bölgenin turiste önerdiği ne var? Az önce de söylediniz yani artık turizm dediğimiz hikaye tek başına deniz, güneş, kum değil. Hikaye arayan, birbiriyle entegre olmuş temaları arayan bir turist kitlesinden bahsediyoruz artık. Yani yeni bir dönem, yeni bir dünya düzeni ve yeni eğilimler ekseninde özellikle de hani sosyal medyanın burada katkısı da herhalde, etkisi de diyeyim daha doğrusu, yadsınamaz. Dolayısıyla bu eksende planlamaları nasıl şekillendiriyorsunuz?
0: Evet, şöyle şimdi güzel bir çalışmamız var. Bunu Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve bölgedeki Edremit, Burhaniye, Ayvalık Ticaret Odaları ortaklaşa yürütüyoruz. Visit North Agent projesi var elimizde. Yani Kuzey Ege destinasyonu. Bunun başlangıç noktasını Truva olarak belirledik. Truva, Assos, Antandros, Edremitiyon, Ayvalık, Cunda, Bergama olarak bu hattı oluşturduk. Bu proje üzerinde kültür turizmiyle ilgili çalışmalarımız var. Hatta buradaki lider destinasyonlardan birisi olan Efes'i de bunun içine katmayı planlıyoruz. Yani bu hattı geliştirebilirsek bizim Kuzey Ege bölgesi için çok ciddi derecede bir kültür turizmi faaliyetini gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki bizim Ayvalık bölgesinde Ayvalık'la birlikte hatta bilinirliği daha ön planda olan bir Cunda bölgemiz var. Burada gastronomi turizmiyle ilgili faaliyetlerimiz var. Ayvalık'ta biliyorsunuz mübadeleyle gelmiş olan çok güzel bir mutfak kültürü var ve bu mutfak kültürünü çok ciddi bir derecede yaşatıyoruz ve çok da güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Yapılan incelemelerde baktığımız zaman raporlara artık gastronomi turizminin turizm faaliyetleri içerisinde çok ciddi derecede yer aldığını görmekteyiz. Yaklaşık olarak turizm faaliyetlerinin %20'si, %21'i gastronomi turizm faaliyetleri üzerinden devam etmekte. Biz de buna dikkate alarak bu faaliyetlerimizi geliştirip buna dönük çabalar içerisindeki işletmelerimizin hizmet kalitelerini yükseltmek, tanıtımını yapmak için ciddi derecede işte gastronomi faaliyetleri, etkinlikleri ve diğer çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz marka değer açısından Ayvalık Zeytinyağı biliyorsunuz ön planda bilinen bir marka. Dünyanın en meşhur 3 zeytinyağından bir tanesi. Buradaki bilinirliğimizi gastronomi turizmi faaliyetleri üzerinden yani buradaki bilinirliğimizi gastronomi çalışmalarımız üzerinden turizm faaliyetlerimize yansıtmak için de ciddi derecede çabalarımız var.
1: Ne
0: Bunları
1: yapıyorsunuz
0: geliştirmek
1: Ali
0: için.
1: Bey özellikle zeytinyağı üzerinde? Çünkü bu söylediğiniz önemli. Her şehrin, her ülkenin böyle hikayesi, teması gerçekten çok etkili oluyor. Ayvalık zeytinyağı da az önce vurguladığınız gibi uluslararası başarı kazanan bir ürün. Dolayısıyla ne kadar bunu odağa koyuyorsunuz? Nasıl etkinlikler planlıyorsunuz?
0: Şimdi zaten biliyorsunuz yaz sezonu dolu dolu geçirdiğimiz için yaz sezonu

0: içerisinde fazla bir etkinliğimiz yok. Ama sezona girişte ve sezona çıkışta, yani sezonu hiç olmazsa birer ay daha uzatabilmek için, yani 3 aydan 5 aya çıkartmak için ciddi mücadelemiz var. Zeytinyağı ile ilgili yapmış olduğumuz en önemli iki etkinlik var. Bunlardan bir tanesi sezon girişinde gastro ayvalık etkinliği var. Bu sene yeni başlamış bir etkinlik. Bu ikincisini gerçekleştirdik. Çok da başarılı bir şekilde devam ediyor. Kentin tanıtımı, markaların tanıtımı ile birlikte. Aynı şekilde hasat festivalimiz var. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali. Buna biz turizmi de ekledik. Yaklaşık olarak işte 20 yıldır bu etkinliği üst üste gerçekleştiriyoruz. Gerçekten bilinir bir etkinlik haline geldi bölgemizde. Bunu birazcık daha geliştirmek istiyoruz. Yani bağ bozumu şeklinde burada da turizm paketleri oluşturmak. Biliyorsunuz zeytinin toplanma vakti genelde işte Ekim ayı içerisinde oluyor. Eylül ayının sonunda başlıyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında. Burada paketler oluşturup ki bunları da denedik, başarılı da oldu. Gelen misafirlerimizi konaklatmak, zeytin bahçelerinde zeytin toplamak, yağ sıkım tesislerini gezdirmek, bu tesislerde isimlerine yağ olarak yağ üretmek, kendi topladıkları zeytinlerden yağ üretmek, hatta bizim ticaret odamızın akredite uluslararası bir laboratuvarı var. Burada tadım eğitimleri vererek sertifikalı, onları burada 4-5 günlük paketler halinde misafir etme çabamız var. Bunu geliştirmek için uğraşıyoruz. Zeytinyağı sektöründeki işte bahsettiğim, ayrıca restoran kültürümüzde gelmiş olan, bizim mübadeyle gelmiş olan bu mutfak kültürümüz, meze kültürümüzle de bunları birleştirerek daha iyi bir turizm faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekten baktım rakamlara, ben bizim kış aylarındaki doluluk oranlarımız genelde hafta sonlarına denk geliyor. Bu da yaklaşık olarak kapasitemizin %21 ile %25 arasına denk gelmiş. Bizim Türkiye geneline baktığımda da yine aynı şekilde gastronomi turizminin %21 ile %25 arasında pay aldığını görüyoruz.
1: Ali Uçar, çok kısa bir cevap. Bölgeye dönük yatırım iştahı nasıl seyrediyor?
0: Şu anda tabii ki ulaşım altyapısı noktasında bir sıkıntımız yok. Onlar gelişti yatırımlarda. Ama kentsel altyapımızda bazı sıkıntılarımız var. Tabii ki artan nüfusun etkilerini hissetmeye başladık. Yani kent içerisinde trafik sorunları, altyapı sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bunları da aşmamız gerekecek veya turizm faaliyetlerimizi yayarak artık buradaki hem kenti hem de burada yaşayan insanları da üzmeden, yormadan turizm faaliyetlerimizi geliştireceğiz. Nitelikli turizm yapmak için çabamız var. İşte dalış turizmini burada gerçekleştirmek için çabalar sarf ediyoruz. Nitelikli turizm yaptığımız zaman hem sezonumuzu uzatabileceğiz, hem de yıla yaygın turizm faaliyetleriyle hem kenti yormamış, hem de altyapımızı fazla derecede yormamış olacağız.
1: Çok teşekkürler Ali Uçar, katıldığınız, katkınız için. Devam edelim. Ali Bey'e teşekkür edip Volkan Dükkancı'yı yayına davet edelim. Pusula Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii bir kısa haftayı tamamlıyoruz, az bir zaman kaldı. Geçen haftadan devreden hareketli bir gündem var iç siyasete dair. Küreselde jeopolitik gelişmeler odakta kalmaya devam ediyor. Dün iştahın yukarı gittiği bir gündü, açıklamaların pozitif olması ekseninde. Bugün biraz daha gölgeli bir gün diyebiliriz. Yine belirsizliklerin masaya gelmesi üzerinden ve işte iki İran tankerinin vurulması üzerinden Amerika ve İsrail tarafından. Dolayısıyla hani yine mi başa sarıyoruz sorusunun sürekli karşımıza çıktığı bir süreç. Dediğim gibi içeride ise iç siyasetteki gelişmelerin, mutlak butlan kararı sonrası piyasa fiyatlamalarının seyrini takip ettik. Sert satışlar, sonra bir toparlama, şimdi yatay bir seyir, 14.000'in altında kalan bir Borsa İstanbul dinamiği var. Bayram sonrasına ilişkin temaya dair hangi işaretleri görürsünüz? Yani odağımızda tabii enflasyon da olacak bayram sonrası. Hani küresel, içerisi derken odağa daha ziyade trendi, odağa belirleyecek olan baskın tema hangisi olacak gibi duruyor?
2: Evet, yani çok güzel özetlediniz Zeynep Hanım. Yani muazzam bir stres ve gerginlikle aslında bayrama giriyoruz. Hani imdadımıza yetişti desek bayram, çok yanılmış olmayacağız sanırım. Hem içeride hem dışarıda siyasi ve jeopolitik gerilimlerin böyle üst üste bindiği, dışarıda ortam biraz yumuşuyormuş gibi görünürken içeride gerginliğin arttığı, yatırımcıların kafasının karışık olduğu bir ortamda giriyoruz. Tabii bayramda hani gerçekten yatırımcılar iyi dinlensin, zihinleri iyi boşaltsınlar. Bayram sonrası da yoğun bir

0: ajanda bizi bekliyor. Bir defa onu söylemek lazım. Birincisi, döndüğümüzde nasıl bir ABD-İran resmiyle karşılaşacağız. Bu çok çok önemli. Tabii orada hani hemen tamamen barıştık, anlaştık, olay bitti, her şey eskiye döndü dememiz mümkün değil. Orada bakacağımız kritik nokta, Hürmüz Boğazı'nı açacak bir denklem oluştu mu? Bu neden önemli? Petrol fiyatlarının seyri bizim gibi özellikle enerji ithalatçısı ülkeler açısından oldukça önemli. Hemen akabinde biz enflasyon rakamlarını alıyor olacağız, bayram dönüşü. Çok önemli, çok kritik. Bence algısal anlamda ve Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve geliştireceği söylemler öncesinde oldukça kritik. 11 Haziran'da da hemen Merkez Bankası'nın toplantısı var. Şimdi şöyle bir tabloyla karşılaşmayı umut ediyoruz diyelim. Döndüğümüzde ortalık biraz daha sakinleşmiş olacak jeopolitik anlamda. Petrol fiyatlarını en azından 100 doların altında, 90 dolarlar civarında bulmamız. Enflasyonun Mayıs ayında, Nisan ayındaki %4'leri aşan rakamdan sonra 2'nin altında 1,5 civarı bir rakamla karşılamayı bekliyoruz. Bu iki denklem bir parça bize nefes aldırabilir. İçerideki siyasi denklemlerde derseniz, o da herhalde bu bayram süresince biraz daha yatışacaktır. Tabii masaya yeni bir belirsizlik geldi. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu işin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Yani erken seçimin dahi konuşulduğu senaryolar var masada. Hepsi oturup değerlendirilecektir. Ama ilk etkisinin de azaldığı, yani marjinal etkisinin giderek azaldığı bir ortamda yatırımcı böyle bir denklemle bayram sonrasına biraz umutlu ama temkini de elden bırakmadan giriyor olacak. Bu dönemi hani tanımlayacak bir sıfat bulacak olursak ben temkinli iyimser olma noktasındayım açıkçası. Yani bu bahsettiğim denklemlerde, savaş denkleminde, içeride enflasyon noktasında bir parça yüreklere su serpecek gelişmeler ve rakamlarla karşılaşırsak biraz daha endeksin toparlama, en azından daha aşağılara gitmeme isteğini teyit eder. Ama önümüzde tabii önemli bir eşik var. Teknik anlamda da 14.000 seviyeleri önemli bir eşik haline geldi. Altı üstü kısa vadeli seyir açısından oldukça önemli. Ama bayram sonrası ana temayı ne belirleyecek dersek özetle bir ABD-İran gerginliğinde Hürmüz Boğazı özelindeki gelişmeler. Tamamen bir anlaşma, öpüştük, koklaştık durumu olmayacak. Ama Hürmüz Boğazı'nın açıldığı, Mayıs ayı enflasyonun %1,5 civarı geldiği bir denklem bayram sonrasına ve yaz aylarına biraz daha umutlu bakmamızı sağlayabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Volkan Dükancık, az önce bahsettiğiniz bir erken seçim senaryosunun hayata geçmesi halinde piyasa etkisi ne olur?
0: Evet, çok güzel. Esas soru bu. Hani erken seçim dedik, bunu kim nasıl fiyatlayacak? Burada tabii biraz hani şeytanın avukatlığını yapmak lazım. Genel itibariyle piyasa beklentisi sıkı duruş devam edecek. 2027'nin içeriğinden itibaren biraz gevşeteceğiz. Böyle kemerleri 2027 sonu ya da 2028 başında seçime gideceğiz noktasında. Ama ben bir parça daha, yani mevcut ekonomik politikalarda ciddi anlamda revizyon gelmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Bu revizyonda bugünden gelse 2027 sonuna işlerin toparlamasına yetmeyebilir. Dolayısıyla hazır muhalefet kendi içerisinde bir telaşedeyken bir baskın erken seçim yapıp sonrasında yeni ekonomik politikalarla, yeniden kastettiğim tamamen bambaşka dinamikler değil, ama hem enflasyonla mücadele noktasında hem de büyümeyi, üretime dayalı büyümeyi biraz daha öncelikleyen bir politikayla hükümet, iktidar kendine 5 yıllık yeni bir alan açmak isteyebilir. Bunu ana senaryom olarak dillendirmiyorum ama yani senaryolardan biri olarak kenarda tutmakta fayda var. Seçimin etkisi piyasaya şöyle olur, net net bakıldığında. Seçimin sonucu ne kadar belli? Eğer piyasa seçimin sonucunun aşağı yukarı belli olduğuna inanırsa ve tabii seçime yaklaşırken biraz daha esnek ve gevşek politikalara geçilecek olursa, o zaman piyasa fiyatlamasının çok negatif değil, hatta ve hatta bir parça pozitife doğru evrildiği bir seyir bile oluşabilir. Bunun sinyalini birkaç yerden bence görüyor olacağız. Haziran ve Temmuz aylarında Merkez Bankası'nın faiz kararı ve söylemleriyle birlikte Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için ek zamlar gelecek mi? Bunu oturup konuşuyor olacağız. Yılın ilk 4 ayında %15 civarı bir kümüle enflasyon var. Biz beklenen enflasyona göre %16-20'ye göre yapmıştık enflasyon zamlarını. Harcanabilir gelirler eridi bitti enflasyon karşısında. Eğer yılın ikinci yarısında ekstra zamlar asgari ücrete, memura, emekliye gündeme gelir ve Merkez Bankası da beklenenden daha

0: bir gevşeme sinyali verirse bu erken seçim söylemlerinin yaz ayı ortalarında biraz daha güçlendiğini görebiliriz. Ama bunun müthiş bir negatif etkisinden ziyade seçim sonucu belli, ekonomi politikaları gözden geçiriliyor kıvamında algılanıp piyasayı negatif etkilememenin ötesinde pozitif bir vibe bile oluşturabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu ana senaryom değil ama alttan alta da böyle bir senaryonun olasılığını kafamda canlandırmaya başladım açıkçası.
1: Şimdi tabii bir yandan da küresel taraftan gelen etki üzerinden bir petrol tarafının hangi aralığa oturacağı sorusu var. Yani yeniden 100 doların kıyısına gelmiş bir Brent petrol var. Buranın hani kabaca tahminler üzerinden 90-95 dolara oturması halinde az önce bahsettiğimiz faiz alanında, yani Merkez Bankası'nın faiz patikası tarafında nasıl bir alan yaratır? Ne dersiniz, bu tarafta hangi ihtimal kuvvetlenir?
0: Orada tabii 10 gün öncesine göre biraz daha rahatsız. Neden? Merkez Bankası bir önceki enflasyon raporunda 60 dolarlardan bahsediyordu, evet, enflasyon tahminini. Orayı çekti 89 dolara yıl ortalaması. Yıl ortalamasının 89 dolar olması demek zaten petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında böyle 85-90 dolarlarda kalması demek. Dolayısıyla bu civardaki bir petrol fiyatı Merkez Bankası üzerinde ekstra bir baskı yaratmaz. Hatta yani olur da kalıcı bir anlaşmaya doğru evrilirse süreç, petrol fiyatlarının belki tekrar 60 dolara gelmeyecek ama 80 dolar ve altına doğru geldiği bir senaryo Merkez Bankası'na pozitif anlamda bile bir alan açabilir. Dolayısıyla ben denklemi böyle okuyorum açıkçası. O yüzden petrol fiyatlarından ekstra gol yiyeceğimizi düşünmüyorum. Onu bir defa söyleyeyim. Yani ne zaman olur bu? İşler kötüye gider. Anlaşmanın tam aksine, Hürmüz Boğazı'nın hiç açılmadığı, aksine daha da işlerin sıkıştığı bir ortamda petrol fiyatlarının 120 dolar ve üstüne gittiği bir senaryoda artık biz petrol fiyatlarını tekrar bir risk unsuru olarak görürüz. Evet, beklediğimizden daha uzun süre petrol fiyatları yüksek kalacak ama artık 80-90 dolarları çok yüksek fiyatlar diye atfetmiyoruz. Sebebi az önce söylediğim gibi Merkez Bankası beklentisini zaten 89 dolara çıkardı, yıl ortalama beklentisini. O yüzden oradan ekstra bir gol yemeyiz. Bizim ekstra gol yiyebileceğimiz yer, şu an çok konuşmuyoruz, Merkez Bankası rezervleriyle çok güzel bu süreci idare ediyor ve savuşturuyor, kur üzerinde artan baskı. Bunu şu an dediğim gibi çok konuşmuyoruz. Biz de en önemli riskler arasında değerlendirmiyoruz bir kur atağını, bir kur şokunu. Ama orada giderek artan baskı, eğer enflasyon üzerinde daha da böyle endişelendiğimiz bir ortam ve yabancının gerginleşmesine neden olacak sürece evrilirse, içeriden ya da dışarıdan kaynaklanan sebeplerle, o zaman Merkez Bankası politikasını, hem enflasyon beklentilerini hem faiz politikasını gözden geçirmek durumunda kalabilir. Şu an çok yüksek sırada değil kur riski, hani riskleri sıraladığımız zaman, ama en altta da değil bundan 3 ay öncesi olduğu gibi, onu da belirtmek isterim.
1: Volkan Dükkancık, çok çok teşekkürler. Pusula Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü konuğumuzdu. Kendisinin notlarıyla 30 dakikayı tamamlayalım. Birazdan seans ortasında görüşürüz.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Günün son programında bana eşlik edecek isim Meditopya kurucu ortağı ve CEO'su Fatih Mustafa Çelebi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyiyim. Siz?
0: İyiyiz biz de. Bu Arife gününde bize eşlik ettiğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi sizinle aslında tam da bayrama girerken ve hani bizim geleneklerimizde de bayramlarda yeme içme biliyorsunuz vazgeçilmezdir yani, kaçınılmazdır. Bolca da yer içer, sonra da bu kiloları ne yapacağız diye konuşuruz. Burayı nereye bağlayacağım? Aslında biraz wellness sektörünü konuşacağız. Bunun tabii kapsamı geniş bir başlık. Biraz aslında bunun içine giren unsurlarla başlayalım. Ben yeme içmeden getirdim. Çünkü wellness dediğimiz hikaye sağlık, fazla kilo, zayıflama çabası, obezite sorunları, sağlıklı yaşam, uzun yaşam. Pek çok başlıklı ve tabii turizmle kesişen bir tema, öyle değil mi?
1: Doğru, doğru.
0: Peki siz biraz anlatın bize, yani wellness sektörü ne kadar geniş bir alan, hangi başlıkları içeriyor, odanda ne var?
1: Tabii, öncelikle iyi bayramlar Zeynep Hanım, size ve tüm bizi izleyenlere. Dediğiniz gibi wellness bir şemsiye. İçerisinde fitness var, hareket, spor ki çok önemli. İçerisindeki az önceki konuklarınızdan,
0: Turizm konuğumuz Ali Bey'i kastediyoruz.
1: Aynen öyle. Yaptıkları çok önemli işler var Türkiye için. Çünkü Türkiye'nin aslında wellness turizmine katkı veriyorlar. Çok çok değerli işler var. Wellness başlığının bir diğer komponenti wellness turizmi. Dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesi. Elbette içerisine güzellik, kozmetik gibi alanların da girdiği kesişim kümeleri var. Sağlıklı yeme içme gibi kümeler var. Bizim faaliyet gösterdiğimiz çalışan yan hakkı pazarında kurumsal wellness gibi hizmetler var. Dolayısıyla baktığınızda bugün 1 trilyon doları aşan çok büyük bir sektörden bahsediyoruz ve büyüme hızı da çok güçlü.
0: Şimdi wellness, yani iyi yaşam, iyi yaşamak, iyi yaşalmak temasından hareket eden bir kavram diye düşünüyorum. Yani tanınabiliriz herhalde bu şekilde. Peki şimdi ne kadar büyük bir sektörden bahsediyoruz? Önce bir hani dünyada nasıl, küreselde ne kadar büyük bir sektör, potansiyeli ne, beklentiler ne? Biraz sonra da hani Türkiye dünya makası nasıl seyrediyor, onu konuşalım.
1: Tabii. Şöyle, bir kere bu işin temelinde dediğiniz gibi sağlıklı kalmak var. Çünkü ortalama yaşam çok uzuyor. Bu her sene üzerine katlanarak gidiyor ve artık insanlar hayatlarını çok daha sağlıklı geçirmek adına büyük bir farkındalığa sahipler. Özellikle genç jenerasyonda bu farkındalık çok daha fazla. Gençler sağlıklı kalmak için, yani aslında wellness dediğimiz mesele, dediğiniz gibi sağlıklı kalmak için yapılan eylemler, aksiyonlar, alınan hizmetler ve ürünlerin bütünü. Böyle toparlayabiliriz. Özellikle gençler bu aksiyonları daha fazla alıyorlar, genç nesiller. Dolayısıyla da burada bir ekonomi var. Türkiye bacağında da dünyayla çok paralel bir ekonomi var. Türkiye'de fitness çok büyüyor, bunu söyleyebiliriz. Dünyada özellikle kıta Avrupa'sına kıyasladığımızda fitness penetrasyonu, yani bir insanın bir ay içerisinde herhangi bir şekilde hareket, egzersiz yapması %14-15'lerde. Yani nüfusun %14-15'i aylık düzenli fitness yapıyor kıta Avrupa'sında.
0: Burada bir demografi bir yaş aralığı var mı?
1: Gençleştikçe oran artıyor. İleri yaşa gittikçe oran azalıyor. Ki bunun her yerde artmasını istiyoruz hep beraber. Türkiye'de de şöyle, %14-15'lik kıta Avrupası penetrasyonu Türkiye'de %3. Ama büyüme hızımız çok daha fazla. Yani Türkiye'deki insanlar spora daha fazla alışıyorlar ki Türkiye aslında bir spor ülkesi de olabilir. O yüzden özellikle Türkiye'de fitness'ın çok öne çıktığını ve de wellness turizminin, yani sağlıklı kalmak için, zinde hissetmek için seyahat etmenin hem mevcut yerli turist hem de yabancı turist açısından çok büyüdüğünü görüyoruz.
0: Yabancı turistin özellikle bu arayışı belirgin diye anlıyorum, öyle değil mi? Yani geldiklerinde, yani özellikle spor tarafı, işte ne diyelim, hareket edebilecekleri sadece
1: imkanlar
0: bravo. Tesis tercihinde ne kadar belirleyici oldu?
1: Çok fazla, çok fazla. Yani artık bu yeme içme imkanlarından daha fazla, bu yeme içme imkanlarını ben sağlıklı elde edebiliyor muyum? Ve zinde kalabilen bir, mesela bir hafta tatildeyse o bir haftayı zinde geçirebiliyor muyum? Ailem, çocuklar mesela çok önemli. Çocuklarımı eğlendirebilecek ve vakit geçirebilecek, çocuklarımın ilgisini çekebileceği spor aktivitelerine erişebiliyor muyum gibi kıstaslar şu anda çok belirleyici. Ülkemizin coğrafyası da tabii buna çok müsait. Yani Ege, Kuzey Ege, bütün Akdeniz coğrafyasıyla aslında yılın neredeyse tamamını bir şekilde bu anlamda kaldıraçlayabilir Türkiye.

0: diye bunu çok net gözlemliyoruz.
1: Peki şunu da merak ediyorum. Sonra yeniden aslında bu anlamdaki projeksiyonları da soracağım size. Yani ne kadar bir potansiyel var Türkiye'de ve hedefler neler diye, ama şimdi demografiyi konuşuyoruz yani gençlerde ağırlıkla bu tarz temalara ilgi daha büyük diye. Ama bir yandan da yaşlanan bir nüfus var dünyada da Türkiye'de de. Ve aslında burada çok geniş bir ne diyelim sektörel fırsatlar bütünü de var. Doğru ifade ettiğimi umuyorum.
0: Doğru, çok doğru.
1: Şimdi dolayısıyla hani bu, yani yaşlanan nüfusun wellness sektöründe yeri ne olacak? Bu tarafa ilişkin temalar nasıl şekillenecek? Sektör nasıl hazırlanıyor bu nüfus değişimine?
0: Çok iyi bir soru. Türkiye aslında süre gelen, ben de mesela eskiden ilkokul, ortaokul kitaplarımızdan hatırlıyorum, liseden. Türkiye çok genç bir nüfus, Türkiye'nin çok büyük bir rekabet avantajı genç nüfus. Bu doğru. Özellikle kıta Avrupa'sına kıyasla nüfusumuz çok daha genç.
1: Ama biz de artık yani küçük bir marjlı, çok yaşlı ülkeler kategorisine girdik.
0: Aynen öyle. OECD'nin en hızlı yaşlanan ülkelerinden biriyiz. Yani Türkiye 65 yaş üstü nüfus oranı %10'un üzerinde. Bu da aslında yaşlanmış bir ülke tanımı anlamına geliyor. Yani OECD'nin ve Birleşmiş Milletler'in tanımında %10, ülkenin %10'u ve üstü eğer 65 yaş üstüyse yaşlı bir ülkesiniz demek oluyor. Türkiye böyle. Tabii ki yaşlı olma, yaş alma bu çok kişiye bağlı. Yani benim çok tanıdığım 80-85 yaşında harika insanlar var. Benden daha genç, hem zihnen hem bedenen çok aktif tanıdığım insanlar var. Kişiye çok bağlı bir şey ama istatistikken baktığınızda Türkiye dediğiniz gibi yaşlanıyor. Burada peki ne yapılabilir? Birincisi yaş almakta olan nüfusun o mesela 65-70'li yaşlarına çok daha iyi varması çok önemli bir konu. Bu işin bir boyutu. Bir diğer konu da zaten 70 ve üstü yaş grubuna sağlanan ürün ve hizmetler tarafı. Türkiye'de bu ikisinde de çok büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Özellikle yaşlı kesim, yaş almış kesimi asiste edecek hizmet grupları, personel ve imkanlarda bir eksiklik var Türkiye'de. Burada çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Özel sektöre burada çok büyük fırsatlar yaratabileceğini düşünüyoruz. Bizim Meritopya odaklandığımız kısımsa iyi yaş alma tarafı, bu bacak. Burada daha keza biz de burada faaliyet gösterdiğimiz için çok büyük bir fırsat ve ekonomi görüyoruz. Biz kendimiz burada insan kaynaklarıyla çalışıp şirketlerin bizim hizmetlerimizi çalışanlarına sunmasını sağlıyoruz. Burada bir insan kaynaklarına kendi yan hak profiline katkı vermek için de bunu yapıyoruz. Ama burada çok net söyleyebilirim ki Türkiye'nin şu anki çalışma nüfusu, yani bu yetenek havuzu genç bir havuz olduğu için çok büyük bir ilgi var bu tür ürün ve hizmetlere.
1: Sanırım artık şirketlerin de yan haklarında ağırlıklı yer tutan bir konu.
0: Doğru, çünkü yeteneği çekmek adına elbette ücret çok önemli bir hak. Yani ücretimizin, maaşımızın ne olduğu çok önemli. Fakat ücreti bir yere kadar şirket arttırabiliyor. Dolayısıyla da yanak planı çok kıymetli bir hale geliyor. Ücret bir yere kadar artabildiği için. Bu yanak tarafında da benim günlük yaşamımda maddi harcama yaptığım kalemlere yanak paketim destek oluyorsa elbette aslında ücret etkisi sağlamış oluyor. Burada insanlar çok daha fazla spor kulüplerine gittiği için, abonelik ödedikleri için spor salonlarına, terapi aldıkları için, mesela çocuğu olan dinleyicilerimiz rezone edeceklerdir. Pedagog, çocuk ergen terapisti, bunlar çok önemli konular. Özellikle küçük yaş, yani birçok farklı yaş grubundaki çocuklar için. Bu alandaki terapileri alabilmek hakikaten pahalı hizmetler. Bunlara destek olabilmek yanak havuzu açısından insan kaynakları politikalarına etki ediyor. Dolayısıyla da dediğiniz gibi artık çalışanlar, profesyoneller benim spor salonu üyeliğimi destekliyor mu şirket, çocuğumun terapi haklarını destekliyor mu gibi beklentiler içerisinde. Bu da güzel bir şey bize göre ki yeni bir fırsat doğuyor herkes için.
1: Şimdi tabii bu son dönemde zayıflama ilaçlarını, obezite ilaçlarını çok konuşuyoruz.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla sizin sektörü ne kadar baskılıyor, ne kadar etki ediyor? Çünkü yani hızla zayıflama imkanı sunan ilaçlar Doğru. varken daha uzun soluklu, daha yorucu, daha vakit ayırmayı gerektiren fitness tarafına, fitness tarafından ne kadar müşteri çalıyor diyeyim?
0: Çok iyi soru. Bu GLP-1 gibi ilaçlar çok arttı. Ve henüz başında olduğumuzu düşünüyoruz bu dalganın. Yani bu kullanımı daha da artacak. Benim etrafımda da kullanan yakın çevremde insanlar var. Kullanımı artacak. yaygınlaşacak daha da fazla. Bütün

0: Araştırmalarda şunu gösteriyor. Bu ilaçları düzenli kullanan insanların en başta kas kaybını önlemek için, ki kas kütlesinin korunması sağlıklı bir yaşlanma için çok kritik. En başta kas kaybının korunması adına ve sindirim sisteminin toparlanması sürekliliği adına mutlaka spor yapması lazım. Yani ilacı reçeteyle verir gibi, aslında artık sporun da reçeteyle, tabiri caizse konuşuyorum, sporun da reçeteyle verileceğini göreceğiz. İyi bir beslenme uzmanıyla yeme içmeyi planlamanın da bir reçeteyle, yine tabiri caizse, verileceğini görüyoruz. O yüzden aslında bu ilaçların wellness ve fitness sektörünü daha da büyüteceğini, aslında çarpan etkisi yaratacağını öngörüyoruz.
1: Bu arada Borsa İstanbul günü tamamladı. Kısa gündeydik zaten. Kısa işlem günüydü bugün. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %1,64 düşüşle 13.663 puandan tamamladı. Bakalım bayram sonrası borsa dinamiklerini konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuza dönelim. Şimdi sektörün Türkiye'deki büyüklüğü nerede ve de beklentiler ne? Yani dünyadaki büyüklükte tuttuğu yer ne? Şu an o rakam neye tekabül ediyor? Ne vadede nereye gelmesi hedefleniyor?
0: Şöyle, dünyada 1 trilyon doları aşan bir sektör
1: evet,
0: var.
1: Az önce de
0: az önce altını çizme fırsatımız oldu. Türkiye bunun %1'inin biraz üzerinde. Avrupa içerisindeki payı büyüyor. Yani ne demek istiyorum? Avrupa'daki wellness ve fitness pazarı Türkiye'nin aşağı yukarı 5 katına yakın bir seviyede. Ama Türkiye önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşacak. Yani gelişmiş Avrupa ülkelerini tabii kastediyorum. Avrupa'da kendi içinde kırılımlara sahip ama gelişmiş Avrupa ülkelerinde, daha kuzey ve batı Avrupa ülkelerinin yanına önümüzdeki 20 yılda yaklaşacak. En büyük sebebi nüfus yoğunluğu. Tabii kalabalık bir ülkeyiz. Dolayısıyla da sanıyorum Almanya'dan sonra ikinci en büyük yoğun nüfus Türkiye'de, Avrupa'da. Dolayısıyla da bunun tabii büyük bir etkisi var. Avrupa'daki çok önemli bir pazar haline geliyoruz ki özellikle Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye bu alanda yatırım yaptığını görüyoruz. Yani çok ciddi şekilde doğrudan yabancı sermaye girişi bu alanda Türkiye'nin diğer sektörlerine kıyasla artmakta Türkiye'de. Bunun birçok etkisi olacak Türkiye'de. Yeni istihdam alanları açılacak. Antrenör sayısı artacak. Yeni spor dallarına yatırım artacak. Belki etrafınızda görüyorsunuzdur. Padel gibi raket sporları çok büyüyor.
1: Evet, görüyorum.
0: Yakın çevreniz yapıyordur. Pickleball şimdi büyüyecek. Onu söyleyebilirim. Ve bununla beraber sosyal fitness çok büyüyor. Yani insanların, belki yine etrafınızda görüyor olabilirsiniz, koşu, insanların birlikte koşması, koşu
1: tabii
0: grupları.
1: Tabii sosyalleşmenin odağında da artık bunun popüler hale geldiği durumlar var.
0: Evet, evet. Bunun gibi yansımalar oluyor. Biz buna sosyal fitness diyoruz. Sosyal fitness çok büyüyecek. Yani daha başındayız. Etrafınızda gördüğünüz birlikte koşan gruplar, birlikte yürüyen gruplar artacak. Bu iyi bir şey. İnsanların bu şekilde sosyalleşmesi çok güzel. Bunun şehirciliğe etkisi olacak, mimariye etkisi olacak. Yani olmasını umuyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Yani şehirlerimizin çok daha rahat spor yapılabilir hale gelmesi çok önemli. Özellikle sporcu, daha fazla sporcu çıkarmamız için de böyle bir projeksiyondan bahsedebilirim.
1: Yani o zaman bu %1'lik payın ne kadar vadede nereye varmasını bekliyorsunuz bu çizdiğiniz resim ekseninde?
0: Yani şöyle, Türkiye'nin tabii dünya ekonomisinden aldığı payla orantılı bu. Dolayısıyla da %1'lik pay biraz daha artacaktır. Ne kadar artacağı bizim yenilikçiliğimize de bağlı. Biz de zaten bunlar için buradayız diyebilirim.
1: Fatih Mustafa Çelebi, teşekkür ediyoruz katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bir değerlendirmeyle tamamlayalım girişimcilik dünyasını, günü de bitirelim kısa günü. Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dallas Federal Rezerv Bankası eski başkanı Robert Kaplan, Kevin Warsh'ın mükemmel bir Fed başkanı olmasını beklediğini söylüyor. Kulak vererek tamamlayalım. İyi bayramlar olsun herkese. Görüşürüz bayram sonrası. Hoşçakalın.
2: Joe, thanks so much. Burada olduğun için teşekkürler Robert.
3: Harika.
4: Öncelikle Kevin Warsh'ın bir sonraki Fed başkanı olmasına dair tepkinizi konuşmak istiyorum. Onu tanıyorsunuz, geçmişte onu Dallas'a getirmiştiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Bence mükemmel bir Fed başkanı olacak. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içinde yapacak çok işi var. O ilk toplantıya, basın toplantısına ve nokta grafik açıklamasına hazırlanması gerekiyor. Ama bence o çok iyi bir iş çıkaracak ve önünde bir dizi zorluk var, ancak mükemmel bir Fed başkanı olacağını düşünüyorum.
4: Az önce sonraki toplantıya işaret ettiniz. Özellikle enflasyona ve savaşa baktığınızda faiz oranları açısından ne bekliyorsunuz?
3: Zorlu dememin sebebi, eğer saati geri sararsanız Bilirsiniz, 8 hafta önce bence görüş Fed'in bir sonraki hamlesinin bir indirim olacağı yönündeydi. Sadece yılın ne kadar geç vaktinde olacağı sorusuydu. Petrol fiyatlarının yüksek olması ve enflasyon verilerinin daha yapışkan olması nedeniyle şimdi görüş şu ki ve muhtemelen koşullar bunu gerektirecek. Fed'in bir sonraki hamlesi aslında bir artış olabilir ve bu yıl hiçbir şey yapmayabilirler. Eğer bir şey yapacak olsalardı bu faiz artışı açısından daha olumsuz olurdu çünkü enflasyonla başa çıkmak zorundalar. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalı ve toplantıda bugünden sonra masadaki insanları tanıyıp görüşlerini anlamalı. Bu Haziran ortasındaki toplantıdan önceydi. Açıklamayı düzeltmeli ki son toplantıdaki 3 muhalif görüş yerine daha nötr bir eğilim olsun, hatırlıyorsunuz mu? Bunu düzeltmesi gerekiyor. Ve bu toplantıdan sonra yayınlanan bir nokta grafik var. Ve nokta grafik faiz patikası beklentilerinin daha düşük değil, daha sağlam olduğunu gösterecek. Ve bu yüzden basın toplantısında nokta grafiği açıklamaktan o sorumlu olacak. Yani önümüzdeki 3 veya 4 hafta içinde hazırlanacak çok şey var.
4: Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Başkan Trump'ın Jerome Powell ve kararları hakkında ne kadar açık konuştuğunu gördünüz. Başkan Trump bugün diyor ki ve bu basın toplantısında gerçekten dikkatimi çekti. Kevin Warsh'a şöyle diyor, bağımsız olmanı istiyorum, kendi bildiğini yapmanı istiyorum. Bu mümkün mü peki?
3: Evet, bence bu sadece mümkün değil. Bu elzem ve bence Donald Trump yorumlarında açıkça buna işaret ediyor. Ve Kevin Warsh bunu biliyor. Yani sadece FOMC odasında bağımsız olarak görünmekle kalmamalı. Aynı zamanda bence halk nezdinde Fed'in hamlelerinin güvenilir olması için enflasyonu kontrol ettiğimizden ve tam istihdama sahip olduğumuzdan emin olmak adına en iyi kararları vermeye çalışan bağımsız bir hakem olarak kendini konumlandırması gerekecek. Ve bu yüzden onay sürecine kadar ve şu ana kadar hangi kamuoyu açıklamaları yapılmış olursa olsun bence bunların üzerine bir sünger çekebilirsiniz ve bence Kevin Warsh da öyle yapacaktır. Ve ona tavsiyem şu olurdu, hiçbir siyasi gruba takılmamalı. Zaten takılacağını da sanmıyorum. Sadece işini yapmaya odaklanmalı.
4: Eski Fed Başkanı Jerome Powell kurul üyesi olarak kalmaya karar verdi. Odadaki farklı seslerden bahsettiniz. Yeni Fed Başkanı bunu nasıl idare eder?
3: Sanırım Powell'ın yaklaşımı masada oturduğu ve konuşma sırası ona da geleceği için insani olarak mümkün olduğunca sessiz kalmak olacaktır. Ama bence elinden geldiğince arka planda kalmak ve yeni Fed Başkanı'nın yönetimi devralmasına izin vermek istiyor. İnanıyorum ki çok kısıtlı bir sebeple kalıyor. O da yasal belirsizliklerden endişe etmesi. Ve umarım Jay Powell'ın oradaki kalış süresi mümkün olduğunca kısa tutulur. Bence o Warsh'un öne çıkıp kontrolü ele alma ve işini yapma becerisini engelleyebilecek hiçbir şey yapmamaya çalışacaktır.
4: Sizi bırakmadan önce Goldman Sachs konusuna geçmek istiyorum. Müşterilerinizin şu an size yapay zeka hakkında neler söylediğini bilmek istiyorum.
3: Enflasyonun daha dirençli olduğunu açıkça biliyoruz. Faiz eğrisi yukarı doğru hareket ediyor. Ekonomi ve düşük orta gelirli tüketiciler üzerinde bazı zorlayıcı etkileri var. Ama dediğiniz gibi tüm bunlara rağmen sadece bilgi işlem için kurulan yapay zeka altyapısı değil, bu yıl 800 milyar dolar harcanıyor. Ayrıca yapay zekanın benimsenmesinde yapısal ve tarihi bir trend var. Ve gördüğümüz şu ki her işletme işlerini geliştirmek için yapay zeka kullanımını nasıl entegre edebileceklerine dair kullanım örnekleri üzerinde çalışmak zorunda kalıyor. İşte durum şöyle gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik büyüme sağlam ama biraz durgun. Öte yandan kurumsal kazanç büyümesi yukarı yönlü revize ediliyor ve bence gayri safi yurt içi hasıla büyümesi biraz durgun olsa bile S&P kazançlarının çift haneli oranlarda arttığı çok yıllı bir trend görebiliriz. Daha çok küçük isimler de yoğunlaşacak ama birçok işletme marjlarını ve işlerini geliştirmek için yapay zekayı kullanacak. Müşterilerden duyduğumuz şey bu.
4: Sizi bırakmadan önce burada Texas'tayız. Dallas'ta çok büyük yeni bir ofisiniz olacak. ve buradaki çalışan sayınız 5000'i aşma yolunda ilerliyor. Texas'a taşınacağız diye

0: Nereden neler duyuyorsunuz?
1: Yani firmamızda burada hali hazırda 4500'den fazla çalışanımız var ve dediğiniz gibi 5000'in üzerine çıkma yolundayız. Bu dünya genelinde yaklaşık 45 bin çalışanı olan küresel bir firmanın parçası. Bu önemli bir varlık olacak. Ve Texas hakkında sevdiğimiz şeylerden biri büyüyen bir eyalet olması, insanlar ve firmalar için bir çekim merkezi olması, iş dostu kültürü, yeteneğe erişim ve gördüğümüz şeylerden biri de hükümet, iş dünyası, akademi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında ortaklığa sahip olduğumuz çok işbirlikçi bir atmosferin olması ve bence bu tür bir zihniyet insanların ve firmaların buraya taşınması için bir mıknatıs görevi gördü. Çok misafirperver bir ortam ve yapıcı bir şekilde iş dünyası yanlısı ve bence bunlar Goldman Sachs'ta sevdiğimiz ve birçok müşterimizin de sevdiği çeşitli şeylerden bazıları bu yüzden buraya geliyorlar.

0: ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği evimize Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halk bank.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey dev gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: what to do.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam.

0: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Yapı Kredi World

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org. Festival sponsoru Borusan Holding.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
6: Bloomberg KT Radyo.

0: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
7: Bloomberg ET katkılarıyla.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanı.

0: Önce halk, sonra bankacı. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankacı. Halkbank.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
11: Öncelikli yayın.
12: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
13: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
14: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
15: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
17: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Bloomberg ET Radyo.

0: Ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde...

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele kılçık hocam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Buyur artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: legs.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Reklam.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Yapı Kredi World'lular

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak
7: Finans. Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TikTok.
1: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Yapı Kredi World'lular

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: İşte Mehmet Açar böyle biri. Yani şöyle birisi, işte kitaplarınızı getirir misiniz Mehmet Bey deriz, unutur. O yazdığı cümlelerin arkasındadır. Asla ben buradayım demez. Kendini öne koymaz. Film eleştirilerini öne koyar. Kitaplarını öne koyar. Kendisinden çıkan ürünleri, cümlelerini öne koyar. Kendisi hep geridedir. Yani niye böyle?
1: Bilmiyorum gerçekten ama iyi bir şey oldu. İyi bir tahlil oldu gerçekten.
0: Niye böyle? Mesela başka sinema eleştirmenleri özellikle 90'larda falan böyle hölölü hölölü ortadayken siz hep böyle aslında daha sakin, daha sade, daha geride, daha mütevazı.
1: O, galiba ona inanıyorum biraz. İşin öne çıkmasına inanıyorum. Öyle bir jenerasyondan geliyorum. İşin daha çok öne çıktığı, profesyonelliğin daha çok öne çıktığı bir jenerasyondan geliyorum. Oraya önem veriyorum. Yani birazcık daha geride kalmasını, kişinin ve kişiliğin biraz daha geride kalmasından yanayım ben galiba. Öyle düşünüyorum. 90'larda mesela basında, medyada değişmişti bu. Çok benli bir dönem başlamış. Ben orada da bir adım geride kalmayı tercih etmiştim. Bu bir yazılara resim, fotoğrafların konduğu dönemde en genç koyanlardan birisiyim. Mecburen koydum. Konsept olduğu için. Artık hani yazılarıma fotoğraf koymak zorunda kaldım mesela.
0: Koymasalar mesela şimdi der misiniz? Yıl olmuş 2026. Benim niye fotoğrafımı koymadınız der misiniz?
1: Şu anda demem. Fakat öyle bir çağda yaşıyoruz ki mümkün değil artık değil mi? Artık
0: bence mutlaka olması gerekiyor. Şimdi denmesi gerekmiyor mu? Denmesi gerekiyor bence.
1: Tabii ki. Yani şu anda mesela medyaya yeni gelmiş birisi asla karşı çıkar buna. Ben de karşı çıkarım herhalde.
0: İşte onun için merak ettim. Böyle siz mesela kendinizde bir erozyon fark ediyor musunuz mesleki anlamda?
1: Valla olabilir, mutlaka olabilir. Belki dışarıdan gözlemliyor olabilirim ama her şey süratle değişiyor. Onu gözlemliyorum. Ve oradaki o değişimi, bütün medyadaki değişimi de görüyorum. Kendi çevremdeki değişimi de görüyorum. Ve değişmeden kalmak da çok büyük bir başarı değil ki bence. Yani uyum sağlamak da gerekiyor.
0: Çünkü şöyle bir şey var şimdi, 90'lar falan nasıldı, o 80'ler parlament sinema kulüpleri, TRT işte sonra diğer kanallar, sinemanın çok coştuğu yıllar, sinema eleştirmenlerinin böyle baş tacı olduğu yıllar, çok popüler olduğu yıllar. Fakat şimdi bakıldığında kimse eleştiri okumuyor gibi bir dünya var. Okuyorlar mı?
1: Ya okuyorlar fakat tabii ki o dönemkiyle karşılaştırdığımızda bence de daha düşük. Yani şu anda o yeni medya çağındayız ve yeni medya çağında sosyal medyada ki şeyler, yazılar, influencerlar, onlar hakimler. Bir de asıl önemli şu, şimdi geçmişte şöyleydi, eleştirmenler vardı ve eleştirmenler direkt olarak maaş aldıkları bir yayın grubu vardı. Oraya çalışırlardı ve bağımsız istedikleri gibi yazarlar. Şimdi influencerlar artık reklam gibi, yani o filmlerin reklam bütçeleri influencerlara akıyor. Bir influencerlar var. Eleştirmenler giderek, onların alanları giderek daha daralıyor tabii ki. Küçülüyor. Ama influencerların alanı genişliyor. Ya onlara karşı çıkmıyorum. O da bir iş koludur. Saygı duyarım. Yapılır. Hiçbir sorun yok. Ama biraz yaşanan bu. 90'larda böyle bir şey yoktu. Müthiş bir değişim yaşanıyor. O görülüyor. Ve oradaki gibi, yani şu anda yapılması gereken önemli şey, kendi işinizi kendi bildiğiniz gibi doğru bir şekilde yapmaya çalışmak ve tutunmaya çalışmak. Yoksa her şey inanılmaz değişiyor yani. Üstümüze geliyor.
0: Şimdi influencerlar tabii ortaklaşa iş de yapıyorlar, işbirliği de yapıyorlar. Filmlerle, film yapımcılarıyla, neyse artık bu hani.
1: Tabii, çok yok.
0: Bu var. Peki 90'larda ve 2000'lerde bütün bunlar olmadan evvel bazı yapımcılara, işte sinema salonlarına ya da o kartel daha tam oluşmadan o yıllarda oraları da angaja olmuş eleştirmenler var mıydı? Yani bu hep bir sorun muydu?
1: Her zaman vardır. Yani her zaman bir sorundur. Eleştirmenin bağımsızlığı bizim için de mesela Siyat için de çok büyük bir sorundur. Şirketlerle hiçbir zaman, mesela şirketlerle çalışanın Siyat üyeliğini askıya almaktan yanaydık biz. Çok net kurallar, mesleki etik kuralları hep ön plana çıkardık. Eğer bir kişi artık film çekmeye başlarsa, öteki tarafa geçtiyse sektöre, ondan Siyat'tan ayrılmasını isterdik. Bu konularda kesin şeylerimiz vardı, kurallarımız vardı. Bunu hep uygulardık. Ama şu an için geldiğimiz noktada öyle bir durumdayız ki, yani alanlar o kadar daralmış ki bir üyemiz gidip bir filme danışmanlık yaptığında ya da çalıştığında biz ayrıl diyemeyiz ki artık. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Şu anda çünkü alanlar çok daraldı ve tabii ki şeylerde, sinema yazarları da kendilerine yeni ekonomik olanaklar açmak istiyorlar. Bunun içerisinde de, sektörün içerisinde daha aktif olmak zorunda kalabiliyorlar. Ve bir anda onların da hadi üyeliklerini askıya almak artık zor geliyor bana açıkçası, kişisel olarak, kişisel fikrim bu.
0: Sizi ne sinir ediyor, kaşındırıyor? Bu film iyi, bu film kötü diye ortaya çıkanlar mı mesela?
1: Valla ben aslında hiçbir şeye sinir olmuyorum. Çünkü bunları çok normal görüyorum ben. Yani şu medyada, sosyal medyada bir film övülüyor ya da gömülüyor. İki, eğer olmazsa etkileşim alamazsınız. Ben ortadan bir yazı yazıyorum diyelim ki. Bu ortadan yazıyla sosyal medyada hiçbir etkileşim alamayabilirsiniz. Taraf tutmak zorundasınız. Bu taraf tutmak insanları detaylardan uzaklaştırıyor. Ve giderek o konuşmanın başında sizin söylediğiniz var ya, ben meselesi. O ben meselesinin giderek öne çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Herkesin kendi üzerinden okuduğu, kendi değerini verdiği, kendi yargısını verdiği, o yargısına tutunmaya çalıştığı bir çağda yaşıyoruz. Ama benim için önemli olan, ben de onu yapmaya çalışıyorum. İşin detaylarını görmeye çalışıyorum, onu okumaya çalışıyorum.
0: Ama o kadar çok boyutu var ki yaptığınız işin. Evet. Yani bir filmi izlerken sizin tarafınızdan bakmaya çalışırsam haddim değil, ama bu bir uzmanlık işi. Ama yani sadece o yönetmenin o anda o filmi değil, yani o yönetmenin önceki filmlerine göre nerede durduğu, çağdaşlarına göre nerede durduğu, değil mi? Evet. O yıl bütün vizyondaki filmlere göre nerede durduğu, toplumsal meselelere ya da işte o global çıkan temaya göre nerede durduğu. O kadar çok durduğu yer var ki bir filmin.
1: Evet, güzel bir özet. Çok yani, bütün bunları bilmek gerekiyor yani,
0: yazar. Geçtim kamerasından, tekniğinden, oyunculuğundan, osundan, busundan, senaryosundan. Yani daha buradan başlarken anlam katmak için bile çok dallı budaklı bir iş.
1: Evet, uzmanlık gerekiyor işte. O yüzden de o uzmanlığın kendini göstermesi gerekiyor. İşte o yüzden ben en başta konuştuğumuz gibi kişi olarak biraz daha geride durup o uzmanlığı, belki o bildiklerimi, o bilgi birikimimi orada sergilemek durumundayım. Başka bir, çünkü bir de şunun da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir filmin ya da işte kendi açımdan bir film, bir oyun olabilir, roman olabilir. Bu ilişkileri derinleştirmek. Şimdi seyrediyoruz ve o dosyayı kapatıyoruz birçoğumuz. Biz o dosyayı açan kişileriz. O dosyayı açacağız ve konuşacağız. Detaylara gireceğiz. Bunu şeyde çok güzel yapıyorlar. Amerika'da, yurt dışında, her yerde çok güzel yapılıyor bence. Konuşuluyor filmler. Daha detayına giriyor, analiz ediliyor. Biz sadece yargıda takılıp kalıyoruz. Buradan çıkmamız gerekiyor. Sadece bir yargı, bir filmi sevdim, beğendimin ötesine geçip o filmin detaylarını konuşursak, paylaşırsak ancak zenginleşebiliyoruz. Çünkü filmler bizi o kadar çok yere götürüyor ki, psikolojiye, sosyolojiye, politikaya, her yere götürüyor. Hayatın bütün alanlarına götürüyor ve onları tartışmak, konuşmak çok daha zevkli bence. Yargı vermekten.
0: Aa, sinema bir yere gidiyor mu? Yani şöyle değişiyor mu?
1: Değişiyor. Süratli, sürekli bir değişim içerisinde. Seyirci değişiyor çünkü. Seyirci değişince sinema da değişiyor.
0: Teknolojiye daha gelmedim bile. Sorduğum şey anlam arayışı ve o filmin özündeki durduğu yer anlamında da değişiyor mu?
1: Yani bazı şeyler belki tabii ki aynı kalabilir. Birçok şey aynı, seyirciyle ilişkiler. Ama sinema değişiyor. Bugünün şu gidelim, diyelim ki 60'lara gidelim. 60'larda çok sevilen bir Hitchcock filmini alalım. O filmi bugün birisi çeksin, getirsin, bu yüzyıla koysun. Nasıl eleştirilir biliyor musunuz? Kadına bakış.
0: Doğru, doğru, çok doğru.
1: Siyasi doğruculuk.
0: Çok doğru.
1: Yani Hitchcock'un kadın düşmanlığı ortaya çıkabilir o okumalardan.
0: Mobbing hayali.
1: Evet, mobbing, daha neler neler çıkar ve orada o çok sevdiğimiz, çok önemsediğimiz filmler 21. yüzyılda yok olur gider.
0: Ki perde arkasında zaten onu biliyoruz okuduğumuz zaman Hitchcock'un tavırlarını, ama onu filmin içinde de görebiliyoruz. Tabii, o bilgilerle, o bilgiler ışığında.
1: Evet, görüyoruz. Yani oradaki kadınların konumlanışı şu anda yerden yere vurulur.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Türk sineması nereye gidiyor? Ay, soruya bak. Ay, kendimden şu anda tiksindim. Türk sineması nereye gidiyor? Soru böyle sorulur mu? Anladınız siz onu.
1: Ya bir yolunu bulmaya çalışıyor diyelim istersen. Çünkü şöyle bir durum var. Yani yaşıyor bir kere. O çok önemli. Yani ana akım, güçlü bir ana akımımız var her şeye rağmen. Bu dijitallerin gelişi çok büyük bir şok yarattı. Ona rağmen devam ediyor. Seyirci oldukça bu şey, yani o yaşayacak. ve bir yerlere doğru gidecek. Ama 2000'lere de bana yani sorulursa hakikaten geçmişte daha güzel günlerimiz vardı. Onu söyleyebilirim her anlamda. Şimdi böyle bir geçiş dönemindeyiz bence. Nereye doğru gideceğimizi tam bilemiyoruz.
0: Hiç meselemiz yokmuş gibi değil mi şu anda Türk sineması? Meselesizlik.
1: Yani var.
0: Bir iki evet. Şey var. Hani bazı evet. Filmler var aralarda sayabiliriz onları ama onları kenara koyduğumuzu. Festivallerden bahsetmiyorum.
1: İşte oralarda ne yazık ki durum iyi değil. Meselesizlik var evet. Yani kaba komediyle melodram arasında sıkışmış bir sinemamız var. Uç noktalardayız. Türler gelişemiyor. Türler bilim kurgu türü gelişemiyor, polisiye gelişemiyor. Yani bu sadece kaba komediyle melodram arasına sıkışmış bir sinemamız var ne yazık ki.
0: Dijital işleri beğeniyor musunuz genelde Türk yapımlarını?
1: Yani oran olarak düşük. Gerçekten yani az beğeniyorum. Çünkü orada da takip edilmeye çalışan şimdi açık kanal dizilerimiz var bizim. Bu açık kanal dizilerimiz tüm dünyaya satılıyor. Birçok ülkeye satılıyor. Buralarda bir şey oturttuk, sistem oturttuk. Bu sistemi orada dijitallerde bunun bir tık iyisini hedefliyorlar. Orada hedef şu değil. Yani bir Amerika'da, Amerikan sinemasında çıkan, başka yerde çıkan seviyeyi yakalamak değil. Onun bir üstünü yakalamak. Halbuki mesela bir İskandinav polisiyesi geleneği var. Bir Amerikan polisiyesi geleneği var mesela. Güney Kore sinemasının bir ciddi bir geleneği var. Japon sineması geleneği var. Biz de o geleneği oluşturamıyoruz şu anda. Dijitalde de bunun işaretlerini göremiyoruz. Ama ne oluyor? Çok parlak bir yazar çıkıyor, çok parlak bir yönetmen çıkıyor. Çok güzel bir iş koyabiliyor ortaya. Ve çok da iyi olabiliyor. Orada bence insan kaynağımız güçlü. Ben öyle düşünüyorum. Bizde çok iyi yazarlar da var, çok iyi yönetmenler de var.
0: Yani şey mi? Bir sokağın rengarenk, birbirinden alakasız mimari yapılarla dolu, tabelalarla çirkin çirkin bütünlükten uzak tavrı gibi mi? Sokaklarımız gibi mi sinema o gelenekten uzak olma hali?
1: Biraz
0: farklı,
1: öyle.
0: Farklı farklı, kimliksizlik.
1: Değişik bir tasvir ama düşününce uyuyor aslında evet. Birbirinden çok var. Bir anda sokakta çok güzel bir evde görebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir evde görüyorsunuz. Öteki tarafta hiç de gayet sıradan bir yerde görebiliyorsunuz. Daha zevksiz yapılmış bir evde görebiliyorsunuz. Hepsi aynı yerde.
0: Gelenekten ne kastediyorsunuz? Yani diyelim ki Kore'nin bir geleneği var sinemasının. İşte Japonya'nın var, Nordik ülkelerinin var, İskandinav polisiyesinin o var, Fransızların var. O gelenek nerede, o koku nerede kendini gösterir bir filmde? Yani başlarken mi, ilk birkaç dakikada mı anlarsınız? Nedir o?
1: Aslında başlarken bile anlaşılır. Mesela bizim Yeşilçam'ın çok ciddi bir geleneği var. Aslında bizim şu an sinemamızda da o şeylerin hepsinde bir filmin DNA'sını çok rahat çıkarabiliriz. Ve o DNA'daki en güçlü köken Yeşilçam'dır. Yani o 50'lerde 60'larda başlayan ve hala devam eden. Şu an açık kanal dizilerinde de Yeşilçam'la direkt bağları kurabiliriz. Hepsini kurabiliriz. Yani DNA'mız orada bizim. Geleneğimiz orada. Şimdi biz orayı Art House dediğimiz sanat sineması orayı yenilemeye çalışıyor. Onu yıkmaya çalışıyor. Yeni bir gelenek oluşturmaya çalışıyor. Oluşturamıyor bir türlü. Seyirciden destek gelmiyor çünkü. Bu 70'lerden beri neredeyse, 80'lerden beri böyle. Yani bir gelenek oluşturmaya çalışıyor Art House ama oluşmuyor. Burada kritik olan seyirciyi yakalamak. Seyirci mesela Çağan Irmak Babam ve Oğlum'u yakaladı. Çok acayip bir seyirciyi yakalayabildi. O ben onu hiç gayet güzel ana akıma da koyarım. Art House'u da her yere koyarım. Güzel bir filmdi çünkü seyirciyi yakaladı. Fakat seyirci desteği çok önemli. Güney Kore'de, Japonya'da polisiye film girdiğinde, bilim kurgu girdiğinde bunları seyirci seviyor, destek oluyor. Bizde seyirci daha geleneksel kalmaya devam ediyor veya ikinci şekilde düşünebiliriz. Sinemacılarımız o seyircileri yakalayamıyor.
0: Ya da Art House'un belki kendine istediği yeri elde edebilmesi için bizim neslin ölmesi gerekiyor. Yani biz öldükten sonra bizden sonraki nesillerle o taçlanacak belki de. Yeşilçam'ın son Mohikanları.
1: Evet, yeni nesillerin sinemasını ben ilgiyle takip ediyorum aslında. Neler yaptıklarına bakıyorum. Çok daha böyle kendi kapardıklarını ortaya koydukları bir çağda değiliz, onu söyleyebilirim. Tam kendi sinemalarını, kendi tarzlarını tam yerine oturtmuyorlar. Bir tren gidiyor, hızla gidiyor. Onlar da o trene binmeye çalışıyorlar. Öyle görüyorum ben. Böyle hızla giden bir trene binmeye çalışıyorlar. Ve henüz kendi yollarını daha inşa edemeden o trenin içerisinde bir yer almaya çalışıyorlar.
0: Ya o zaman şöyle diyebilir miyiz? Genel olarak derdimiz bunu sinemadan da çıkarırsak, bütüne bakarsak, bütün sanat dallarıyla ilgili. Derdimiz bir şeyleri içimizden taşan, parçalanan bir şeyleri dünyaya yaymak değil de kendimize bir yerde yer edinerek o işi yapma hali galiba.
1: Evet, ben hani, de evet.
0: Ay bu çok acı bir şey ama ya. Çok klişe olacak ama hani söyleyecek sözü olmayıp seçtiği bir meslek olması haline geliyor burada günün sonunda.
1: Evet, ama bunun dışına buna direnen insanlar da var. Buna direnen sinemacılar da var. Onların yaptığı işler de var. Onların yaptığı işler ne yazık ki genele, işte o genel seyirci kitlesine yayılamıyor. Kilitlendiğimiz nokta orası. Tam da burada farklı işler yapmak isteyenlerin tıkanıp kaldığı noktalar var. Ama ben şuna inanıyorum. Yani siz seyirciyi yakalayan işlere bakmak lazım. Baştan sona nasıl yakalamış, neyi yakalamış? Onlarda bir şeyler bulunabilir. Birden hiç beklenmedik bir şekilde. Çünkü siz aynı formülü tekrar ederseniz seyirci bundan sıkılmaya başlıyor. Yeni bir şey yaptığınızda bir anda onu sahiplenebiliyor. Hı. O yeni olanı yakalamak, sezgilerle görmek de lazım.
0: Sosyolojik bir çıkarım rica edeceğim sizden. Şimdi kuşaklar ötesinden bakıldı, bizim kuşağa bakalım. Evet. Bizim o 80'lerde 90'larda izleyerek büyüdüğümüz filmlere bakalım. O filmlerin yönetmenlerine baktığımızda bizi etkileyenlere. Hı hı. Onlardaki beslenme kaynakları ya da içlerinden taşan öfkedir, anlatma isteğidir, neyse artık. Orada dünyanın, yani global anlamdaki yaşadığı sancıların ve onların da bunlara eşlik etmelerinin getirdiği bir şeyler var. Yani dünyada o şey, sancıların şekli değiştikçe aslında bir şeyler mi farklılaşıyor?
1: Evet, öyle oluyor. Onların dönemindeki paradigmalar değişiyor. Hı-hı. Sürekli olarak değişiyor. Yani 80'lerde mesela, hı-hı, o 80'lerde 12 Eylül'den sonraki oluşan sinema bence değerlidir. Çok önemli bir örnektir, hı-hı, elimizde. Orada bir anda özellikle kadının merkeze geldiği birçok film çekildi. Bu filmlerin arkasında erkek yönetmenler vardı. Erkek yazarların, erkek yönetmenler kadınları keşfettiler yani. Evet. Ve önemliydi ve toplumda bunun karşılığını gördüler. 80'lerde o sinema geldi. O sinema yaşamadı ama. 90'larda o sinema çöktü. 90'larda ne geldi? Popüler bir sinema doğdu. Ve seyirci de bu sinemayı o anda çok sevdi. Daha böyle ticari bir ana akım sinema çok güçlenerek geldi. Hı hı. Eşkıya geldi mesela. Hı hı. Eşkıya yakaladı işte. Sıcak, duygusal bir şekilde seyirciyi yakaladı. Ondan sonra da o filmler devam etti. Fakat 2000'li yıllarda bütün bu geleneklerin hepsi bir şekilde bitti. Çünkü 2000'li yıllar Türkiye'yi ve dünyayı o sinemacılar bir şekilde seyirciyi yakalayamadılar.
0: Anlatabiliyor muyum? Allah Allah, çok ilginç ya. Oysa ya, hani evet, hala salonlara gittiğimiz yıllardı.
1: Evet, devam ediyor ama o şu anda yani birçok film var, seyredilen filmler var, kabul ediyorum. Hı-hı. Onlar var mesela, Recep İvedik'ler var, diğerleri var, başka filmler var. Ama bu sinemanın karakteristiğine baktığımızda geçmişten çok farklı bir şey yok, onu demeye çalışıyorum.
0: Anladım.
1: Çok yeni bir şey gelmiyor. Önemli olan o.
0: Peki bu yan yananın mesela gişe başarısı?
1: Ya onun bir kere ben şeyini çok severim. Metni çok iyidir. Evet. Ve orada da bu her zamanki orada mesela çok iyi bir damar yakaladı. O toplumun iki ayrı kesimi. Bu filmin Fransız versiyonuna baktığımızda, hı-hı, görürüz onu. Yani orada bir aristokratla, zengin bir adamla tamamen hani banliyöden gelen birisinin dünyasının kesişmesi. Sinema bu kesişmeleri çok sever. Farklı dünya buluşmaları sinemada çok çok önemlidir. Ve burada yan yana da bunu çok iyi bir metinle yapmışlar. Çok iyi bu uyar. Mesela Amerikan uyarlaması iyi değildir. Amerikan uyarlaması çok vasattır. Bizde yakalamışlar onu. O uyar, oradaki bizim karşılığını yakalamışlar. Ve zaten hikaye örgüsü çok iyi. Bunu bir de güzel yakalarsanız onu, o zaman sonuç başarılı olur.
0: Şu da var, çok fazla ödenekten yakınılır ya bu sektörde, evet, sizin, evet, sektörde. İşte desteklerden yakınılır, ödenekten yakınılır, paramız yoktu denir. Bu bir hep hikayedir, hep bir anlatılır. Bu bir gerekçe midir? Bir yönetmen için, bir yapımcı için. Ortada bir gerekçe olarak durur mu bu? Ve bugünün dünyasında duruyor mu?
1: Durur. Ama hep buna, siz hep bunu söylerseniz bu, aha, olmaz. Bu yürümez bu iş. Yani o şekilde olmaz. Yani siz iyi bir iş yaparsanız, gerçekten orijinal bir senaryo yazarsanız, orijinal bir hikaye, hı, yazarsanız bence o işin karşılığını bulursunuz. Ben buna inanırım. O kadar çok karamsar değilim ben. İyi, yeni bir hikayeyle her şeyi yakalayabilirsiniz. Mümkün. Zaten o örnekler görülüyor. Kaçırmazlar bunu yani. Bir şekilde siz için. Birçok şirket var. O şirketlerde dramaturji kurulları var. Senaryo okuyan insanlar var. Bunlardan bir tanesi dikkatini çekebilir bu. Birçok yapımcı var. O yapımcılara götürüyorsunuz. Yani paranız olması gerekmiyor. Yapımcı onu beğeniyor. Gidiyor bütün o dünyadan bir sürü yerden fon buluyor. Ve o projeye para buluyor. Şu anda hiç cebinden parası olmayan yönetmen. Size bunu örnek gösterebilirim. Hiç cebinde parası olmayan yönetmen 2-3 yıl sabrederse iyi bir projeyi mutlaka Cannes'da bile açabiliyor. Berlin, Venedik'te bile açabilir. Hiç bunların hiçbirisi bahane olmamalı. Siz işinizi koyduğunuz zaman otosansür dahil hepsi bence. Hepsi bahanedir. Siz eğer iyi bir şey yakalarsanız, iyi bir fikir yakalarsanız gidersiniz.
0: Sizi bu bilginizle aldık. 5 kuruş paranız yok. Sizi bu bilginizle aldık ve bir film Bir anda her şeyi bıraktınız ve dediniz ki ama hiç paranız yok elinizde. Evet. Ben film yapacağım. Bu noktada nereden başlardınız?
1: Ya öncelikle hikaye yazdım mı? Yazmış durumda mıyım hikaye?
0: Yazmalı mısınız? Ben ilham olsun diye soruyorum bu soruyu izleyenlere.
1: Evet.
0: Nereden başlamak gerekir?
1: Vallahi yazarak başlamak gerekiyor. Hı hı. Öncelikle yazma her şeyin temeli bence. Yani iyi bir hikaye yazmak. Çünkü sinema, bence hı hı. sinema, edebiyat, tiyatro bunlar hakikaten anlatıyla ilgili temelde. Hı hı. Naratif dediğimiz şeyler. Ve sizin iyi bir hikayeniz varsa önemli. Yani sinema okullarında nasıl film çekeceğiniz öğretilir size. Ama bir yönetmenin bilmesi gereken şey hikaye anlatmaktır. Eğer konulu film çekeceksiniz ki belgesel bile bence hikaye anlatmaktır.
0: Çok özür dilerim, bir araya girebilir miyim, affedersin. Lütfen. Sinema okullarında da... İşte bizim de var okullarımız ya hani iletişim fakülteleri şu bu televizyon, radyo, televizyon. Öyle olmuyor o işler. Oradaki teorik hocalar alanda olmayan hocanın öğrettiği şekilde film çekilmiyor. Çok özür diliyorum hocalarımızın tamamını ama bu iş böyle olmuyor. Buyurun, pardon.
1: Ya evet, orada da daha pratiğe yönelik mesela hı-hı. görüntü yönetmeni olmak istiyorsanız, kurgucu olmak istiyorsanız bir sinema okulunda okumak en iyisidir hı-hı. belki de. Gerçekten teknik anlamda. Sürekli çünkü 4 yıl boyunca sürekli film çekeceksiniz. Ama yönetmen için illa sinema okumanız gerekmiyor. Başka bir yerde okumanız çok daha iyi fikir bence. Siyaset okuyun, sosyoloji okuyun, psikoloji okuyun. Çok iyi psikoloji var. Onlar harika sinema hı-hı. için. Edebiyat okuyabilirsiniz, felsefe okuyabilirsiniz. Bütün bunları okumanız belki sizin zihninizi çok daha fazla açacak. Hı-hı. Ondan sonra teknik kalıyor. Zaten sinemada teknisyenler var. Siz onlarla birlikte hikayenizi anlatabilirsiniz. Önemli olan hikaye anlatmaktır. Yani bence ben asıl olarak benim için önemli olan o. Onu yazdığınız zaman, iyi bir hikaye yazdığınız zaman onun önünde hiçbir şey duramaz bence. Karamsarlığa her zaman karşıyım.
0: Yani oradan önce hikaye önemli.
1: Evet, hikaye önemli. Ondan sonra her şey gider.
0: Ama hocam burada şöyle bir şey yok mu? Şimdi şahane bir hikaye bulduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aslında o size göre şahane bir hikaye. Şimdi buradaki objektifliği nasıl sağlıyoruz? Ve hikayemle yabancılaşarak dışarıdan ona bakmayı nasıl becereceğim?
1: Tabii o çok kritik bir nokta. Ben hı-hı. roman yazarken de hissederim. Şimdi bir kapalı bir devre sistemdir o. Başlarsınız çalışmaya. Hı-hı. Bu romanda çok daha uzun sürer. Senaryoda biraz daha kısa sürebilir. O kapalı devre tamamen sizinle ilgili bir şey. Sizin hayallerinizin hiçbir önemi yoktur. O kapalı devre ilk kişi okuduğunda o romanı veya o senaryo ilk kişi okuduğunda işte o zaman o hayata geçer. Ve orada onun değeri çıkmaya başlar. Eğer orada o iş yürümüyorsa sizin orada yazdığınız şeyde sorunlar vardır. Siz sonuna kadar inanabilirsiniz. Yani benim başıma çok geldi, çok insan geldi, bana senaryolarını gösterdiler. Ben üzülerek... Ki bu yapmamaya çalışıyorum ama geçmişte biraz okuyorum. Şimdi bak işsizlikten yapamıyorum. Üzülerek bundan hiçbir şey çıkmaz dediğim oldu. Ve oradaki o öfkeyi, o kızgınlığı gördüm mesela. Hissediyorum onu ama o benim görüşüm diyebiliyorsunuz. Ama oradan itibaren başlıyor süreç. Bence önemli olan o, orası. Yani sizin bir şeye çok inanmanız tamam, bunu kabul ederim. Ama onun yaşaması gerekiyor. O kapalı devrenin bittiği yerden sonra o iş yürümüyorsa yürümez.
0: Şimdi üniversite için derler ya insana öğrenmeyi öğretir diye. Üniversite evet. aslında gerçekten o şeyi öğretir. Ne derler? Sebep-sonuç ilişkisini öğretir, öğrenmeyi öğretir. Nasıl öğreneceğinizi
1: öğretir. Disiplin de bence önemli galiba.
0: Disiplin de evet. vardır gibi.

0: gibi gibi. Şimdi aynı şekilde diyelim ki film izlemeyi çok seviyorsunuz. Bütün vizyondaki filmler, dijital platformdaki filmler hepsini izliyorsunuz oturup sabahtan akşama gidiyorsunuz sinemaya da. Sizin için demiyorum genel evet, olarak seyirci. Ama izliyorsunuz ya da seyrediyorsunuz. Hangisi daha doğru Türkçe bilmiyorum. Seyretmek mi izlemek mi?
1: İkisi de olur
0: mi?
1: Bence. İkisi de güzel.
0: Hiç kaçırmıyorsunuz. Fakat iyi bir izleyici olmak, bilinçli bir sinema izleyicisi olmak nerede başlamalı? Yani ben filme gittiğim anda o filmi anlam dünyamla birlikte, o paralelliği kurarak o filmdeki şeyleri görmeye nerede başlarım ben? Çünkü bence oraya geleceğim, tıpkı üniversiteye gitmek gibi, iyi bir izleyici olmak da öğrenilebilen bir şeydir.
1: O işte konuşmaktır. Ben neden sevdim bu filmi? İlk soru bu. Veya neden sevmedim? Onu konuşmaya başlarsak her şey orada başlıyor. Arkadaşla konuşmak gibi. Film bittikten sonra filmleri paylaşmak çok güzel bir şey. Film bittikten sonra arkadaşınızla konuşmak. Neden sevdiğinizi anlamaya çalışmak. Orada başlıyor her şey bence. Ama yok bir sonraki filme geçmek yani. O değil. O zaman işte kaybediyor. O filmi neden çok sevdik? Onun cevabını bulmamız gerekiyor. Benim zaten film eleştirmenliğine girme nedenlerimden bir tanesi bu. Bazı filmleri neden seviyorum, bazı filmleri sevmiyorum. Veya benim sevdiğim bazı filmler eleştirmenler hiç sevmiyor. Eleştirmenlerin çok sevdiği filmleri ben neden sevmiyorum? Bu merakla, daha ilk yıllarda bu merakla ben girdim. Orası çok önemli işte ve o insanlar kendilerini hemen ayırıyorlar. Bir klasik film tüketicisi var, tüketim kültürü gibi. Arka arkaya tüketiyorlar. Zaten bu dijitallerde bir film bitince ötekinin şeyini bile seyretmeden hemen öteki şeyi, yeni filmi sunar size. Oraya tıklayın da yeni filme geçin diye. Mesela işte o tam tüketmek ama halbuki durup o filmi seyrettikten sonra bir konuşmak üzerine düşünmek bence. Asıl önemli olan o. Ama bu sadece bu bizi de zenginleştiren bir şey. Kendimizi de daha çok tanıyacağımız bir şey bence. Aynı zamanda dünyayı da daha iyi anlayabileceğimiz bir şey. Sinema eğer üzerine konuştukça o filmler bizi daha çok zenginleştirir. Kendimizi daha çok tanımamıza neden olur bence. Benim için kendimden bir örnek, tamamen kendim üzerinden gidiyorum. Çünkü kendi bütün geçmişime baktığımda o filmleri sorgulamam, filmlerle ilişkim bana çok şey kazandırdı.
0: Subjektif olmakla beraber, yani beğeni subjektif bir şey.
1: Evet.
0: Doğru. Ama bir filmin iyi ya da kötü olduğuna biz karar vermemeliyiz. Sadece beğenmedim ya da beğendim demek okey. Ama yani bu film kötüydü demek bence biraz haddimizi aşan bir şey gibi geliyor.
1: Zaman karar veriyor zaten asıl
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, yani o mesela orası öyle gibi. Mesela biz de bunu yapıyoruz. Bazen aramızda konuşurken ekibimizden falan da oluyor. İşte seyrettiniz mi diyorum ya da konuşuyoruz gittik diyorlar. Çok güzeldi deyip birkaç hani anekdot veriyor. Diyaloglardan örnekler veriyorlar ama o kadar. Yani filmle ilgili bir muhabbet ilerlemiyor mesela. Yani şurayı beğendim, şu kamera açısını beğendim, şuradaki şu duyguyu beğendim. Öyle bir şey olmuyor. İşte bunu galiba derinleştirmemiz gerekiyor biraz.
1: Evet ya ben de onu yapmaya çalışıyorum. Film analizleri derslerinde hep bunu yapmaya çalışıyorum. Yani oradaki bir karakteri alıyorum ve oradaki soruyorum ya neden bu karakter bunu yapıyor? Çünkü orada bunun bir yazım süreci var. O yazım sürecinde yazarken işte ona bakıyoruz. O neden öyle? Yani bize sorulmuş sorular var aslında filmin içerisinde. Sen ne yapardın burada? Sen ne karar verirdin? Bir filmi tartışırken birden ikiye bölünüyoruz farkında olmadan. İki karşıt fikir çıkabiliyor. Çok rahat oluyor. Yani benim bu film analizi seminerlerimde bittiği zaman, konuştuğum zaman çok farklı görüşler çıkıyor. Herkes diyor ki hayır o karakter onun için yapmadı, başka bir için yaptı. O tartışma mesela işte asıl mesele orada. O tartışmayı yapabilmek. Ya ben bunu, yani film analizini sadece bu işi çok iyi bilen uzmanların yaptığı bir şey değildir. Sadece o uzman eşliğinde öğrenirsek herkes yapabilir bunu ve çok zevkli bir sürece dönüşebilir. Sevdiğimiz filmler ve neden bazı filmler klasik olmuş? Neden biz daha çok seviyoruz? Ve o kendi şeyimizi, kütüphanemizi, film kütüphanemizi büyüttükçe bence film kültürü, sinema kültürü de orada gelişmeye başlar zaten.
0: Ya Masumiyet Müzesi'nde ülke üçe ayrıldı. Kemalciler, Füsuncular, Sibelciler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani karakteri sevme üzerinden yorum yapabilir misin? Ya bir uzaklaş, sevmen gerekmiyor.
1: Evet.
0: Ya da haklı bulman gerekmiyor. Yani bir şekilde hani o duygu akışları üzerinden bir şeyler söylemek.
1: Evet, orada bazen sosyal medyada her zaman takip etmiyorum ama çok ilginç tartışmalar da oluyor. Bazen de çok yüzeysel bir yerden takılıyoruz. Derinlikte çok fazla şey var orada. Onların hiçbirini görmeden çok yüzeyde bir takım şeyleri tartışıyoruz. Ona üzülüyorum.
0: Bu hep böyle. böyle miydi? Yani aslında biz hep böyle miydik? Yine böyle filmi iyi ya da güzel, kötü ya da bilmem ne diye ayırt edenler, yüzeysel tartışmalara girenler, oradaki karakteri sevip

0: Sevmediği üstünden yürüyenler. Bir de diğer tarafta o derinliklere inerek kendi aralarında konuşanlar. Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi galiba. Her zaman vardı. Daha çabuk yani dosyayı kapatmak isteyenler...

0: fikrini orada ortaya koymaya başladı. Ama bu olabilir. Yani bu, buna ben buna karşı hiç karşı çıkmıyorum. Olsun. Eleştirmenler de bu işi farklı bir şekilde yapmaya çalışsan da ayrışsınlar hatta. Hı hı. Aradaki evet. fark buradan çıksın.
1: Evet.
0: Oradaki yüzeysel tepkilerle buradaki derinlikli tepkiler birbirinden ayrışması daha iyi olabilir bence. Eskiden sadece eleştirmenler vardı. Medyada yazanlar vardı. Sosyal medyada kimse yoktu. O yüzden bence şimdi daha iyi oldu.
1: Sosyal medya yoktu.
0: Sosyal medya yoktu. Hiçbir şey yoktu.
1: Sadece işte eleştirmenlerin köşe yazılarını okurduk ya da televizyona evet. çıktıklarını da dinlerdik. O kadardı.
0: Evet. Yani bütün bu yeniliklere ben orada öyleyim. Yani bir şeyler değişiyor. Yeni şeyler oluyor. Bunlara karşı sürekli geçmiş nostaljisiyle oralarda durmak yok. Doğru değil bence. Doğru değil. Yani yeniyi okumak ya yeni açık olmak gerekiyor.
1: Siz böyle mesela 90'larda çok gençtiniz ya. Siz böyle mesela o zamanlar böyle baba isimler vardı ya. Şimdi isim evet. vermeyeceğim. Biliriz o isimlerin hepsini çok fazla. Böyle işte sıkışmış hisseder miydiniz kendinizi? 20'lerinizdesiniz böyle. Kendinizi çok ortaya atmak istiyorsunuz. Yani şey anlamda evet. yazmak, göstermek, yaptığınız işi. Ama aşırı büyük isimler var. Ve siz böyle geride kendinizi... Sıkışmış hissettiğiniz dönemler olmuş muydu o yıllarda gençliğinizde?
0: Mutlaka.
1: Hala gençsiniz de.
0: Tabii. Yok ben genç değilim. Mutlaka olmuştur ama orada snobluk vardır. Şimdi gençler üniversitede mezunlar ve o gençlik dönemlerinde özgüvenle birleşen müthiş bir snobluk vardır. O snobluk sizi rahatlatır.
1: Ama o şey... da hiçbir şey anlatmıyor ya.
0: Ben her şeyin üstündeyim havası vardır. O gençlerdeki o snobluk özgüven aslında fena bir şey değildir. Onu görmek de lazım. Bazen o anlayış göstermek lazım gençlere. Çünkü orada hakikaten üniversiteden yeni mezunsunuz. Yeni bir dünyaya giriyorsunuz. O bir karşınızda bir sistem var yani. Bir sürü insan var. O snoblukla özgüvenlik olmadı. Orada yürümek de zor geliyor bana şimdi.
1: Ben de
0: birazcık her şeyin üstünde görebilirsiniz kendinizi. Ya bu bizim kötü bir duygu değil yani.
1: Yok merak ettim ama ben özgüvenimle size bir soru sordum. Siz topu taca atıyorsunuz Mehmet Bey. Ben size sizin özelinizde sordum
0: ben
1: bunu.
0: Ben mutlaka.
1: Yani filmlerinizde yorumlarla sadece önde olup kendinizi geri alıyorsun ama burada sizinle ilgili bir şey sordum.
0: İşte burada da diyorum mutlaka.
1: Yaptınız mı bunları yani? Böyle içinizde şişti mi? O bütün şeyler.
0: İşte onu belki isteği. De o snoplukla açtım. Hı. Yaşamışımdır mutlaka o sıkıntıyı. Hı. O snopluğa sarılarak, tutunarak belki o dertlerimin hepsini evet. aşmış olabilirim. O yani ben farklı bir şey yapıyorum diyordum. Hı. Başından beri, ilk girdiğimden beri. Ben çok seviyorum. İşte Atiye Dorsay'ı çok seviyorum. Diğerlerini çok seviyorum. Benden önceki yeni insanlar. Ben farklı bir şey yapmak istiyorum. O, bununla geliyorsunuz. Ha, sizi tamamen bunun hemen karşılığını bulabilir misiniz? Kolay değil hemen bulabilmek. Ama benim şansım da iyi gitti. Sinema dergisini çıkarttım. Sonra ekrana çıkmaya başladım. Bütün bunlar olunca da o istediklerimi yapmaya başladım. O sıkışıklık herkeste vardır. Bence değerlidir. İnsan bunu nasıl aşacağını düşünmelidir. Uğraşmalıdır bunun içinde. Bende de vardır mutlaka.
1: Bende de vardı. Ben kendinden tabii. çıkarak sordum
0: evet,
1: zaten.
0: Tabii.
1: Çünkü 20'li yaşlar kabustur.
0: Evet.
1: Bir işe başlarsınız ve sizden çok büyükler ve sözü geçenler vardır. Ama siz de sözünüz geçsin istersiniz. Her şeyi biliyorsunuz ya. Ve o 40'ına kadar olmaz.
0: Belki şeydi ben 20'li yaşlarda yeni meslektaşlarıma hiç hocalık ve şey taslamam. Abilik falan hiç taslamam. Öyle bir tarzım da var. Ya onları hemen kendi eşitim olarak görmek isterim. Biraz benim görmek istediğim davranış biçimi de hep buydu galiba. Beni eşit olarak görenleri çok sevdim. Ama bana abilik ve hocalık üstatlık taslayanları da çok sevmedim galiba o yıllarda. Veya seviyormuş gibi göründüm. O yüzden de ben herkese kendi eşitim gibi davranırım açıkçası. Oradan itibaren gelmeye başlayanlar. O önemli bir şeydir. O insanları için iyi olduğunu düşünüyorum bunu.
1: O eşitlikte size karşıdan hiç beklemediğiniz bir çiğlik geldiğinde gençliğin getirdiği, çiğlik diyeceğim başka bir kelime bulamadım. Ukalalık da olabilir bu. Onu böyle göğüsleme şekliniz çok tatlı ve yumuşak mı oluyor?
0: Şu an için evet öyle evet. oluyor. O şekilde yapmaya hı-hı. çalışıyorum. Çünkü o insanların psikolojisini biliyorum. O gençliğini onları mümkün olduğu kadar o şekilde davranmaya çalışıyorum. Hoşgörülü bir şekilde olmaya çalışıyorum. Ya o şeyi çok taslamak. Sürekli üstünlük ve yani biz hocayız, çok şey gördük, geçirdik. O benim tarzım hiç değil. O benim tarzım. Ben öğreniyorum çünkü. Ders veriyorum, seminer veriyorum. Bir yıllarca analiz ettiğim bir film var. Orada birisi bir soru soruyor. Bir dakika diyorum ya, ben ilk kez bu soruyla ilk kez karşılaşıyorum diyorum. Ve bir şey öğreniyorum oradan. Bu öğrenme süreci bitmiyor. Bu öğrenme sürecini bitirdiğinizde siz de bitiyorsunuz bence.
1: Doğru.
0: Yani bir yere gelseniz bile o geldiğiniz yerde kalıyorsunuz. Öğrenme süreci bitmez bence. Ve her zaman insanlardan bir şey öğrenirsiniz. Şeyin en güzel tarafı, okulun, akademi geleneğinin en güzel tarafı sürekli gençlerle birlikte olmaktır.

0: ben de elimden geldiği kadar onu yaptığım zaman da oradan bir şeyler almaktır. Benim için öğrenme ve merak süreci bitmiyor. Bittiği an o zaman sizin devriniz de biter bence. Siz de kendinizi müzeye kilitlersiniz. O zaman ne yeni sinemayı anlayabilirsiniz ne yeni dünyayı anlayabilirsiniz.
1: Evet ya, o var. Bir de derslere hazırlanmak da öğrenme sürecidir. Programlarınızı hazırlanmak öyle, yazı yazmak öyle. Yani aslında yapılan her şey çok büyük bir öğrenme süreci oluyor. Ne olursa olsun araştırıyorsunuz.
0: Tabii.
1: Hata sinema yapmamak şey için kaç kere üzerinden kontrolle geçiyorsunuz. Yani hepsi büyük bir sabır oluyor da ben size başka bir şey soracaktım. Unuttum onu şu anda, bir dakika. Daha çok para kazanabilirdim noktası oluyor ya. Evet. Mesela eğilip bükülmeden. Geriye dönüp baktığınızda. Bunu düşündüğünüz oluyor mu?
0: Tabii oluyor. Tam böyle kritik bir noktada şeyi acaba tümüyle hiç eleştirmenliğe girmeseydim ve tamamen sektöre girseydim, endüstriye girseydim, yazarlık yapsaydım. Yönetmenlik pek bana uymadı. Ben yaptım, bir denedim. Yönetmenlik bana çok uymuyordu açıkçası. Tiyatro yönetmenliği yaptım yıllar önce. Hala şimdi de yapıyorum ama film yönetmenliğini denedim. Reklam filmi de yönettim falan. Çok sevdiğimi söylemem ama evde kendi başıma yazarlık yapabilirdim. O olabilirdi. Ama benim o yıllar, 90'larda bu işler çok zordu. Çok şey, kritik bir dönemdi. Yani farklı yeni işler olmuyordu. Her şey kendini üretiyordu, tekrar ediyordu. Çünkü son dönemde bakıyorum, hakikaten yazarlar fena kazanmıyor aslında. Yani senaryo yazanlar sektör içerisinde. Onu düşündüğüm oluyor. Yazarlık tarafını seçsemiydim acaba diye. Eleştirmenliği değil de tamamen hem sadece roman yazsaydım ve sadece senaryo yazsaydım diye aklımdan geçiyor bazen.
1: Ben de şunu anlamadım bu cevapta. Evet. Buna engel şu anda bir şey yok ki.
0: Şu anda hiçbir şey yok.
1: Yani
0: engel
1: hayır,
0: yok ama.
1: Hayır, siz senaryoda yazabilirsiniz, kitabı
0: hepsini,
1: da.
0: Evet.
1: Yani
0: roman, bütün enerjimi
1: romana
0: verdim.
1: Bu bir yol değil ki hani sanki. Tabii. O zaman seçmedi. Yani bu makine mühendisliği değil ki. Şu anda bunları yapabilirsiniz.
0: O yüzden bütün enerjimi romana vermeye çalışıyorum. Diğerlerinde arkadaşlarımdan da hani teklif geldiğinde, bize bir şey çıktığında, bir şey geldi. Onları da deniyorum kendim. Ama kendi istediğim şekillerde. Yani diyelim ki bir bilim kurgu dizisi diyelim. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapmadığım bir şey yok.
1: Aslında ben o soruyu şöyle sormak istemiştim Mehmet Bey.
0: Deniyorum yani.
1: Bir yere angaje olarak daha çok kazanabilirdiniz. Siz dik duran birisi oldunuz ya hep.
0: Ha, anladım demek istediğinizi.
1: O anlamda sormak. Yani dönüp de ya oğlum ya bu kadar yılda hani onurunla, kaleminle yaşadın, çalıştın ama bak şunlar da vardı dediğiniz zamanlar oluyor mu? Yoksa bunun haklı onuru ve gururuyla mı yaşıyorsunuz?
0: Yok ya, sanki bu tek yolmuş gibi geliyor bana hep. Onu pek fazla düşünmedim açıkçası. O anlamda kendimden o anlamda memnunum. Geldiğim yerden de memnunum. Öyle bir şeyim yok, şikayetim yok açıkçası.
1: Öyle oluyor. Hani hep bir yolları oluyor. Bizim meslek buna çok yatkın bir meslek.
0: Biliyorum.
1: Hep
0: evet.
1: Başka yolları
0: çok
1: var
0: doğru.
1: Bu işin. Hep.
0: Ama şimdi öyle bir şey ki yani bir noktada şunu fark ediyorum. Ben eşim de hep onu derdi. Yani ben bir ara çok yorulurum. İşte o hep şunu der bana. Yani sen sevdiğin bir işi yapıyorsun. İşten sayma bunu der ve çok haklı.
1: Ne güzel
0: çok haklı.
1: Diyor.
0: Çok güzel bir şey söylüyor. Bir anda ben yorgunlukta şikayet ettim. Dedim sen çok sevdiğin bir işi yapıyorsun diyor. Hak veriyorum, çok doğru. Film seyrediyorsun diyor. Film seyrediyorsun, film yazıyorsun diyor. Bundan daha zevkli ne olabilir diyor. Düşünüyorum ben de, bundan daha zevkli bir şey yok. Yani hobimi, yani lise, üniversite yıllarında en sevdiğim işi profesyonel bir iş haline getirdim. O yüzden de çok memnunum hayatımdan. Başka bir yere... Başka bir şeye girmek istemezdim açıkçası. Medya için söylüyorum bunu.
1: O tatsız konuyu açıyorum şu anda. Yapay zeka. Yapay zeka ve Hollywood ve kıta Avrupası ve dahi Türkiye.
0: Evet.
1: Kore'ye moraya gelmedim daha.
0: Evet anlıyorum. Şimdi bu bir gelmekte olan bir süreç bu. Bu ilk endüstri devriminde makineler çıktığında bazı işçiler makineleri parçalamıştı. Şimdi o dönemdeyiz. Şimdi de yapay zeka işlerimizi alıyor diye ona bir saldırdığımız bir dönem var. O gerçekten bu bir süreç, göreceğiz. Sonuçlarını göreceğiz. O konuda bir şey konuşmak istemiyorum. Beyaz yakalılar ilk kez tarihte endüstri devrimi işçileri korkuttu. Yapay zeka beyaz yakalıları gerçekten çok korkutuyor. Çok net, bunu anlarım ben. Ama öte taraftan teknolojik olarak geliyor. Çok güçlü bir şekilde geliyor. Bunun önünde durmak çok zor. Akademi durmak istiyor mesela. Diyor ki işte şunlar ben yapay zeka kullanımına karşı çıkacağım diyor. Birçok başka festivaller de belki buna katılacak. Ama bu gençler yapay zekayla film üretmeye devam edecekler. Şimdi genç bir yönetmensiniz. Çok düşük bir bütçeniz var ve tarihi bir film çekmek istiyorsunuz. Yapay zeka size o bütün her şeyi sağlayacak. Çok düşük.

0: bir bütçeyle sağlayacak. Yapacaksınız bunu. Buna engel olamayız. Bastıramayız da. Bunu yasaklayamayız da. Bu çıkıp gelecek bize. Endüstri bunun kendisi yani bir şekilde dengelemeye çalışacak. Hı hı. Nasıl dengelemeye çalışacak bilmiyorum ama tek kendi cephemden söyleyeceğim tek şey şu. Onu kullanacak insanlar. Hı hı. Filmde çekilecek. Her şey yapılacak. Ve yeni imkanlar, hikaye anlatımının önünde yeni imkanlar açacak. Ve bunları küçümsemememiz gerekiyor bizim. Bunlara hemen karşı çıkmamamız gerekiyor. Burayı görmemiz gerekiyor. Şu anda başladı yapay zeka ile gelen konulu filmler, belgeseller ve ben bunları seyretmeye başladım. Bunların içerisinde iyi filmler de var. Bunların içerisinde çok kötü şeyler de var. Çok kötü şeyler de var ama gerçekten sanatçıların yaptığı çok iyi işler de var. Yani burada çok tutucu olmamak, bağnaz olmamak gerekiyor. Çok yönlü bir şekilde bakmak gerekiyor yapay zekaya.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
11: İçerik olarak yani o duygu olarak, anlatım olarak ve dertlenmeler olarak... Bir devir değişir mi yapay zeka ile beraber? O sadece teknolojiyi mi katar, içindeki duyguyu da kendi nesline farklı şekilde adapte eder mi?
0: Eder, olur, değişir. Hı hı. Fakat sinemanın, yani normal bildiğimiz sinemada değişmez. Şimdi opera hala yaşamıyor mu? Yaşıyor.
11: Yaşıyor da artık çok az opera eseri besteleniyor.
0: Evet ama yaşıyor bir şekilde. Sinemada her zaman yaşar, klasik en klasik anlamda sinema yaşar. Yapay zeka da onu değiştirecektir mutlaka. Şunu diyor yapay zeka yapanlar da yani herkes hepimiz kendi işlerimizde yapay zekayı kullanmayı öğreneceğiz. Hı hı. Sinema için de bence bu geçerli. Ama ben şöyle düşünüyorum yani bir senaryo yazarı yapay zekadan destek alabilir. Özel efektler için destek alabilirsiniz. Ama ben oyunculuğu görmek istemiyorum. Ben oyuncu görmek istiyorum karşımda.
11: Ama siz oyuncu şu anda onu istiyorsunuz. Evet. İşte onun için anlayış değişim dedim. 10 yıl sonra hatta 5 yıl sonra belki bu tamamen ortadan kalkacak.
0: İşte onu bilemiyorum ama ben oyuncu mesela oyuncu giderse gerçekten.
11: Alışacağız belki biz işte, Mehmet Bey.
0: Ya evet çok.
11: Alışacağız yani biz bile alışacağız.
0: Çünkü öyle bir şey ki o mesela tiyatro. Da niye gidiyoruz biz tiyatroya? O oyuncuyla aynı mekanı aynı zamanı paylaşmak için
11: ve
0: gidiyoruz.
11: Ve onun yorumunu görmek için orada.
0: Evet. Oradaki küçücük bir hata yaşananlar bile bizim için çok değerli. Tam da orası onun için gidiyoruz. Sinemada da oyuncuyu görmek için gidiyoruz. Oyunculuğu görmek için gidiyoruz aslında. Bence o oyunculuk özellikle son geleceği darbenin en son geleceği yer oyunculuk gibi geliyor. Ama olacak şu anda birçok şeyde filmde görüyorum ben yani. Oyuncular olmadan yapay zekayla filmler
11: yapıyorlar,
0: var.
11: Çünkü çatır görüyoruz. Çatır yapıyorlar. Peki o zaman şimdi bugünkü Mehmet Açar bu Mehmet. O 20'li yaşlarında üstadı Atilla Dorsay'a bakıyor büyüğü ve diyor ki ben daha farklı bir şey yapacağım diyerek kendine bir yol arayışına giriyor. İçinde böyle şişiyor. O günkü o genç çocuğa bugün üstad olmuş birisi olarak hocalığıyla bu işteki ismiyle ne derdi o günkü çocuğa bir kelime?
0: Tek kelime sakin ol.
11: Olacak sakin ol. Ben buraya isim soyadı ve sakin olu rica edeceğim. Çok mu içinizde volkanlar patlıyor
0: evet,
11: da sakin
0: canım.
11: Oldu? Siz hep çok sakin duruyorsunuz dışarıdan ama.
0: Zamanla edinmiş bir şey olabilir o.
11: Öyle mi?
0: Evet.
11: Siz ondan önce böyle şey miydiniz? Coşku seli miydiniz ki öncesinde?
0: Yok. Üniversitedeki arkadaşlarım da beni çok değişmiş olarak görmediklerine göre değil. Ama içimdeki fırtınaların daha sakinleştiğini düşünüyorum. Evet.

0: Ben HR zaman içerisinde sakin oluyorum.
1: Sakin ol. Öyle oluyor.
0: İnsan ilişkileri dahil her şeyde. Ben çok çabuk görmüşümdür.
1: Yani, yumuşadınız
0: hayır mı? Hayır. Birden mesela tak diye düşünmeden konuşmak mesela. Sonra anlıyorsunuz ki yani biraz düşünseniz çok farklı yanıtlar verebilirsiniz. O zaman orada çok daha iyi idare edebilirsiniz. Hayatınızda birçok çıkan krizi. Bir anda bütün bunlardan sonra sakin ol çok önemli. Kendinize biraz daha dışarıdan bakabilmek, biraz daha rahat olmak. Bu bence zamanla kazanılıyor. Dışarıdan ne kadar sakin görünen insanlar içinde de çok büyük şeyler olabilir. Korlar yanabilir, mümkün bu. Ben de gençliğimde öyleydim yani açık söylemek gerekirse. Daha sakin olsaydım her şey daha iyi olabilirdi.
1: Yönetmenler böyle iyi yönetmenler genelde böyle foşur foşur coşkulu deli deli tiplerden mi çıkıyor? İçinde korlar yanıp da bir dışarıdan sakin görünenlerden mi?
0: İkisi de var.
1: Çoğunluk nerede?
0: Çoğunluk bence deli olanlarda. Yani daha sakin daha. Yani hakikaten evet biraz daha farklı olanlarda. Daha değişik insanlar. Onlar daha başarılı oluyorlar bence. Bu gözlemlerim. Her için her sanattaki birçok şeyde bunu söyleyebilirim. Kendilerini orada çok daha iyi ifade edebiliyorlar. Hayatta ifade etmektense orada çok daha ifade ettiklerini görebiliyorum.
1: Yani bazen o sıkışmışlık ya da anlatılamayan orada kendine yer buluyor.
0: Evet.
1: Dışarıya çıkacak ve şahane işler çıkıyor.
0: Evet, çok şahane işler çıkabiliyor. Kendilerini o şekilde ifade ettiklerinde. Her şeye hakim olmak yani her şeyi bilmek, o olgunluk bazen sanatın önünde bir engeldir aslında. Çünkü siz sorguladığınız zaman, sormaya başladığınız zaman yani kendi romanlarımdan da biliyorum. Merak ettiğim meseleler üzerine yazarım ben. O bir süreç olsun bende. Orada o size büyük bir ifade alanı getiriyor ve kendiniz bir şekilde ortaya çıkıyorsunuz. Hayatta bazen sıkıştığınız alanlar var insan ilişkilerinde birçok noktada. Onları yazarak, film çekerek aşabiliyorsunuz.
1: Program bitti. O zaman ben size şunu soruyorum. Siz kendinize sorun bence. Siz böyle bir filme gidip ay iyiydi ay kötüydü deyip diye aklınızdan öyle atanlardan mısınız? Şurası şöyle burası böyle diye gayet yüzeysel. Yoksa kim kendine yüzeysel der bu arada hayatta demeyeceksiniz. Yoksa bir arkadaşınızla bunu tartışıp oradaki duygu da şöyleydi. Karaktere bu olmadı ya da o karakter böyle davrandı diye böyle analiz edenlerden misiniz? Dediğim gibi izleyicilik öyle çalışma yeri yani oturdum yan geldim yattım olmuyor. Bir şey daha söyleyecektim ama onu da hatırlamıyorum. Bu kadar işte.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I sit and wait.